İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi paylaşımında şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajları yayınladı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital bir vizyon kampanyasına imza attı. İlk Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön plana çıktı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede İran ve ABD arasında devam eden barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'deki temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-AB süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanında işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenecek. İran Savaşı'nda 79 gün geride kaldı. Ateşkes ve müzakere sürecine dair belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını, ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santrali yakınına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ez Zafra bölgesine Barakah nükleer enerji santrali yakınına düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, radyasyon seviyelerinde değişiklik tespit edilmediği belirtildi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak hava yollarının yaklaşık 2 ay aradan sonra İstanbul'a ilk seferini Uluslararası Kerkük Havalimanı'nda gerçekleştirdiği bildirildi. Irak hava yollarının Kerkük-İstanbul seferleri pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacak. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyinde ise patlayıcı infilakı sonucu 1'i ağır 4 İsrail askerinin yaralandığı açıklandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliam yapıyor. Türkiye merkezli bir derneğe ait yemek dağıtım noktası vuruldu. En az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas saldırıyı kasıtlı işlenmiş savaş suçu olarak niteledi. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilerin araçlarını kundaklıyor. İslam dünyası bu yıl Kurban Bayramı'nı aynı gün kutlayacak. Dünyanın birçok noktasında hilal göründü. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu birçok İslam ülkesi de hilalin göründüğünü duyurdu. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Sağanak birçok bölgede hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek. Meteoroloji özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Haberleri sunduk.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Lütfiye Aydın, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, mutasarrıf Mecdettin Bey, Baykal Saran, Süleyman Ağa, Hüseyin Soysalan, Firdevs Hanım, Ümit Sergen, Selvi Serpil Çağıran, Müjgan Özlem Ersönmez, Nazlı Berrin Öney, Şemsi Bahri Aydın, Nine Pervin Ünalp, Fazıl Efendi, Ahmet Türkoğlu, Hayriye Hanım, Hepşen Akar.

Yıl 1913. Balkan Savaşı'ndan bir yıl sonra Osmanlı sancaklarından biri olan Ayintab'da, yani Antep'teyiz. Sancağın yerlilerinden Süleyman Ağa, mutasarrıf Mecmettin Bey ile komşudur. İkiz evlerin her ikisinde de farklı dramlar yaşanmaktadır. Bedesten'de manifaturacılık yapan Süleyman Ağa'nın ev halkıyla arası pek iyi değildir. Balkan Savaşı'ndan dönmeyen kardeşi Şuayb'in yasını tutmakta olan karısı Firdevs Hanım'la kızları Selvi ve Nazlı üzerindeki anlayışsız, baskılı tutumunu Amerikan Koleji'nde okuyan oğlu Şemsi üzerinde de sürdürmektedir. Selvi'nin yalnız yaşayan yaşlı ninesinde kalmasına, Nazlı'nın mutasarrıfın sorumlu kızı Müjgan'la arkadaşlık etmesine kızmakta, Firdevs Hanım da bunları göğüslemek zorunda kalmaktadır. Öte yandan mutasarrıf Mecmettin Bey de İstanbul özlemiyle yanan kızı Müjgan'la ağır hasta olan karısı Necile Hanım yüzünden mutsuzdur. Bir gün fenalaşan Necile Hanım ölmeden önce kızı Müjgan'ı komşusu Firdevs Hanım'a emanet eder.

0: Selvi! Selvi kızım, kapı çalınıyor galiba. Ben tezgahın başındayım, kalkamıyorum.
1: Bakıyorum nine. Ah, hoş geldin Şemsi. Şemsi geldi nine.
0: Hoş geldi, Safa geldi.
2: Öpeyim nineciğim.
0: Berhudar ol oğlum. Hayırdır, sen öyle olur olmaz zamanda gelmezdin.
2: Müjde getirdim sana ninem, müjde.
1: Uzatma da söyle Şemsi, meraklandırma insanı.
2: Koleji bitirdim, mezun oldum, mezun.
0: Ah, aferin benim torunuma. Büyük adam olacak benim oğlum, büyük.
1: Mezun olacağını zaten biliyorduk ama hakikat olduğunu duymak beni de çok sevindirdi. Tebrik ederim kardeşim, hakkında hayırlı olsun.
0: O arkadaşın da bitirdi mi? Hani şu Hayriye Hanım'ın oğlu.
2: Ha, Zekeriya mı? Bitirdin yine. O da ticaret mektebini bitirdi.
0: İyi iyi, memnun oldum. Sizinkiler ne alemde? Baban ne yaptı duyunca?
2: Daha haberleri yok. Öğrenir öğrenmez buraya geldim. Yalnız bu arada annem hiç iyi değil. Şuayb dayım için kahrolduğu yetmezmiş gibi Necile teyzenin ölümüyle de perişan oldu.
0: Ya pek üzüldüm duyunca. İyi kadındı. Allah gani gani rahmet eylesin. Anneni öyle üzgün görünce babanın yine siniri tepesine vurmuştur.
1: Babam için öyle konuşma ne olur nine.
0: Aman toz kondurmayın babanıza. O varsın önüne gelene, benim cephelerde vuruşup duran evladımı, şu ayıbımı çekiştirip dursun. Neymiş efendim, memleketi kurtarmak şu ayıp gibilere mi kalmışmış? Ben onun bedel verip askere gitmediğini kimseye söylüyor muyum?
1: Bunlar hep kuru iftira. Hepsi uydurma ninem. Sahi Müjgan'la Mecdettin amca nasıllar Şemsi?
2: Nasıl olsunlar? İkisi de perişan. Mecdettin amca karısını İstanbul'da toprağa veremediği için çok üzgün.
0: Ah, tabii üzülmüştür. İstanbul nere, Ayıntap nere? Ya kız

0: kızı nasıl? O deli bozuk kız biraz akıllandı mı bari?
1: Ne bileyim ben nine. Yani öyle tuhaf sorular soruyorsun ki.
0: Neresi tuhafmış bunun? Bu sıralar sizde kalıyormuş ya.
1: Kalıyor ama ben neredeyse yüzünü hiç görmüyorum. Annem istedi, koskoca evde yalnız kalmasın. Hiç değilse bir süre dedi. Ben yukarıda kendi odamda okuyup yazıyorum. Bana ne el alemin kızından?
0: Kötü niyetle söylemedim ki oğlum. Böyle felaketler insanı değiştirir, olgunlaştırır derler de hani.
1: Olabilir. Çünkü pek sesi soluğu çıkmıyor eskisi gibi.
0: Ben bilirim o halleri. Görünmez bir el sarılır boynuna. Sıkar, sıkar. Boğulur gibi olursun.
2: Nine, yine başlama ne olur. Bizim şu Ayıp dayımdan umudumuz kesilmedi daha. Belki de ölmemiştir. Bakarsın bir gün çıka gelir. Böyle yaparak hem kendine eziyet ediyorsun hem bize.
0: Anlaşıldı. Sen sıkıldın benden. Açıkça eve gitmek istediğini söylesene Selvi.
2: Yok ninem, aslında bana kalsa
1: en iyisi ben... bunu açıkça konuşmak. Ben ablamı götürmeye geldim nine. Çünkü...
0: Peki oğlum, peki götür ablanı. Ben her çileye katlandım. Yalnızlığa da katlanırım. Ama oğlumdan haber alıncaya kadar da matemde olacağım. Şu tezgahın başından hiç kalkmayacağım.
2: Neden ama?
0: Kimseye muhtaç olmamak için. Ben ekmeğimi tezgahımdan çıkarırım evvelallah. Durmadan bembeyaz kumaşlar dokuyacağım oğlum için. Bakalım onlar şu aybe kefen mi olacak? Yoksa damat

0: evlat, nerede kaldı bizim kahveler?
1: Ya Süleyman Ağa, ahalinin de bize bir parça yardımcı olması lazım ama nerede? Şehrin ortasından akan lağım suyuna bir türlü çare bulamadık gitti. Bir yandan Trahom salgını gözlerin ışığını söndürüyor, bir yandan şark çıbanı güzelim yüzleri berbat ediyor. Bunlara

0: Sarrıf değil misiniz? Şehreminiyle sır sırların kökünü kazıyın hepsini.
1: Biz burada bugün varız, yarın yokuz Süleyman Ağa. Ayıntap'ta yaşayacak olan siz dersiniz. Siz de gayret gösterin biraz. Aa,
0: hele şükür geldi kahveler.
1: Sağ ol evladım.
0: Sağ ol. İyi dersin. Hoş dersin de Mecdettin Bey. Bunlar benim meselem değil. Bizim sentimiz tertemiz. Çok şükür ailemde trahomlu, çıbanlı kimse de yok. Ne diye dert edecekmişim bunları kendime?
1: Peki Süleyman Ağa. Siz hiçbir şeyi dert etmeyin kendinize. Varsın ateş düştüğü yeri yaksın, öyle mi?
0: Yok beyim, yanlış anladın. Diyeceğim, bura ahalisi bir tuhaftır. Dikkatli olman lazım.
1: Nasıl tuhaf?
0: Mesela bizim hanımın aklına uyduk. Oğlanı Amerikan kolejine verdik. Bedesten'de bana takılmayan kalmadı. Yok efendim oğlum papaz mı olacakmış? Yok. Aa, bak işte tam senin kafana göre biri geliyor.
1: Kimmiş o? Ha, şu aksayan adam mı?
0: O ya, iyi adamdır. Görmüş geçirmiş biri. Ama nasıl desem, Yunan Harbi'nden sonra biraz tuhaflaştı. Bir anlattığını dönüp dolaşıp bir daha anlatıyor. Yine de dedim ya, iyi adamdır. Seveceksin istidacı Fazıl Efendi'yi. Fazıl Efendi! Fazıl Efendi! Bizim oğlan da pek sever onu.
2: Geliyorum Süleyman Ağa, şimdi geliyorum.
1: Heh, bizim oğlan dedin de sahi ne yaptı Şemsi? Bitirdi mi mektebi?
0: Bitirdi ya. Bakalım şimdiden sonra ne yapacak?
1: Pırlanta gibi delikanlı. Mutlaka iyi bir şeyler düşünüyordur.
0: Bakalım, göreceğiz. Heh, işte Fazıl Efendi de geliyor.
2: Merhabalar efendim.
0: Merhaba.
2: Akşam şerifler hayır olsun.
1: Buyurun, buyurun, hoş geldiniz.
0: Şöyle otur, şöyle.
2: Sohbetinizi kesmemişimdir inşallah.
1: Ne demek efendim? Biz de sizden bahsediyorduk zaten. Süleyman Ağa ne kadar değerli bir şahsiyet olduğunuzu anlatıyordu.
2: İltifat buyurmuşlar. Mutasarrıf Bey, bugüne kadar tanışmak kısmet olmadı. Lakin sevdiğim, saydığım pek çok kişiden metninizi duydum efendim. Ayrıca başınız sağ olsun, muhterem zevcenizi yitirmişsiniz.
1: Sizler sağ olun.
0: Nasılsın Fazıl Efendi, iyi misin?
2: Doğrusu iyi değilim efendim. Sakat ayağım nemli havalarda sızlamaya başlıyor. Gel gelelim, asıl sebep bu değil. Bu ittihatçıların başımıza yine bir dert açmasından endişe ediyorum açıkçası.
0: Yoksa bir şey mi duydun? Fazıl Efendi, senin kulağın deliktir malum.
2: Bir şey duymayan ne gerek var Süleyman Ağa? Gidişattan belli olmuyor mu?
0: Bana kalırsa boşuna evhamlanıyorsun.
2: Görürsün bakalım.
1: Ne içersiniz Fazıl Efendi? Kusura bakmayın, birden lafa dalınca.
2: Estağfurullah. Bir sade kahvenizi içeyim efendim.
1: Oğlum, buraya bir sade kahve. Siz nerelerde çarpışmıştınız Fazıl Efendi?
2: Hangisinden bahsedeyim? Mesela Yunan seferi. Herhalde o günleri siz de hatırlarsınız. Aradan 16 yıl geçti ama o macerayı hiç unutmadım. Teselliyi geri alacaktık sözde. Gel gelelim, sulh antlaşmasından sonra Osmanlı Girit'ten çekildi. Orta yerde kala kaldık.
0: Ben bu işlerden anlamam.
2: Anlamazsın tabii. Yine de bilir bilmez konuşursun. Ben adını bile duymadığım diyarlarda çarpışırken bacağımdan oldum. Ya sen? Senin gibiler? Uyan Süleyman Ağa. Memleket elden gidiyor, memleket.

0: Necmettin Bey, geç kalacaksınız. Kahvaltı hazır, sofraya buyurun.
1: Siz yemeyecek misiniz Hayriye Hanım?
0: Biz daha sonra Müjge Hanım'la yeriz.
1: Hala uyanmadı mı?
2: Hayriye Hanım, benim boner nerede?
0: Boner mi? O dediğin nedir ki Müjge Hanım?
2: Of canım, hani uyurken başıma taktığım o şapka gibi şey var ya, işte o.
0: Ha, şimdi hatırladım. Onu kirli torbasına koydum.
2: Hiç olur mu canım? Sakın incecik kumaşı ötekilerle beraber yıkayayım deme.
1: Ne o Müjgen? Selamsız sabahsız. He? Kızım, nedir bu hallerin sabah sabah?
2: Yok bir şey.
1: Nasıl yok kızım? Sanki kavga ister gibisin.
0: Müjgen Hanım dediğini unutmam unutmasına da bir şeyi anlayamadım. Hayriye teyze ne zaman Hayriye Hanım oldu? Bir hata mı ettim güzel kızım?
2: Ben artık kimsenin kızı filan değilim. Sadece annemin kızıydım. O da...
1: Müjgen kızım, kötü bir rüya mı gördün evladım?

0: Kötü rüyaya ne gerek var? Zaten hayatım kabustan beter. Baba, babacığım yeter artık. Önce Kudüs, sonra başka yerler, en sonunda da burası. En güzel yıllarımız mahrumiyet içinde geçti. Ben artık dayanamıyorum.
1: Fakat ben senin için, sizin için elimden geleni yaptığımı sanıyordum.
0: Ama yetmedi baba. Annem sırf siz üzülmeyesiniz diye sustu. Ne yazık ki ben de anlayamadım onu. Zavallı güzel annem. Yalnızca gülümsedi. Hep özlemli, hep hüzünlü ama suskun. Evet baba. Annem sustu ama ben artık susmayacağım, yeter. Gitmek istiyorum buradan. Gitmek.

0: yapıyorsun Şemsi? O eski tahta bavulu nereden buldun?
1: Şuayb dayınınmış. Hatıra olsun diye ninem bana verdi. Ben de tamir ediyorum.
0: Başka şey bulamamış mı verecek?
1: Niçin kızıyorsun anne?
0: Benim için bavul ayrılık demek. Ah, bıktım. Ölümden de ayrıldıktan da bıktım artık, yeter.
1: Anne. Anne, sana bir şey söyleyeceğim ama...
0: Ne? Niye sustun? Yoksa düşündüğüm gibi mi? Ha? Sen de mi askere gitmek istiyorsun yoksa? İnanmam, şaka yapıyoruz.
1: Hayır anne, çok ciddiyim. Siz anlamak istemeseniz de gerçek bu. Mektep bitti. Düzenli bir işim de yok. Dahası...
0: Nasıl yokmuş işin? Bedesten'de babanla birlikte çalışabilirsin pekala. Koskoca dükkan orada ne güne duruyor ha? Sonra hafta sonlarında hususi lisan dersleri vermeyi de sürdürürsün istersen yavrum.
1: Anne, hep kendi düşündükleriniz olsun istiyorsunuz. Biraz beni dinleyin, anlamaya çalışın. Babam da sen de kendi bildiğinizi okumaktan vazgeçin artık.
0: Demek kendi bildiğimizi okuyoruz ha?
1: Evet anne, maalesef. Artık çocuk değilim ben. Büyüdüğümü kabul edin ne olur.
0: Tabii büyüdün evladım. Zaten onun için babanın işini devralmanı istedim ya. Bütün dileğim bu. Sonra da mürüvvetini görmek.
2: Vermiyorum.
0: Selvi Nazlı, yeter canım. Gelin buraya. Utanmıyor musunuz siz? Koskoca kızlarsınız.
2: Ya abime gelen mektubu niye ona verecekmişim?
1: Mektup mu? Bana mı?
2: Evet abi, sana.
0: Aya. Peki ben niye görmedim postacıyı?
3: Postacı getirmedi. Zaten pulu da yok.
1: Nazlı, verir misin elindekini?
2: Al abi. İşte. Zaten senindi.
1: Teşekkür ederim.
2: Gördün değil mi Selvi Hanım? Zannettiğim gibi kimseden mektup almış falan değilim ben.
3: Bunun hesabını sana soracağım Nazlı. Daha sonra.
2: Çok umurumdaydı.
0: Sahi neymiş o Şemsi? Kimdenmiş?
1: Önemli değil anne. Bir arkadaşım mektup göndermiş işte. Ne var bunda?
0: Yok bir şey tabii. Yok bir şey. Gel gelelim bu kızlar. Ne yapacağım bilmem ki. Selvi'ye hayırlısıyla evlendirseydik bu hürgür kesilirdi epey. Demek sen de evlenmeyi düşünmüyorsun Şemsi.
1: Anne lütfen bu tatsız bahsi kapatalım. Ben gönüllü olarak askere gideceğim. Evlenmeye falan hiç niyetim yok. Dünyanın ayın taptan ibaret olmadığını biliyorum. Bu sancak olup bitenlerin farkında değil ama koskoca imparatorluk felakete sürükleniyor. Bir şeyler yapmak zorundayız hepimiz.
0: Eyvah eyvah, başıma gelenler. Oğlan dayıya çeker diyenler meğer doğru söylermiş.

Bensiz ey gül, gülşeni alemde meynuş eyleme. Andeli bir aşkını hasretle hamuş eyleme. Gönlümü saphayı hicranınla bihuş eyleme. Her ne cevreylersen et, ahtı heramuş eyleme. Enderuni vasıfın bu dizelerine Bimenşe'nin Segah makamındaki şarkısıyla İstanbul Radyosu ses sanatçılarının yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Eserin başında Neyzen Yusuf Paşa'nın Segah Peşrevi'nin bir bölümünü dinledik hep birlikte. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de yine Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle sesleneceğiz sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece Segah ve Uşak makamında eserler hazırladım sizler için. İkinci Segah şarkımızın güftesi Ahmet Refik Altınay'a, bestesi Bimen Şen'e ait. Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Sunda içsin yar elinden aşıkın peymaneyi, bir kadehle mestübitabet dili viraneyi.

Sırada Ebu Bekir Ağa'nın Segah makamında Yürük Semai var. Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Etti o güzel ahde vefa, müjdeler olsun. Ey aşık-ı şuride, sana müjdeler olsun. Vaad eyledi bir gece nihani gelecektir. Ben kuluna ey mehlika, müjdeler olsun.''

Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait segah şarkı var sırada. Bikir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Sevda yaratan gözlerini her zaman öpsem, doymam güzelim haşre kadar hep seni sevsem. Ruhumda o saf duyguların nuru yanarken, doymam güzelim haşre kadar hep seni sevsem.

Sıradaki Segah şarkımızı yine Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinleyeceğiz. Ercüment Er'in sözlerini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın bir bestesi. Bir rüzgardır, gelir geçer sanmıştım. Meğer başımda esen kasırgaymış sevgilim. Gönül oyunudur, bunun izi kalmaz demiştin. Meğer içimde yanan bir volkanmış sevgilim. Bir gün gelir unutursun demiştin sevgilim. Hicranını uyutursun demiştin sevgilim. Unutmadım, unutmadım. Aşka hasret, sana hasret bekliyorum sevgilim.

Güftesi ve bestesi Sadun Aksüt'e ait Segah şarkı var sırada. Arif Sami Toker'in yorumundan dinleyeceğiz hep birlikte. Senin gibi Ceylan'a nasıl yanmayım? Bizim ilin maralı ateş gibi yar.

Yıldızlar Altında Uşak makamında eserlerle devam ediyor. Kanbozoğlu Mehmet Çelebi'nin Uşak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Selim Öztaş'ı Şevki Bey'in Uşak şarkısında dinleyeceğiz. Şiir Üryanizade Sait Efendi'ye ait. Rengi ruhsarına gülgün dediler, şive-i hüsnüne efsun dediler. Hali şurideme meftun dediler, sana Leyla, bana Mecnun dediler.

Fazıl Ahmet Aykaç'ın güftesini yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın Uşak şarkısını Koray Safkan'dan dinliyoruz. Neden hiç durmadan sevmiş bu gönlüm, durmadan yanmış? Cihan madem ki faniymiş ve hep giryeyle hicranmış. Demek sevmek de boş şeymiş. Demek vuslat da bir anmış. Ve en kat'i hakikat anladım ki sade nisyanmış.

Güftesi Mehmet Hafit Bey'e, bestesi Hacı Arif Bey'e ait Uşak şarkıyı Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan dinliyoruz. Bir melek sima peri gördüm deri meyhanede, kalmadı gamdan eser asla dili divanede.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmağ'a, bestesi Rüştü Eliç'e ait Uşak şarkıyı Sevim Deran'dan dinliyoruz şimdi hep birlikte. Anladın da derdime bir lahza derman olmadın, kalbimi yaktın, harap ettin de giryan olmadın.

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Uşak şarkı var sırada. Turhan Öge'den dinliyoruz. Bir hatırayı aşksın, unutmam seni. Mehtaplı gecelerde hatırla beni. Hayalimden silemem yakan bu seni. Mehtaplı gecelerde hatırla beni.

Güftesi ve bestesi Zeki Müren'e ait Uşak şarkıyı Mustafa Erses'in yorumundan sunuyoruz. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin, uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

Güftesi Ahmet Kaçar'a, bestesi Şükrü Tunar'a ait Uşak şarkıyı Gülden Sarıkaya'dan dinliyoruz. Anar ömrünce gönül giden sevgilileri, bilmez biçare kalpler, giden dönmez ki geri.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın böylece sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Uşak makamında bir türkü. Müzeyyen Senar'ın eski bir plak kaydından dinleyeceğiz. Söyleyin güneşe, bugün doğmasın, nazlı yar geliyor, benzisi olmasın. Hoşçakalınız.

0: Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Değerli dinleyiciler, birkaç gün önce 112'de çalışan acil tıp teknisyen arkadaşlarımı görev başında ziyaret ettim. Ülke genelinde yoğun bir çalışma içinde olan ekipler günde ortalama 15 vakaya müdahale etmekte. Öncelikle 112 ne zaman aranmalı? 112 trafik kazaları, iş kazaları, elektrik çarpması, kalp krizi, nefes alma zorluğu, bayılma, sara krizi, zehirlenme, intihar veya yaralanma gibi durumlarda aranmalıdır. 112, acil ve hayati tehlike oluşturan durumlarda aranmalıdır. Ancak ekipler özellikle asılsız ihbarların çok sayıda gerçekleştiğini belirtmekte. Konuyu incelediğim zaman 112'ye gelen çağrıların neredeyse %70'inin asılsız ihbar olduğunu gördüm. 112 ekipleri sıklıkla olay yerine gittiklerini ve ihbarın yapıldığı yerde kimsenin olmadığını belirtmekte. Bu nasıl olabilir? Örneğin, sürücü sokakta yatan bir kişiyi vaka olarak telefonla ihbar edip yollarına devam ediyor. Bu arada sokakta yatan kişi ambulans gelene kadar kalkıp gidiyor. Sürücü uyumakta olan kişiyi kontrol etmeden vaka olarak kayıt açtırıyor. Bu sadece bir örnek. Ekipler buna benzer çok sayıda asılsız ihbar ile karşılaşmakta. 112 sadece acil sağlıkla ilgili konular için aranmalıdır. Asılsız ihbarlar ekiplerin vakit kaybetmesine neden olarak acil müdahale ihtiyacı olan kişilerin hayatını tehlikeye atmaktadır. Ayrıca asılsız ihbar yapan kişilere idari ceza uygulanmaktadır. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar'la birlikte 7 gün sonra her zamanki gibi yine burada. Radyomuzun TRT Radyo 1 stüdyosundayım.

Telefon gerisinde ise Canan Polat eşlik ediyor bize. 7 gün önce Hollandalı topluluk Fof de Kunst, yaygın olarak bilinen adıyla The Art Company, 1983 yılının anılarında Susanna'yı anlatmıştı, hayatı kadın isimleriyle anlatan müziklerimizde. Sonrasında ben mikrofondan ayrılmıştım. Ama belli ki Susanna bizlerden ayrılmak istememiş sevgili dostlar. İstanbul'a gelmek üzere yola koyulmuş, gelirken İtalya'ya da uğrayayım demiş ve orada kimlerle mi buluşmuş? Söz yazarı Michele Del Prete ve cantante, yani şarkıcı Adriano Celentano'yla. Ferdi Lanse'nin notalarına İtalyanca sözler yazmış Del Prete. O sözlerde Paris'teki Pigalle semtinin kraliçesiymiş Susanna. Ona kalbini kaptıran erkekse Ticino'lu bir İtalyan turist. Del Prete'nin yazdığı sözler Portofino'ya ve Saint-Tropez'e götürmüş ikisini. Ama bu kadar yetmemiş. Daha çoğunu istemiş Susanna. Sonra bir de kuyumcuyla birlikte Malibu'ya kaçıvermiş. Ve söylenen böylece devam etmiş gitmiş. Güney İtalya kökenli Milano doğumlu Adriano Celentano da Susanna'yı 1985 yılında kaydettiği planda anlatmış.

Hollandalılar ve İtalyanlar için Susanna'ydı adı. Kanadalı Diana'nın ise hangi ülkeye giderse gitsin hiç değişmedi ismi. Hep aynı kaldı. İlkin 1957 yılında bestecisi ve söz yazarı Paul Anka anlatmıştı onu. Aynı yıl Almanya'da Peter Kraus Almanca sözlerle ve yine Diana adıyla seslendirmişti. 5 yıl sonra ise Fransa'daydı Diana. 78 yıl önce Jean-Philippe Smé adıyla Paris'te dünyaya gelen ve 9 yıl önce yaşama veda eden Johnny Hallyday ise mikrofon başında ve Diana 1962 yılında özgün İngilizce lirikleriyle onun sesinde.

1962 yılında Johnny Hallyday'in sesindeydi Kanadalı bebek bakıcısı Diana. Jean-François Michael ise 1969 yılında güzel kendiyi ülkesine İngiltere'ye uğurlar Paris'in Orly Havalimanı'nda. Kendiye kim bilir ne zaman rastlayacaktır bir daha. Oysa ne güzel, ne heyecan vericiydi Paris'teki tatil günleri. Şimdi ise ayrılık vakti. Kendini İngiltere'ye götüren uçakta kendi. Jean-François onun Fransızca konuşurken yaptığı yanlışları gülümseyerek anımsar, avunmak için birlikte çektirdikleri fotoğraflara bakar, kendiye Claude Morgan ve Blimby

Jean-François Michael, 1969'un müzikli anılarında Paris'te veda eder İngiliz sevgilisi Candy'ye. George Baker Selections'a 3 yıl sonra Marie Jean'dan ayrılır Hollanda'da. 1967'de Hans Bouwens'in başını çektiği 8 müzisyence kurulur George Baker Selection. İzleyen yıllarda ayrılanlar ve yeni katılanlar olur Hollandalı topluluğa. 1972 yılında şarkıları her zamanki gibi kurucusu Hans Bouwens söyler. Ona gitarıyla George T, bas gitarıyla Cor Feldman, baterisiyle Jan Hoop, piyanolarıyla da Jacques ve Shea Kreuter eşlik ederler. Tıpkı dinlemek üzere olduğumuz Hans Bouwens bestesindeki gibi. Goodbye Marie Jean.

Uzun zamandır birliktelermiş ama Hans o gün gitmek zorundaymış. Öncesinde yazı iple çekmişler, dans edip şarkılar söylemişler, tepede inşa ettikleri evde yuvalarını kurmuşlar. Şimdi gidiyormuş ama yazın geri gelecekmiş Hans. Havadaki sihiri duyumsarken Marie-Jean altın sarısı saçlarında çiçeklerle karşılayacakmış onu. Mutlu bir son değil mi? Peki ya Paul Simon, Arthur Garfunkel ve Cecilia? Onların durumu tam tersi. 1960'ların Amerika'sındaki gözde folk rock ikilisidir Paul Simon ve Arthur Garfunkel. 1953'te New York'ta ilkokul öğrencisiyle tanışırlar. 1957'den başlayarak müzik dünyasına adım atarlar. Art Garfunkel yalnızca sesini verir bu ikiliye. Paul Simon ise hem sesini hem de beste ve liriklerini. Cecilia'ya gelince, adını Paul Simon'ın 1970 yılında bestelediği ezgiye veren düşsel bir sevgili o. İkisinin de kalbini kırar, güven duygularını yerle bir eder. Ama onlar eve dönmesi için dizleri üstünde ona yalvarmaya devam ederler. Cecilia, you're breaking my heart, you're shaking my confidence daily. Cecilia, I'm begging you to come home, please.

1985 yılının İtalya'sında başladı. 1968 yılının İtalya'sında sona eriyor. Bu hafta hayatı kadın isimleriyle anlatan müziklerimiz. 26 yıl öncesinin müzikli anılarında İtalyan Adriano Celentano Susanna'yı anlatıyordu. 1968'in anılarında ise Britanyalı Barry Ryan'ın sesinde Eloise vardı. Anımsayacaksınız, Barry iki hafta önce de anlatmıştı ikizi Paul Ryan'ın besteleyip yazdığı Eloise'i. Bu hafta ise İtalyan Giuseppe Cassia'nın İtalyanca sözleriyle seslendiriyor Paul'ün bestesini. Eloise.

0: Bu hafta hayatı yine kadın isimleriyle anlattı müzikler. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine TRT Radyo 1'de buluşmak üzere müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan hepinize müzik dolu, sağlıklı günler diliyorum sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Einstein alan denklemi. Modern fiziğin en önemli yapı taşlarından biridir ve evreni anlama biçimimizi kökten değiştirmiştir. Bu denklem Albert Einstein'ın 1915 yılında ortaya koyduğu genel görelilik teorisinin kalbinde yer alır. Temel olarak bize şunu anlatır. Evren sadece boş bir sahne değildir. Madde ve enerji içinde bulunduğu uzay zamanı şekillendirir. Günlük hayatta yer çekimini nesneleri yere çeken bir kuvvet olarak düşünürüz. Ancak Einstein'a göre yer çekimi aslında bir kuvvet değil, uzay zamanın eğriliğidir. Yani dünyanın güneş etrafında dönmesinin sebebi, güneşin bir çekim kuvveti uygulaması değil, güneşin uzay zamanı eğmesi ve dünyanın bu eğrilik içinde hareket etmesidir. Bunu daha iyi anlamak için basit bir benzetme yapabiliriz. Büyük bir lastik çarşaf düşünün. Bu çarşafın üzerine ağır bir top koyduğunuzda çarşaf aşağı doğru çöker. Eğer bu çarşafın üzerine daha küçük bir top bırakırsanız, küçük top büyük topun etrafında dönmeye başlar. İşte bu durum gezegenlerin yıldızlar etrafındaki hareketine benzer. Büyük top güneşi, küçük topsa dünyayı temsil eder. Einstein alan denklemi bu eğriliği matematiksel olarak ifade eder. Denklemin bir tarafı uzay zamanın nasıl eğrildiğini anlatırken, diğer tarafı bu eğriliğe neden olan madde ve enerjiyi temsil eder. Yani denklem neden ve sonuç arasındaki ilişkiyi kurar. Madde ve

0: enerji varsa uzay zaman eğrilir, uzay zaman eğrildiyse cisimler bu eğriliğe göre hareket eder. Bu denklem sayesinde bilim insanları kara delikleri açıklayabilmiştir. Kara delikler uzay zamanın aşırı derecede eğrildiği, hatta ışığın bile kaçamadığı bölgelerdir. Aynı zamanda bu denklem evrenin genişlediğini anlamamıza da yardımcı olmuştur. Günümüzde yapılan gözlemler evrenin sürekli genişlediğini ve hatta bu gelişmenin hızlandığını göstermektedir. Einstein alan denklemi sadece teorik bir kavram değildir. Günlük yaşamda da etkileri vardır. Örneğin GPS uyduları dünyanın etrafında dönerken uzay zamanın eğrilerinden etkilenir. Eğer bu etki hesaba katılmazsa konum belirleme sistemlerinde ciddi hatalar oluşur. Sonuç olarak Einstein alan denklemi evrenin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olan güçlü bir araçtır. Bize madde ve enerjinin sadece uzayda bulunmadığını, aynı zamanda uzayın kendisini şekillendirdiğini gösterir. Bu bakış açısı insanlığın evrene dair düşüncesinde büyük bir devrim yaratmıştır ve modern fiziğin temelini oluşturmaya devam etmektedir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi paylaşımında şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajları yayımladı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital bir vizyon kampanyasına imza attı. İyi ki Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön plana çıktı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Dış kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede İran'la ABD arasında devam eden barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün

Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'deki temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-AB süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenecek. İran savaşında 79 gün geride kaldı. ABD Başkanı Trump, Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını, ABD ve İsrail'in İran'a yoğun saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu. İran ise olası yeni saldırılara karşı halka savunma eğitimi veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santrali yakınına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ezzafra bölgesinde Bakara nükleer santrali yakınına düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, radyasyon seviyelerinde değişiklik tespit edilmediği belirtildi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak hava yolları yaklaşık 2 ay aradan sonra İstanbul'da ilk seferini uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirecek. Irak hava yollarının Kerkük-İstanbul seferleri pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacak. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 19 kişi daha hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyinde ise patlayıcı infilakı sonucu 1 ağır 4 İsrail askerinin yaralandığı açıklandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliam yapıyor. Türkiye merkezli bir derneğe ait yemek dağıtım noktasını vurdu. En az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas saldırıyı kasıtlı işlenmiş savaş suçu olarak niteledi. İsrail işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilerin araçlarını kundaklıyor. İslam dünyası bu yıl Kurban Bayramı'nı aynı gün kutlayacak. Dünyanın birçok noktasında hilal göründü. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu birçok İslam ülkesi de hilalin göründüğünü duyurdu. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Sağanak birçok bölgede hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek. Meteoroloji özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Haberleri sunduk.

0: Radyo 1.
1: Saat 6.
0: Haberler.
1: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirgen. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi paylaşımında şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Tekirdağ Çorlu'da şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran da taziye mesajları yayımladı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital bir vizyon kampanyasına imza attı. İyi ki Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön plana çıktı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede İran'la ABD arasında devam eden barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'deki temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-AB süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenecek.

ABD-İsrail-İran Savaşı 80. gününde. ABD Başkanı Trump zaman daralıyor, ellerini çabuk tutsalar iyi olur sözleriyle Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. ABD basını Trump'ın yarın ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek olası askeri seçenekleri değerlendireceği iddiasında bulundu. İran ise yeni saldırı ihtimaline karşı halka savunma eğitimi veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santrali yakınına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ezzafra bölgesinde Baraka nükleer enerji santrali yakınına düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, radyasyon seviyelerinde değişiklik tespit edilmediği belirtildi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak hava yollarının yaklaşık 2 aydan sonra İstanbul'u ilk seferini uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği bildirildi. Irak hava yollarının Kerkük-İstanbul seferleri pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacak. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 19 kişi daha hayatını kaybetti. Lübnan'ın güneyinde ise patlayıcı infilakı sonucu bir ağır 4 İsrail askerinin yaralandığı açıklandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridinde katliam yapıyor. Türkiye merkezli bir derneğe ait yemek dağıtım noktası vuruldu. En az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas saldırıyı kasıtlı işlenmiş savaş suçu olarak niteledi. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da da Filistinlilerin araçlarını kundaklıyor. İslam dünyası bu yıl Kurban Bayramı'nı aynı gün kutlayacak. Dünyanın birçok noktasında hilal görüldü. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu birçok İslam ülkesi de hilalin göründüğünü duyurdu. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Sağanak birçok bölgede hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek. Meteoroloji özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Karadeniz'le Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusuyla öğle saatlerinde geneli batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı rüzgar batı ve kuzeybatıdan, kuzey-güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Güney Ege'nin güneyi 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde batısı 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde geneli 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Selman Çalışkan. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sayın Hocam.
1: Selman Hocam, sizinle tayyip gıdanın, yani temiz gıdanın Kur'an-ı Kerim'de nasıl ele alındığını konuşalım müsaade ederseniz. Birincisi, müminler yediği içtiğiyle de imtihan ediliyor. O evet. Bakımdan tayyip gıda, yani Allah-u Teala'nın yediklerimize ve içtiklerimize koyduğu amiyane tabirle ya da güncel tabirle standart çok önemli. Mesela yiyeceğimiz et onu belirlemiş ve imtihanın içerisinde bu. İsterseniz önce imtihanla başlayalım. Yani bu insanın imtihan süreciyle başlayalım. Nasıl başladı? Yaratılmasıyla beraber başladı mı bu imtihan süreci? Buradan temiz gıdaya ve bu gıdayı kullanmasına doğru ilerleyelim isterseniz.
2: Evet Sayın Hocam. Şimdi öncelikle bizler, dünyaya bağımız evveliyetle gıda ile oluşuyor. Hani bir söz var ya, ne yersen olsun. Yani yediklerimiz bizi teşekkül ettiriyor bir anlamda, maddi tarafımız. İnsanın imtihanı gıda ile başladı. Adem'in imtihanı. Cenab-ı Hak bu ağaçtan yeme dedi.
1: Evet.
2: Evet, o ağaçtan yeme dedi. Dolayısıyla hem Adem Aleyhisselam ve eşinin tabii ki cennetteki imtihanı gıda ile başladı. Bu imtihan aslında bir anlamda devam ediyor. Günümüzde bu imtihanın ne boyuta geldiğini çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü günümüz insanındaki gıda sarfiyatı veya gıdayı tüketimi deniyor. Bu çok doğru bir tabir değil gerçi ama. Şimdi burada Hazreti Adem ile başlayan bu imtihan, birçok kitapta Cenab-ı Hak insanlara neyi yiyip neyi yemeyeceklerini bildirerek devam etti. Burada karşımıza Kur'an-ı Kerim'de çok önemli bir kavram çıkıyor. Tayyip gıda diyor.
1: Evet.
2: Cenab-ı Hak, ey insanlar, arzda bulunan şeylerin helal ve tayyip olanlarını yiyin diyor. Yani buradaki helal, işte Kur'an-ı Kerim'de söylenen söz gelimi, işte meyte, efendim murdar hayvan, laşe hayvan diyoruz, ölü. Ölmüş hayvan, ama tabii laş, leş filan deyince akla şey geliyor, böyle kenarda çürümüş. O şekilde değil. Kendiliğinden ölen demek. Velev ki 2 saniye önce burada ölsün, o hayvan da leş sayılıyor. Meyte, bu haram. Domuz eti haram. Domuz eti ve gıdaya konu olan domuzun her şeyi. Dolayısıyla sütü de giriyor. Efendim,
1: ondan elde edilen her şey. Şey
2: yağları, şurubu vesaire. Her şeyi. Daha sonra kan. Kan, akıtılmış kan tabii burada. Yoksa etin bünyesinde bulunan kanlar değil. Her ette malumunuz suya yatırdığımızda bir kan tasfiyesi olur. Onlar değil, akıtılmış kan. Yani hayvandan çıkan ve kenarda tutularak efendim koyulaştırılmış, pıhtılaştırılmış kan. Çünkü onu da yiyenler var. O dönemde de yeniyor, günümüzde de yeniyor. Bu da haram. Bir de Allah'tan başkası adına tehlil edilenler. Yani başkası adına kesilen hayvanlar. Bunlar da haram. Bunlar helal tarafı. Yani helal olanları yiyin diyor Cenab-ı Hak. Bir de başka bir vasıf var. Tayyip. Çünkü Kur'an-ı Kerim helallerin tamamını bize bildirmemiş. Haramları bildirmiş ve demiş ki bunun dışındakileri yiyebilirsiniz. Ama orada işte bir vasıf koymuş. Bunu vasfın adı da tayyip. Tayyip ne demek peki? Tayyip, tabii ki temiz manası var. Bir kere hoş manası var. Yani hoşa giden. Bir insanın hoşuna gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla bünyeyle de alakalı bir şey. Ve bunun dışında da mesela sıhhate zarar vermeyen gibi manalar var. Bunlar alimler tarafından şeylerde belirtilmiş. Tayyip kelimesinin mana alanında. Dolayısıyla aslında baktığımızda bugün işte üretilen, yapılan, modern olarak veya ultra rafine olarak tabir edilebilecek gıdalarda arayacağımız vasıf tayyip gıda olmalı.
1: Evet, doğru. Tabii hocam, şimdi az önce bahsettiniz, yani Allah'tan başkası adına kesilen etler. Burada bir noktalı virgül koysak şunun için. Mesela şu manaya gelir mi bu? Bir Hristiyanın Allah'ın adını zikretmeden ama başkasının adını da zikretmeden kesmiş olduğu et. Adam alıyor bıçağı ya da mezbahaya gönderiyor hayvanları. 100 hayvanı arka arkaya kesiyor. Bir şey zikretmeden, yani şunun adına demeden kestiği et mesela yenebilir bir et mi? Çünkü bildiğim kadarıyla kafirin yapmış olduğu temiz bir yiyecek yenebiliyor. Yani içinde domuz eti vesaire yoksa, haram kılanlar yoksa. Burada bir fakih gibi düşünmek durumdasınız şimdi ama ne dersiniz bu duruma?
2: Şöyle hocam, Kur'an-ı Kerim buna da değiniyor. Öncelikle şöyle bir ayrım var. Müminler, Müslümanlar, bunlar yani bizler, işte İslam'ı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Nebi olduğunu, peygamber olduğunu kabul eden, Kur'an-ı Kerim'i kabul eden insanlar. Bunlar nerede bulunursa bulunsun mümin, Müslümanlar. Bunların dışındaki insanlarda bazı kategoriler var. Bunlardan biri de ehli kitap. Dolayısıyla kendisine bir şekilde kitap gönderilmiş kişiler, öyle veya böyle kitaba sahip olan ve bu kitaba, kitap kime geldiyse ona inanan kimseler,

0: Bunlar ehli kitap olarak görülüyor ve bunların farklı bir uygulaması var.
1: Evet, farklı statüde insanlar diyorsunuz. Müsaade ederseniz bir müzik arası verelim hocam ve devam edelim. Aşık Veysel'den dinliyoruz. Anlatamam derdimi dertsiz insana. Buyurunuz.

0: Selman Hocam, güzel ve önemli eserden sonra devam edelim. Ben tekrar size bırakayım sözü, buyurunuz.
1: Şimdi şeyi konuşuyorduk Sayın Hocam. Ehli kitap, ehli kitabın
0: Kestiği.
1: kestikleri.
0: Evet,
1: Evet,
0: evet, evet.
1: Kur'an-ı Kerim buna ayrı bir yerde ayırıyor ve ehli kitabın kestiklerinin de yenilebileceğini söylüyor. Bize ayrı bir kategori açıyor. Dolayısıyla ehli kitap birisinin kesileceğini de kestiklerini de yiyebileceğimizi ifade etmiş alimler. Burada dediğiniz gibi zaten bizatihi o ehli kitap kimse artık keserken hayvanı, efendim kendi telakki ettiği bir inanç, birisi onun adını anarak bu

0: hayvanı kesiyorsa zaten onu yemenin haramlığı da Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Ama
1: Evet.
0: dediğiniz gibi ehli kitaptan olan herkes de hayvanını keserken şeyi zikretmez. Yani et niyetine, karkas et
1: Evet
0: olarak
1: tabii.
0: bunu keser, yemeklik filan. Dolayısıyla burada bir alan tanınmış ehli kitap olanlara. Onların dışında kalan kişilerde böyle bir şey söz konusu değil. Eğer birisi ehli kitap
1: Evet
0: ise
1: yani
0: onu
1: o
0: yiyebilir.
1: hassas bir mevzu
0: Çok
1: yine
0: hassas bir
1: tabii
0: mevzu.
1: orada.
0: Tabii dikkat etmek lazım.
1: Bir de Kur'an'ın helal ve haram standartları, sınırları, ölçüleri neden hocam? Yani neye haram, neye helal demiş. Buna da biraz bakabilir miyiz?
0: Yani Cenab-ı Hak bazen bir imtihan vesilesi olarak aynı Adem Aleyhisselam'da olduğu gibi. Yani cennetten her şeyi ye ama bu ağaca yaklaşma buyuruyor. Dolayısıyla bazen bir imtihan vesilesi olarak yemeyeceğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi şeye baktığımız zaman yani bir meyte neden yenmiyor, efendim bir kan neden yenmiyor? Bunlar hakkında belli başlı hikmetler söylenebilir. Efendim ama mesela domuz etine baktığımızda yani onun hakkında da bazı şeyler söylenebilir ama Cenab-ı Hakk'ın bir şeyi haram kılmasının hikmeti indirgenemez. Bazı hikmetleri indirgenemez. Bu yanlış olur.
1: Doğru, haklısınız.
0: Evet.
1: Haram bu kadar
0: Bu kadar.
1: bitmiştir. Yani çok lezzetli olabilir,
0: Tabii.
1: çok faydalı olabilir.
0: Evet.
1: Ama Cenab-ı Allah bunu
0: Tabii.
1: haram kılmıştır. Bitti, orada
0: Evet.
1: kapandı konu
0: Doğru
1: yani. Evet.
0: söylüyorsunuz. Kan mesela kan. Kan bizatihi çok besleyici mesela işte karaciğer. Değil mi? Dalak karaciğer yiyin diyorlar. Neden? Bunlar bizatihi böyle kanlı, en kanlı şeyler. Demir vesaire diğer şeyler. Dolayısıyla ama kanın kendisi de çok besleyici olabilir. Nitekim Mekke müşrikleri bunları hayvan bağırsaklarına doldurup akıtılan kanı yani hayvandan tasfiye edilen çıkan kanı doldurup sucuk yaparlarmış. Bugün duyuyoruz batıda da böyle salamlar falan yapılıyor. Gayet besleyici de olabilir. Ama haram bir
1: Evet,
0: imtihan vesilesi olarak.
1: tabii ona bakmak lazım. Şey peki nasıl? Ya yani mesela neyi haram, neyi helal kılmış Kur'an-ı Kerim? Bunu
0: İşte
1: açık aslında bakarsanız
0: açık
1: yani.
0: yani helal kıldıklarında aramamız gereken bazı vasıflar var ama haram kıldıkları zaten belli.
1: Evet.
0: Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunları tavsih ve tasrih etmiş. Sünnette, hadis-i şeriflerde bunlar izah edilmiş. Neyin yenip yenmeyeceğini biliyoruz. Yenilecek şeylerde de şimdi yenilecek şeylere baktığımızda çok geniş bir alan söz konusu. Yani dünyada envai çeşit hayvan var, envai çeşit bitki var. İşte bizim memleketimizde bile bildiğimiz bilmediğimiz Türkiye'mizde onlar var. Şimdi Afrika'sı var, ne bileyim Güney Afrika'sı, Çin'i, Avustralya'sı vesaire daha adalar madalar. Dolayısıyla bunlarda neler olup bittiğini bilmiyoruz. Ve bu işte insan, oradaki Müslüman kim ise Cenab-ı Hak onlara bir anahtar vermiş. Bunlar tayyip gıda olmalı. Yani siz bunu yerken bir kere ondan lezzet bulmalısınız ve sıhhatinize, beden bütünlüğünüze, ruhi yapınıza, bütünlüğünüze zarar vermemeli. Tayyip kelimesi bir terim, bir ıslahi kavram olarak bunu karşılıyor.
1: Tabii de şu da var sanıyorum hocam. Ya yani mesela yiyeceğiniz hayvanın tayyip yani mesela kirli bir ortamda dolaşan bir hayvanın temiz olması mümkün değildir. Ama bazı topluluklar bunları da yiyor. Yani çok şaşırtıcı bir tüketim şeyi var, skalası var. Mesela gidin Uzak Doğu ülkelerinde enteresan hayvanları yiyorlar. Yani o hayvanlar tayyip olmayan ortamlarda büyüyorlar ve yaşıyorlar fakat bir toplumun sofrasını süsleyebiliyor pekala. Yani o tayyip olmayı aynı zamanda hayvanın ya da o şeyin nesnenin yetiştiği ortamla da anlamak lazım gibi bir şey geldi aklıma.
0: Tabii burada
1: Evet.
0: sıhhi ortamlar temin edilebilir. Zaten hayvanlar bizatihi kendi temizliklerini yapabilen, kendi vücutları işte mesela koyunlar, şeyler, inekler bunlar pis yerlerde
1: Evet.
0: otursalar dahi bunlar bir süre sonra
1: Doğru.
0: temizlenebiliyor. Ama tabii ortamın o kadar ki insanlar eliyle kirlenmiş olması sebebiyle hayvanların sıhhatine ve etine nüfuz edebilecek pislikler varsa tabii
1: Tabii
0: bunlar
1: haklısınız.
0: münasip değil.
1: Şimdi biraz günümüze gelelim. Bizi bugün ilgilendiriyor aslında bakarsanız ve bugün de çok geniş bir tüketim tırnak içinde skalası var. Burada tabii ticaret yani pazar kuralları gözetiliyor insan sağlığından çok. İnsan sağlığını ihlal eden dünya kadar şey var piyasada, satılan yiyecek içecek var. Biraz bunlara temas etsek.
0: Şimdi bunlara gıda diyorlar ama bazıları bunlara gıda denilmesine uygun görmüyor. Bunlara ürün deniyor. Ürün. Yani üreticilerin ürettikleri ürün. Bunlar rafine, ultra rafine, hatta rafine değil, ultra rafine işlem görmüş. Makinalarda böyle ezilmiş ve daha da ötesinde raf ömürleri uzatılsın diye belli katkılar konmuş. Bir söz var, bozulmayan şeyler sağlığınızı bozar. Evet, yani bir şey bozulmuyorsa sağlığımızı bozuyor. Çünkü Cenab-ı Hak bunları tabiaten bozulmaya meyilli yaratmış. Vücudumuzda da bozularak çözünüyorlar aslında. Ama bozulmadıkları zaman da bizim sıhhatimizi bozuyorlar.
1: Dikkatli olmak şart sonuç itibariyle. Evet. Selma Hocam çok teşekkür ediyorum. Konu gerçekten mühim ama süremiz kısıtlı. En azından Kur'an-ı Kerim'de tayyip bin karşılığını, temizliğin karşılığını öğrenmiş olduk. Allah razı olsun. Cümlemizin. Allah ilminizi bereketlendirsin. Efendim, doçent doktor Selman Çalışkan hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Günaydın değerli dinleyiciler. Baharın en zarif, doğanın en cömert olduğu o güzel günlerden birine. Mayıs'ın taptaze sabahına merhaba. Güneşin yüzünü iyice gösterdiği, toprağın bereketini fısıldadığı bu vakitlerde kimimiz çoktan tarlasına varıp Mayıs'ın ilk ürünlerine selam verdi. Kimimiz ise penceresinden süzülen ılık rüzgarın eşliğinde güne hazırlanıyor. Takvimler Mayıs ayını gösterirken doğadaki o muazzam uyanışın içindeki umudu yeşertmesini temenni ediyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılıç. Siz değerli dinleyenlerimize saygı ve selamlarımızı iletiyor, birlikteliğimize Arzu Akmeşe'nin seslendirdiği Trabzon yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. Mayıs ayı gelende dağlarda kar olur mu?

Dünya hızla değişip dönüşürken köklerimizi ve sahip olduğumuz kültürel mirası korumak büyük önem taşıyor. Müzeler sadece tarihi eserlerin sergilendiği alanlar değil, bizi tarihin derinliklerine bağlayan, toplumların ortak hafızasını saklayan, yaşayan köprülerdir. Peki her biri ayrı bir hikaye anlatan bu eşsiz eserler bizlere neler fısıldıyor? Tarihin sessiz tanıkları olan müzelerimizi bugün nasıl daha iyi anlayabilir ve anlatabiliriz? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde 18-24 Mayıs tarihleri arasında Müzeler Haftası kapsamında Zeugma Mozaik Müze Müdürü Sayın

0: Sayın Özgür Çomak'la yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Fatih Bey, teşekkürler.
0: Efendim, 18-24 Mayıs tarihleri arası hem dünyada hem de ülkemizde müzeler haftası olarak kutlanıyor. Dilerseniz bu günün anlam ve önemiyle başlayalım sohbetimize.
1: Tabii ki. Dediğiniz gibi 18-24 Mayıs her yıl kutlandığı gibi bu yılda 2026 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve yine tüm müzelerimizde kutlanacak güzel bir hafta geçmesini diliyoruz tabii ki. Müzeler Haftası aslında toplumun kültürel mirasla kurduğu bağı güçlendiren çok önemli farkındalık dönemidir. Yani bu dönem aslında biz ona o şekilde diyoruz, farkındalık dönemi diyoruz. Bizler de müzeciler olarak bu haftayı yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda da eğitim, koruma, toplumsal aidiyet açısından da güçlü bir kültür politikası aracı olarak da değerlendiriyoruz.
0: Evet. Efendim, tabii günümüzde özellikle müzeler sadece geçmişin sergilendiği alanlar değil, toplumsal hafızanın korunduğu alanlar da aynı zamanda. Bu kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma noktasında müzeler bize neler hatırlatmalı?
1: Müzeler bize aslında kültürel mirasın yalnızca korunması gereken eski eserlerden ibaret olmadığını, bir toplumun kimliğini, hafızasını ve aslında ortak değerlerini taşıyan canlı bir miras olduğunu hatırlatmalıdır. Çünkü müzelerde sergilenen her eser aslında yalnızca ait olduğu döneme değil, insanların yaşam biçimlerini, inançlarını, üretim kültürünü ve toplumsal hafızasını da geleceğe taşır Fatih Bey. Bu özel haftada, yani müzeler haftasında da sormuş olduğunuz soruya da cevap olarak, geçmişle gelecek arasında kurulan bağın aslında ne kadar hassas olduğunu yeniden düşünmemize vesile olmalıdır. Evet. Kültürel mirasın korunmasını sadece devlet kurumlarının ya da uzmanlarının sorumluluğu değildir aslında. Toplumun tüm kesimlerinin ortak görevidir diye düşünüyorum. Bir tarihe sahip çıkmak aslında kendi kimliğimize ve geçmişimize de sahip çıkmaktır.
0: Kesinlikle efendim. Tabii Zevk Maya dönelim. Ülkemizin en çok ziyaret edilen müzelerinden birisi. Hı? Çok özel, çok kıymetli bir müze ki sadece ülkemizden de değil, dünyanın farklı noktalarından insanlar da gelip ziyaret ediyorlar. Biraz aslında Zevk Maya'dan bahsedelim efendim. Yani henüz ziyaret etmemiş olanları neler bekliyor?
1: Aslında dediğiniz gibi Zevk Maya Mozaik Müzesi her yıl çok yoğun bir şekilde gerçekten dünyanın dört bir tarafından, ülkemizin de hemen hemen her tarafından gelen yoğun bir ziyaretçi kitlesiyle ilgi gören bir müze. Bölgenin en büyük müzelerinden birisi. Zevk Maya Mozaik Müzesi bugün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli mozaik müzelerinden biri olarak da kabul ediliyor. Sahip olduğu eserlerin büyüklüğü, korunma düzeyi, sanatsal niteliği ve sergileme anlayışı açısından da dünya mozaik literatüründe de çok özel bir yere sahip bir müze burası. Müzemiz özellikle Roma dönemine ait mozaik koleksiyonuyla öne çıkıyor. Kısaca ondan da bahsedeyim.
0: Lütfen, lütfen, çok mutlu oluruz.
1: Fırat Nehri kıyısındaki Zevk Maya Antik Kenti'nden çıkarılan eserler teknik ustalıkları, renk zenginlikleri ve anlatı gücü bakımından dünya çapında referans gösterilen mozaikler burası. Bugün birçok uzman tarafından da sergilenen mozaik alanı bakımından dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olarak da değerlendiriliyor. Çünkü yaklaşık 7000 metrekarelik bir sergileme alanına sahip, mozaik sergileme alanına sahip, dünyanın en büyük sergileme alanına sahip müzelerinden birisi burası. Müzemizde tabii ki biliyorsunuz, tüm dinleyiciler de muhtemelen bilir, Çingene Kızı mozaiği.
0: Evet, tam onu soracaktım. Efendim biraz da hakikaten bahsedelim çünkü inanılmaz bir etki bırakıyor görenlerde.
1: Kesinlikle. Çünkü çok özel bir odada sergileniyor Fatih Bey. Özel bir odasında tek başına sergilenen, ziyaretçilerin de özel anlamını Çingene Kızı'dan paylaştığı bir salonumuz var. Çingene Kızı mozaiği müzenin uluslararası simgesi haline gelmiş durumda. Çingene Kızı mozaiği yalnızca estetik değerleriyle değil, aslında taşıdığı gizemli ifade ve güçlü görsel etkisiyle de dünya sanat tarihinde ikonlaşmış eserlerden biri olarak da kabul ediliyor. Bunun yanında tabii ki Çingene Kızı'nın dışında Mars heykelimiz var. Bronz Mars heykeli. Bu villalara ait taban mozaikleri ve mitolojik sahneler içeren kompozisyonların aslında akademik çevrelerde de yoğun biçimde inceleniyor bu Mars heykeli. Özel bir eser, Mars'ın kendi boyutunda dünyada yapılmış tek bronz heykeli.
0: Efendim gerçekten öyle. Özellikle Gaziantep zaten hani başlı başına çok önemli bir şehir. Hı hı. Bir turizm şehri. Dolayısıyla orayı ziyaret edenlerin de en çok ziyaret ettiği alanlardan birisi müzeniz.
1: Ya Gaziantep aslında Fatih Bey müzeler şehri.
0: Evet, yani gerçekten
1: Gaziantep
0: öyle.
1: Tam bir müzeler şehri. Kültür turizmin ön planda çıkan çok önemli müzeleri var. Tabii bu müzelerin içerisinde de yani 24 tane müzemiz var. Bu müzelerin içerisinde de gelen yani Gaziantep'e gelen yerli ya da yabancı turistlerin ilk uğradığı, mutlaka uğramadan gitmedikleri en önemli yerlerden birisi de Zeugma Mozaik Müzesi'dir.
0: Kesinlikle ben girişte de söylediğim gibi uluslararası anlamda da öyle. Yani uluslararası saygınlığı ve geçerliliği de var. Sadece ülke içinden değil, uluslararası alandan da çok fazla insan gelip ziyaret ediyor.
1: Tabii. Mesela isterseniz ben istatistik vereyim.
0: Lütfen, çok mutlu oluruz.
1: Şöyle, Zeugma Mozaik Müzesi 2025 yılını rekorlarla kapattı Fatih Bey. Yani müzeler bazında biz bu istatistiği söylüyoruz. Müzeler bazında Türkiye'nin aslında en fazla ziyaret edilen müzesi olduk. 616 bin ziyaretçiyi ağırladık geçtiğimiz yıl. 2024 yılında da 466 bin ziyaretçiyle kapatmıştık. Aslında her sene bu ziyaretçi sayıları istatistikleri katlayarak gidiyor. Bu sene de çok önemli bir sene olacağını düşünüyoruz. 2026 yılının daha yarısına gelmemişken 1 Ocak tarihinden şu an Mayıs'a kadar yaklaşık şu an müzemizin yani ziyaretçi sayısı 160 binleri geçti. Biz bunu turizm sezonu daha yeni başladı bu bölgede. Turizm sezonu ilerledikçe özellikle şu an önümüz Kurban Bayramı tatili. Kurban Bayramı tatilinde tekrar geçmiş yıllardaki gibi rekorları kıracağız. Çünkü 2025 yılında biz Mayıs ayında günlük ziyaretçi rekoru da kırmıştık. 8167 sayısına ulaşmıştık biz. Bu 8167 günlük ziyaretçi sayısı da bir rekordu. Aslında rekorlar müzesi olduk son zamanlarda. Tabii ki Gaziantep'te 2024'ten sonra artan bir sayıdan bahsediyoruz. Aslında 2023'te de vardı bu sayı. İstatistiklerimizde incelediğimiz kadar 2023 yılına da çok hızlı girmiştik ama malumunuz 6 Şubat depremleri yaşandı bölgede. 6 Şubat depremlerinden ister istemez etkilendik o sene. Ondan önceki dönemlerde de pandemi dönemi vardı. Aslında bu pandemi dönemi ve deprem şeyini atlattıktan sonra biz 2024-25 yılında ve 26 yılı bu senede şunu görüyoruz. Çok katlayarak gidecek.
0: Evet, inşallah efendim. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz size.
1: Teşekkür ederim Fatih Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Sağ olun. Zeugma Mozaik Müze Müdürü Sayın Özgür Çomak'la sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Serhat Serpel'in seslendirdiği Nihavend makamında bir şarkıyla devam ediyor. Kız Kulesi Yakut Küpe Takındı.

Şimdi de Rast makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Nazan Sıvacı sizlerle. Geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar.

0: İsraf edilen her damla su kaybolan milli servettir.
1: Suyu kullanmaktan değil, boşa harcamaktan korkalım.
0: Su kaynakları sınırsız değildir.
1: Lütfen tasarruflu kullanalım.
2: Değerli dinleyiciler, gelin biraz duralım ve kendimize şu kadim soruyu soralım. Para mutluluğu gerçekten satın alabilir mi? Aslında modern dünya bu soruya çoktan bir cevap hazırlamış gibi görünüyor. Her yanımızı saran pırıltılı reklamlar ve bitmek bilmeyen kampanyalar bize hep aynı şeyi fısıldıyor. Şuna da sahip

olursan, bu yeni modeli de alırsan daha mutlu olacaksın. Peki işin aslı gerçekten böyle mi? Bilim ve raporlar bu konuda ne söylüyor? Araştırmalar gösteriyor ki yeni bir eşyaya sahip olduğumuzda beynimiz bir anlık ödül mekanizmasını çalıştırıyor ama bu his kum üzerine yazılmış bir yazı gibi çok çabuk siliniyor. Biz bugün o yeni kutuları açarken hissettiğimiz heyecanın neden bu kadar çabuk söndüğünü ve verilerin işaret ettiği o asıl mutluluğu konuşalım istiyoruz. Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Profesör Daniel Gilbert'in ve pek çok davranışsal ekonomistin yürüttüğü araştırmalar bizi çok çarpıcı bir gerçekle yüzleştiriyor. Hedonik adaptasyon. Yani ne kadar yeni ve lüks bir şeye sahip olursak olalım, zihnimiz ona kısa sürede alışıyor ve onu sıradanlaştırıyor. Bir ay önce hayalini kurduğumuz o teknolojik cihaz, bugün masanızın üzerinde duran sıradan bir nesneye dönüşüyor. Raporlar şunu söylüyor. Maddi şeyler üzerinde kurulan mutluluk maalesef sürdürülebilir değil. Çünkü eşya eskir, modası geçer ya da yerini bir üst modele bırakır. Ama aynı araştırmalar mutluluğun anahtarını başka bir yerde buluyor. Deneyimlerde. Bir seyahat, yeni bir şey öğrenmek, sevdiklerinizle paylaştığınız bir sofra ya da doğada geçirilen bir gün. Bunlar kutuların içine sığmıyor ama zihnimizde eskimiyor. Tam tersine, hatırlandıkça değeri artan birer hazineye dönüşüyor. Bu bilimsel raporları doğrulayan çok çarpıcı bir hayat tecrübesi daha var. Avustralyalı hemşire Bronnie Ware, yıllarca huzur evlerinde ömrünün son demlerindeki insanlara refakat etti. Ve onların en büyük pişmanlıklarını kayda geçirdi. Ortaya çıkan tablo çok manidardı. Hiç kimse ölmeden hemen önce keşke daha çok eşyam olsaydı ya da keşke o lüks arabayı alsaydım demiyordu. İnsanların en büyük iç sızısı sevdiklerine yeterince vakit ayırmamak, duygularını yeterince paylaşamamak ve kendine daha fazla mutlu olma izni vermemekti. Yani aslında yaşamın sonunda elimizde kalan tek gerçek servet, satın aldıklarımız değil, yaşama kattığımız anlarmış. Modern dünyanın bizi ittiği o kullanat döngüsü, aslında içimizdeki o kalıcı huzur arayışına cevap vermekte zorlanıyor. Gereksiz yere edinilen her parça, sadece doğanın kaynaklarını değil, bir anlamda bizim gerçek mutluluk arayışımızı da gölgeliyor. Değerli dinleyiciler, bugün bir şeyi hayatımıza dahil etmeden önce şu soruyu belki de zihnimizin bir köşesinde tutabiliriz. Bu tercih yaşamımıza kalıcı bir değer mi ekleyecek yoksa sadece geçici bir hevesi mi dindirecek? Belki de o kaynağı dostlarla bir arada olmaya, yeni bir şeyler öğrenmeye ya da hiç gidilmemiş bir köy yolunun sessizliğini dinlemeye ayırmak kalbimizde çok farklı bir yankı bulabilir. Gününüz sahip olduklarınızla değil, biriktirdiğiniz güzel anlarla ve paylaştığınız içten duygularla dolsun. Beraberliğimize müzikle devam ediyoruz. Aşık Veysel'i arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Dostlar beni hatırlasın.

0: Dünya değişirken geleceğimizin teminatı olan toprağımızı ve suyumuzu korumak artık bir zorunluluk. Kuraklık kapımızdayken susuzluğa direnen ürünler sadece birer mahsul değil, doğayla barışık yaşamanın yeni anahtarlarıdır. Peki bu dirençli bitkiler bize ne anlatıyor? Toprağın sessiz çığlığına nasıl kulak verebiliriz? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde kuraklığa dayanıklı ürünleri ve tarımın geleceğini Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Özhan Şimşek'le konuşacağız.
1: Sayın Şimşek, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için ve bu önemli konuyu dinleyicilerimizle buluşturduğunuz için.
1: Biz teşekkür ederiz hocam. Son yıllarda yağış rejimlerindeki düzensizliği hepimiz hissediyoruz. Bu yıl yağışlar yüzleri güldürse de genel tablodaki dengesizlik ve zamansızlık temel bir sorun olarak duruyor. Tarımsal açıdan baktığımızda, kuraklık artık geçici bir doğa olayı mı, yoksa yeni normalimiz mi?
2: Ne yazık ki bilimsel veriler bize kuraklığın artık istisnai olmadığını, artık daha çok, daha sık karşılaşacağımız bir durum olduğunu göstermekte. Yağış toplamı bazı yıllar çok değişmiyor aslında ama yağışın zamanı değişiyor. Yani yağmur ya uzun süre hiç yağmıyor ya da kısa süre aşırı şekilde yağıyor. Bu sene hepimiz gözlemledik, tüm vatandaşlarımız gözlemledik.

0: gözlemledi. İyi bir yağış oldu ama geçtiğimiz seneyle kıyasladığımızda aslında hem dönem farklılıkları hem de yağışın süresindeki farklılıklar çok dikkat çekti. Bu durum tarımı da oldukça zorluyor. Özellikle İç Anadolu gibi yarı kurak bölgelerimizde su yönetimi artık çok kritik bir hale almaya başladı. Bundan sonra tarımda başarı sadece verimle değil, bir damla sudan ne kadar fayda edeceğimizle de ölçülecek diyebiliriz.
1: Bu değişimin bir diğer yüzü ise toprağın derinliklerinde yaşanıyor. Su azlığı sadece bitkiyi mi etkiliyor, yoksa toprağın yapısında geri dönülmez bir bozulmaya mı yol açıyor?
0: Tabii ki bitkiyi son derece önemli ölçüde etkiliyor, sizin de ifade ettiğiniz gibi, ama yalnızca bitkiyi değil, toprağın canlılığını da etkiliyor. Aslında toprağa baktığımızda toprak yaşayan bir sistem. İçinde faydalı mikroorganizmalar, organik madde dediğimiz toprağı ve bitkiyi besleyen maddeler ve su dengesi var. Uzun süre kuraklık olduğunda, toprak suyla buluşamadığında, böyle bir durumda toprak sertleşiyor, organik madde kaybı ve bu da bitkide verim düşüşüne neden olabiliyor. Ayrıca yanlış sulama yapılırsa tuzluluk problemi de toprakta ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle sadece bitkiyi değil, toprağı da koruyan bir tarım anlayışına geçmek zorundayız ve organik maddeyi arttırmak, malçlama yapmak ve doğru sulama teknikleri çok önemli hale geliyor.
1: Sayın Şimşek, ürünlerdeki ve topraktaki değişim ve bozulma her coğrafyamızda aynı şekilde ilerlemiyor sanırsam. Şu an hangi bölgelerimiz veya ürün gruplarımız kırmızı alarm seviyesinde bir su stresiyle karşı karşıya?
0: Özellikle ülkemiz açısından baktığımızda İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinin bazı alanlarında ciddi su baskısı hissedilmeye başlandı. Yeraltı sularında çok ciddi bir düşüş var. Aslında bu bize çok önemli bir uyarı. Ürün bazında baktığımız ise mısır, çeltik gibi yüksek su isteyen bitkiler bazı bölgelerde risk oluşturabiliyor. Meyvecilikte de ülkemiz çok büyük bir potansiyele sahip. Özellikle genç bahçeler ilk yıllarında kuraklıktan çok daha fazla etkileniyor. Şunu da söylemek lazım. Mesele sadece hangi ürün olduğu değil, o ürünün doğru yerde yetiştirilip yetiştirilmediğidir. İklime uygun ürün planlaması artık zorunlu hale geldi. Buna göre davranmak durumundayız.
1: Bir de şöyle bir gerçek var. Bu tablo bizi kaçınılmaz olarak ürün tercihlerimizi de değiştirmeye zorluyor. Geleneksel ve çok su isteyen ürünler yerine kurakçıl tarım kapsamında hangi bitkileri daha sık görmeye başlayacağız önümüzdeki zamanlarda?
0: Tabii ki şu anda kuraklık tüm dünyanın bir gerçeği. Su kısıtı, su problemi tüm dünyanın bir gerçeği. Önümüzdeki yıllarda daha az su isteyen ve kuraklığa dayanıklı türler daha fazla önem kazanacak. Bu kaçınılmaz bir sonuç. Örneğin nohut, mercimek, aspir, sorgum gibi ürünler daha fazla gündeme gelebilir. Ayrıca ülkemizin de geniş bir zenginlik gösterdiği zeytin, badem ve bazı aromatik bitkiler de kurak bölgelerde alternatif olabilir. Aslında yalnızca tür değişmeyecek, aynı türün kuraklığa dayanıklı çeşitleri de geliştirilecek ve geliştiriliyor. Ülkemiz bu konuda hem üniversitelerimiz hem de Tarım Orman Bakanlığımıza bağlı enstitüler inanılmaz çaba içerisinde. Yani bitki ıslahı ve biyoteknoloji teknikleri burada çok kritik bir rol oynuyor. Türler değişebilir ama soframızı besleyen temel türlerin değişme olasılığı olmadığı için bunların kuraklığa dayanıklı çeşitlerinin geliştirilmesi çalışmaları da hızla devam ediyor. Çeşitlerin değiştiğini de göreceğiz türlerle beraber.
1: Peki bu noktada yerel tohumların bir katkısı olacak mı?
0: Aslında bu sorunun tek bir cevabı yok. Yerel çeşitler bulundukları bölgeye uzun yıllar adapte oldular. Yıllardır, uzun yıllardır, yüzyıllardır çiftçilerimiz bu yerel tohumlarla yetiştiricilik yaptılar. Bu nedenle adaptasyonları daha yüksek tabii ki. Bazı stres koşullarına dayanıklı olabilirler. Kuraklık bunlardan biri. Ancak hibrit çeşitlerde modern ıslah çalışmaları sayesinde yüksek verim ve stres toleransı sağlayabiliyor. Burada önemli olan yerel mi hibrit mi tartışmasından çok bölgeye uygun, coğrafyaya uygun doğru çeşit seçimi, bilimsel verilere göre o bölgenin iklimine, toprağına ve su durumuna en uygun çeşidin seçilmesi gerekiyor. Ama yerel çeşitlerimiz bizim zenginliğimizdir. Bunları özellikle ıslah çalışmalarında veyahut da yüksek verim elde ediyorsak, kuraklığa dayanıklılığı sağladığından eminsek kullanmak tabii ki avantaj sağlar.
1: Bir de hocam şöyle bir durum var. Bir bahçeyi düşünün. Söküp dikemediğimiz tarım alanları çok fazla. Özellikle çok yıllık bitkilerde, örneğin bir zeytin veya badem ağaçları bahçesinde kuraklık yönetimi nasıl yapılmalı?
0: Sorunuz çok kıymetli çünkü zeytin ve badem ülkemiz için gerçekten kritik türler arasında yer alıyor. Tabii burada şunu önceliklendirmemiz lazım. Suyun doğru zamanda verilmesi gerekiyor. Her dönem aynı miktarda

0: sulama yapmak doğru değil. Az önce de söyledik, yağış rejimi değişti, dönemleri değişti, süresi değişti. Özellikle bitkinin kritik gelişme dönemleri takip edilmeli. Damla sulama sistemleri burada büyük avantaj sağlıyor ve toprağın nemini koruyacak uygulamalar da önemli. Tamamen örnek verelim, malçlama, organik maddenin artması için gübreleme, organik gübreleme, o boru budama teknikleri özellikle meyvecilikte su kaybını azaltabiliyor. Son yıllarda da yapay zekanın hızla ilerlemesiyle beraber sensör teknolojileriyle toprağın gerçekten ne kadar suya ihtiyacı olduğunu artık anlık olarak ölçebiliyoruz. Yani geleceğin tarımı biraz daha veriye dayalı tarım olacak. Biz bunu hep bu şekilde söylüyoruz çiftçilerimize, üreticilerimize. Ama doğru zamanlama, doğru planlama en önemli konu.
1: Sayın Şimşek, yöntemler değişirken doğanın kendi takvimde alışık olduğumuzun dışına çıkıyor. Gelecekte ekim ve hasat zamanlarımızın tamamen kayacağını söyleyebilir miyiz?
0: Evet, aslında bunu bazı bölgelerde şimdiden görmeye başladık. İlkbahar daha erken başlayabiliyor. Bunu vatandaşlarımız, hiç tarımla ilgili olmayan vatandaşlarımız bile hissediyor. Ani sıcaklıklar görülebiliyor veya geçtiğimiz yıl ülkemiz bir don felaketi yaşamıştı Nisan ayının ortasından sonra.
1: Evet.
0: Gerçekten tarımı son derece kötü etkileyen bir don felaketiydi. İşte bunlara da ilkbahar geç donları diyoruz. Bu don riskleri artık daha fazla olabiliyor. Bu da ekim ve hasat takvimlerini ister istemez etkiliyor. Örneğin bazı meyve türlerinde erken çiçeklenme artık ciddi risk oluşturabiliyor bu donlardan kaynaklı. Çiftçinin artık sadece geleneksel takvime değil, meteorolojik verilere ve iklim tahminlerine göre hareket etmesi gerekecek. Çiftçilerimiz de, üreticilerimiz de bu konuda aslında devletimizin de yönlendirmeleri ve destekleriyle ciddi aksiyonlar almaya başladılar.
1: Bir de hocam, tüm bu dönüşümün çiftçi için maliyeti ve getireceği güvence ise en önemli soru işareti. Kuraklığa dayanıklı tarım yapmak uzun vadede çiftçinin gelirini korur mu?
0: Evet, tabii ki çiftçilerimiz bu işi bir gelir elde etmek ve para kazanmak için yapıyorlar. O yüzden bazen bazı yatırımlardan kaçınabiliyorlar ve başlangıçta bu yatırımlar da biraz pahalı olabilir ve bazı yatırımlar gerekebilir. Örneğin damla sulama sistemi, sensör teknolojilerinden bahsettik veya çeşidi değiştirmek gerekebilir. Yani bahçeyi söküp tekrar yeni bir çeşitle bir bahçe kurmak belli bir maliyet oluşturabilir. Ama uzun vadede baktığımızda bu sistemler suyu, enerjiyi, gübreyi daha verimli kullandığı için çiftçinin uzun vadedeki maliyetini kesinlikle düşürecek. Önemli konu burada sürdürülebilirlik. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin bu sürdürülebilirliği sağlaması için bu maliyetleri göze alması gerekiyor. Bu konuda da önemli devlet desteklerimiz var tabii ki. Burada o desteklerle beraber bu dönüşüm gerçekleşebilir. Çünkü sonuç olarak su olmazsa üretim de olmuyor. Bu yüzden kuraklığa dayanıklı tarım aslında geleceğe yapılan bir yatırım olarak görülmeli.
1: Ve kaçınılmaz olacak gibi.
0: Evet, uzun vadede çok büyük bir kazanım olacak.
1: Röportajımızın sonuna yaklaşırken tüm bu teknik ve ekonomik değişimlerin soframıza yansımasını da merak ediyoruz. Sizce 20-30 yıl sonra soframızdaki ürün çeşitliliği bugünkünden ne kadar farklı olacak?
0: Bence bazı ürünlerin üretim bölgeleri değişecek. Bu kaçınılmaz. Çünkü iklim de değişiyor.

0: yağışlar artıyor. Bazı ürünler daha değerli hale gelecek. Özellikle az su isteyen ürünleri soframızda daha sık görmeye başlayacağız diye düşünüyorum.
1: Örnekleyecek olursak hocam.
0: Örneğin mesela kahve ve kakao vazgeçilmez ürünlerdir değil mi? Yani hem kahve hem de kakao, tükettiğimiz çikolatayı biliyorsunuz. Evet. Kakao olmazsa ya da birçok gıdada kakao var. Şu anda küresel iklim değişikliğinin en büyük etkilerini görecek olan, en zarar görecek olan iki tane en önemli tür arasında kahve ve kakao diyebiliriz. Bunların fiyatlarının ilerleyen dönemlerde yeterli önlemler alınmaz ve bu iklim değişikliği, kuraklık baskısı bu şekilde devam ederse fiyatlarının yükseleceği, belki de bizim nesil göremeyecek ama bir sonraki nesil hiç kakao nedir bilmeyecek gibi riskler var. Tabii yalnızca bu ekonomik bir mesele değil, stratejik bir konu. Burada gıda güvenliğinden bahsediyoruz. Geleceğin en önemli meselelerinden biri olacak bu konu, gıda güvenliği. Çünkü soframızı besleyen, soframızda, tabağımızda bulunan ürünlerin soframızdan eksilmesiyle hangi teknoloji elinizde mükemmel olursa olsun karnınızı doyuramadığınız zaman her zaman bir risk ortaya çıkacaktır. O nedenle bugün atacağımız bilimsel ve sürdürülebilir adımlar gelecekteki soframızın çeşitliliğini de belirleyecek.
1: Görüyoruz ki doğanın değişen ritmine ayak uydurmak hem soframızı hem de toprağımızı korumanın tek yolu haline gelmiş durumda. Paylaştığınız bu kıymetli bilgiler için size çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimize de saygılar sunuyorum. Sağ olun.
2: Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Özhan Şimşek'le sohbetimizin ardından birlikteliğimiz İlker Gökkaya'nın seslendirdiği Bayburt yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Ey gül dalı gül dalı, oldum sana sevdalı.

Beraberliğimiz Ali Çakar'ın seslendirdiği Adana yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Şu giden kimin kızı, yanakları kırmızı.

Değerli dinleyenler, saatin kaç olduğu, işlerin yoğunluğu ya da dışarıdaki hava hiç fark etmez. Hayat tam şu anda aldığınız o nefeste saklı. Geçmişin yükünü, geleceğin endişesini bir kenara bırakıp sadece şu anın tadını çıkardığınız, her anını dolu dolu yaşadığınız bir gün olsun. TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye'nin sonuna geldik. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Siz değerli dinleyenlerimize Adile Kurt Karatepe'nin seslendirdiği Burdur yöresinden derlenen bir türküyle veda ediyoruz. Erik Dalı Gevrek'tir. Esen kalın.

0: Reklamlar.
1: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
2: Bebeğim için her şey. Baby Mall'da. Baby Mall.
3: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Çay makinesi deyince vatan.
7: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
8: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
9: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında paket peynirlerde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden bazı başlıklar. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada iki polis memuru şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından İran'ı uyardı. Trump, İran için zaman daralıyor, ellerini çabuk tutsalar iyi olur dedi. Yeni haftada yurtta yağışlı hava etkisini artırıyor. Sağanak birçok bölgede hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek. Başlıklar böyleydi. Ayrıntılara geçiyoruz. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada polis memurları Erkan

Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Çiftçi paylaşımında şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerine yer verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından Tekirdağ Çorlu'da görev başında şehit düşen polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, kahraman polis memurlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de polis memurlarına yönelik saldırıyı lanetlediğini belirtti. Milletimizin huzuru ve güvenliği uğruna canlarını feda eden emniyet teşkilatımızın fedakarlığı daima minnetle hatırlanacaktır ifadelerine yer verdi. Kamu düzenini ve vatandaşların huzurunu bozan suçlularla kararlılıkla mücadele edileceğini vurguladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da iki şehit polis memuru için taziye mesajı paylaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da şehit olan kahraman polis memurlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de taziye mesajı paylaştı. Çelik, "Çok üzgünüz, milletimizin başı sağ olsun," dedi. Kabine yeni haftanın ilk gününde yine yoğun bir gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının ana gündemi Orta Doğu'da giderek yükselen gerilim olacak. Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı barış sağlanması. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak. Tahran-Washington hattındaki belirsizlik, Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilimi de artıracak.

değerlendirilecek. Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de ele alınacak. Kabinenin bir diğer önemli başlığı terörsüz Türkiye hedefi olacak. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendirilecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar konuşulacak. Washington, Tahran hattında gerilim artıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından İran'ı uyardı. İran için zaman daralıyor. Ellerini çabuk tutsalar iyi olur dedi. Trump, aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor ifadesini kullandı. Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek olası askeri seçenekleri değerlendireceğini iddia etti. İran basınına göre ABD müzakereler için 5 ana şart öne sürdü. Bunlar İran'a tazminat ödenmemesi, 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun teslim edilmesi, İran'ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması, savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması olarak sıralandı. İran'ın talepleri ise şöyle: savaşın tüm cephelerde sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, savaş tazminatı ödenmesi ve Hürmüz'deki egemenliğin tanınması. Diplomatik çabalar da sürüyor. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve İran Meclis Başkanı Kalibaf'la bir araya geldi. Görüşmelerde savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar ve müzakerelerin sürdürülmesi konuları ele alındı. İran'da müzakerelerin başarısız olma ihtimaline karşı hazırlık da yapılıyor. Tahran'daki Venek Meydanı'nda halka silah eğitimi veriliyor. Hafif silahların kullanımı ve monte edilmesi öğretiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nükleer enerji santrali yakınına insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Abu Dhabi Emirliği'ne bağlı Ez-Zafra bölgesinde Baraka nükleer enerji santrali yakınına düzenlenen saldırının ardından yangın çıktı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı, radyasyon seviyelerinde değişiklik tespit edilmediği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ile görüştü. Bakan Zayed, saldırının ardından bölgedeki mevkidaşlarıyla da telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Savunma Bakanlığı da hava savunma sistemlerinin ülkeye batı sınırından giren 3 insansız hava aracına müdahale ettiğini bildirdi. Operasyon sonucunda İHA'lardan ikisinin başarıyla etkisiz hale getirildiği, üçüncüsünün ise Ez-Zafra bölgesindeki Baraka nükleer enerji santrali yerleşkesinin dışında bulunan bir elektrik jeneratörüne isabet ettiği belirtildi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede İran'la ABD arasında devam eden barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Berlin'deki temaslarda ikili ilişkiler, Türkiye-Avrupa Birliği süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenecek. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada anlamlı bir kampanya başlattı. Bakanlar, iyi ki Erdoğan etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda Türkiye'nin son yıllarda eğitimden savunma sanayine, diplomasiden kalkınma hamlelerine kadar elde ettiği başarılara ve küresel liderlik vizyonuna vurgu yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaşımında Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesine ve savunma sanayindeki atılan adımlara dikkat çekti. Çiftçi,
İran'dan TCG Anadolu'ya kadar uzanan hamlelerin sarsılmaz bir devlet iradesinin nişanesi olduğunu belirtti. Eğitim camiasının çalışmalarına dikkat çeken

0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'di. Gücümüz millet, liderimiz Erdoğan. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, aziz milletimizin hizmetindeyiz sözleriyle kampanyaya katıldı. Kampanyaya destek veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, çeyrek asra sığdırdığı nice eser ve hizmetle milletimizin gönlünde taht kuran, asırlık hamlelerin altına imza atan, büyük ve güçlü Türkiye idealine ömrünü adayan, iyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duransı, geniş kapsamlı değerlendirmesinde Türkiye'nin küresel meselelerdeki rolüne işaret etti. Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşuyla Türkiye'nin mazlumların sesi ve adaletin savunucusu haline geldiğini vurguladı. İletişim Başkanı Duran, Türkiye yüzyılı vizyonunun gençlere umut, millete ise güven aşıladığını ifade etti. Uluslararası Demokratlar Birliği ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Londra'da iki önemli toplantıya imza attı. İngiltere'deki Türklerin yoğun ilgi gösterdiği programlara İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Bilal Erdoğan konuşmasında Türkiye'ye yönelik tersine beyin göçündeki artışa dikkat çekti. Batı'daki Müslümanların da bu kapsamda Türkiye'yi tercih ettiklerini vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, geleneksel bayramlaşma programında konuştu. Tekin, partinin üzerindeki sorunları en kısa sürede gidereceklerini söyledi. Eleştiri ve hakaretlere rağmen kucaklaşmaya devam edeceklerini belirten Tekin, itirafçı arkadaşlarımız, iftiracı yoldaşlarımız hiç olmadı dedi.
1: Partimizin üstündeki bütün sorunları en kısa süre içerisinde temizleyeceğiz. Üstünde toz olmayan her türlü arkadaşımız bizi eleştirse de, bize hakaret de etse onlarla kucaklaşmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var.
0: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin yaptığı konuşmada partinin içinden geçtiği sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
1: Biz hiçbir gün bu sürecin hiçbir parçasında olmadık. Kongrede delege olmadık. Kongrede oy kullanmadık. Soruna hiç dahil değiliz. Ama ne yazık ki sorunlar oluşmuş. Bu sorunlar oluştu diye biz kayıtsız kalacak durumda değildik.
0: Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibeli kurultay davasını hatırlattı, partinin hakkını savunacaklarını söyledi.
1: Şuna emin olmanızı istiyorum. Tabii ki paramız yok, pulumuz yok. Troll çetelerimiz hiç yok. İtirafçı arkadaşlarımız, iftiracı yoldaşlarımız hiç olmadı.
0: Programda söz alan eski CHP milletvekili Berhan Şimşek parti yönetimini eleştirdi.
2: Trollerle parti ilerlemez. Parti sokakta, örgütte, halkta, vatandaşta, işçiyle, memurla, emekliyle, beyaz yakalıyla, mavi yakalıyla, Türkiye halkıyla yönetir. Öyle otobüslerin üstüne çıkıp iki canlı yayına 3-5 tane ayarlanmış piyasa araştırmacılarıyla bu partiyi toslatırsınız. Ama size müsaade etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz.
0: Bayramlaşma programına eski il başkanları, partinin çeşitli kademelerinde görev almış isimler, mahkeme tarafından atanan geçici kuruldaki Zeki Şen ve Erkan Narsap'la bazı partililer de katıldı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK'nın tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden herhangi bir adım atılmasının mümkün olmadığını söyledi. Destici, partisinin 15. olağan İstanbul İl Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında aile kurumuna yönelik tehditlere de dikkati çekti. Ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirten Destici, gençlerin ve çocukların korunması gerektiğini söyledi. Yeni haftada yurtta yağışlı hava etkisini artırıyor, sıcaklık mevsim normallerinin altına düşecek. Sağanak birçok bölgede hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt'ta bugün kuvvetli sağanak bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren gök gürültülü yağış yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

0: Marmara'nın kuzey ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya çevrelerinde yağışın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İslam dünyası bu yıl Kurban Bayramı'nı aynı gün kutlayacak. Dünyanın birçok noktasında hilal göründü. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu birçok İslam ülkesi de hilalin göründüğünü duyurdu. Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail unsurları Gazze şeridinde Türkiye merkezli bir derneğe ait yemek dağıtım noktasını hedef aldı. En az 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hamas saldırının kasıtlı işlenmiş savaş suçu olduğunu belirtti. Katil İsrail, Filistinlilere Kurban Bayramı öncesinde de zulmediyor. Gazze kentinin batısındaki Nasır Caddesi'nde sivil araç İsrail'e ait insansız hava aracı tarafından vuruldu. İki Filistinli bayram alışverişinden dönerken İsrail saldırısında hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlere yaşam hakkı tanımıyor. İsrail işgalciler Batı Şeria'da bir çiftçiye ait araç ve traktörü kundakladı. Nablus kenti kırsalında da Filistinli çobanlara saldırı düzenlendiği, bazı koyunların arazi aracı ATV ile ezildiği ifade edildi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 19 kişi daha hayatını kaybetti. Hizbullah da işgalci İsrail ordusuna direniyor. Hizbullah ateşkes ihlallerine karşılık olarak Lübnan'ın güneyinde işgal altındaki beldelerde İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada patlayıcı infilakı sonucu biri ağır 4 askerin yaralandığı açıklandı. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak hava yollarının yaklaşık 2 ay aradan sonra İstanbul'a ilk seferini uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği bildirildi. Irak hava yollarının Kerkük-İstanbul seferleri pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacak. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale etmek için olay yerine giden polis ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından İran'ı uyardı. Trump, İran için zaman daralıyor, ellerini çabuk tutsalar iyi olur dedi. Yeni haftada yurtta yağışlı hava etkisini artırıyor, sağanak birçok bölgede hafta sonuna kadar aralıklarla sürecek.
1: Spor.
0: Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu dün oynanan 5 maçla sona erdi. Sonuçlar şöyle: The Corner Kayseri Spor 2, Tümosan Konya Spor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Hesap.com Antalya Spor 1, Kocaeli Spor 0, Fenerbahçe 3, İKAS Eyüp Spor 3. Sezonu Galatasaray şampiyon olarak nimsırlı.com.tr Fatih Karagümrük, The Corner Kayseri Spor ve Hesap.com Antalya Spor ise alt lige düşerek tamamladı. Ziraat Bankart Avrupa üçüncüsü oldu. Temsilcimiz erkekler Sev Şampiyonlar Ligi üçüncülük maçında Polonya ekibi Project Varşova ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Ziraat

0: Yıldızlısı'nın Pazarcık etabında altın madalya kazandı. Ay Yıldızlı sporcu final yarışını 1459 puanla zirvede tamamlayarak kariyerinin ilk bireysel Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı da şöyle: Ankara ve Kayseri 19, İstanbul, Tekirdağ, Şırnak 20, Bursa, Kocaeli, Mardin 22, Edirne ve Gaziantep 25, İzmir, Muğla, Mersin ve Diyarbakır 26, Aydın 29, Antalya 28, Adana 27, Samsun, Trabzon ve Sivas 17, Erzurum, Bayburt ve Bolu 15, Hakkari 16 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Konya Akşehir yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor. Ankara Bala Karakeçili yolunun 30 ile 34. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Bala Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: Bebek bezlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-18 Mayıs tarihleri arasında bebek bezlerinde aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepimize iyi gelecek.
9: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de select.

0: Tereyinle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
0: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
0: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, money bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemiklerin hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 1850 mililitrelik Domestos çamaşır suyu çeşitleri 99 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros.
9: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
10: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
12: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Direksiyon başında cep telefonu kullanımı trafik kazalarına neden olan ciddi bir problem. Hatta direksiyon başında cep telefonu kullanmak kanunen yasak. Son yıllarda cep telefonu kullanımı ile alakalı farklı bir tehlike ön plana çıkmaya başladı. Yürürken telefonla konuşmak. Kaldırımda yürürken direğe, ağaca veya banka çarpan yayaya gülüyor olabiliriz. Ancak burada ciddi bir problem var. Dikkati dağılan yayaların yaralanma oranları konusunda herhangi bir araştırma bulunmuyor. Ancak her yıl ortalama 30 bin yayanın trafik kazasına karıştığını biliyoruz. Bu rakam çok yüksek ve dikkati dağılan yayalar bu rakamın yüksek olmasında eminim faktör. Araştırmalar yürürken cep telefonu kullanan yayaların %60'ının düz yürümekte zorlandığını gösteriyor. Peki ne yapılabilir? Yürürken cep telefonu kullanmamak birinci çözüm. Yürürken konuşacaksanız veya mesaj yazacaksanız bunu durup yapabilirsiniz. problemi ortadan kaldırmayan ancak yaralanma ihtimalini düşüren bir uygulama, telefonu yüksekte tutmak ve yürürken sık sık etrafa bakmak için durmak. Telefonu yüksek tutarak yaya görüş alanını genişletir ve sık sık durarak potansiyel tehlikeleri belirler. Ancak kesin çözüm yine telefonu yürürken değil, durduğunuz zaman kullanmak. Güvenli yolculuklar.
11: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın, mutlu haftalar. Sayın dinleyiciler, gündemden selamlar. Bugün 18 Mayıs, Pazartesi, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Adem Gürleyik, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün ve hafta geçirmenizi temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Dış politikadaki gelişmelerden ve hafta boyunca İran krizine yönelik sürdürülen diplomatik çabalardan yansıyanlar. 18 Mayıs 1944'te bir gece içinde öz yurtlarından sürgün edilen Kırım Tatarları üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen o karanlık günlerin acılarını hafızalarında halen canlı tutuyor. 2025-2026 Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonu dün oynanan maçlarla sona erdi. Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken Fatih Karagümrük, Kayserispor ve Antalyaspor küme düştü. Yeni sezonda Erzurumspor ve Ahmetspor Süper Lig'de yer alacak. Yeni ligin son takımı ise 24 Mayıs'ta belli olacak.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. 33 yıllık hayalet casus, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın önceki hafta bir casusluk ağına karşı düzenlediği operasyonun ardında müthiş bir hikaye vardı. Yakalanan casus, etkin bir komşu ülkenin tam 33 yıl önce Türkiye'ye yerleştirdiği hayalettir. Casusluk organizasyonu o kadar derin planlanmış ki yakalanan AC isimli casus 1993 yılında Türkiye'ye gönderilmiş. 1995 yılında Türk vatandaşı olmuş, yani tam 33 yıl Türkiye'de casus ağı kurup kendini gizlemiş. Peki AC nasıl yakalandı? İşte bu noktada yeni bir kavramla tanışıyoruz. Uzun vadeli dublaj stratejisi. Gelin MIT'in AC'yi nasıl tespit ettiğine bakalım. MIT ajanları AC'ye götürülen süreç Bursa doğumlu BE'nin yabancı servislere bilgi sağladığının anlaşılmasıyla başlıyor. BE 12 yıl casusluk yapıp baş ajanlığa yükselmiş. Sabırlı ve özenli takibin sonucunda BE'nin sıkça görüştüğü bir isim dikkat çekiyor. AC işte bu noktada verilen stratejik takip kararı 33 yıllık hayalet ağın çökertilmesini sağlıyor. Kredi kartı savunması, Adana merkezli bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık dosyasına göre Kütahyalı'nın hesaplarına 35 milyon lira para girişi ve 37,7 milyon para çıkışı olduğu belirlendi. Suçlamaları reddeden Kütahyalı, nakit ihtiyacı için kredi kartından komisyon karşılığı çekilen paraların hesabına geldiğini

savundu. Kütahyalı, söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır, dedi. Geçim garantisi yok. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel eskiden ekonomik krizlerin yaşandıkları yıllarla anıldığını ama şu anda 2018'den beri süren kriz olduğunu söyledi. Çok yönlü bir ekonomik krizin ve sosyal sonuçlar doğuran bir ekonomik krizin içindeyiz. Çünkü bu kriz bir yıllık kriz değil, bir sistem krizidir. Bu düzende köprüye geçiş garantisi, havalimanına uçuş garantisi, hastaneye hasta garantisi vardır ama vatandaşa geçim garantisi yoktur, diye konuştu. Şehit acısı Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga ihbarına müdahaleye giden polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç açılan ateş sonucu şehit oldu. Bölgeye giden takviye ekipler iki polisi şehit eden saldırganı yaralı olarak ele geçirdi. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. İsrail'in sığınma evi manşeti Milliyet'te. Yunanistan, İsrail vatandaşları için savaş, kriz veya siyasi istikrarsızlık durumunda sığınabilecekleri ikinci bir eve sahip olmak istedikleri bir ülkeye dönüştü. İsrail vatandaşları Yunanistan'dan gayrimenkul satın alan yabancılar içinde ilk sırada yer alıyor. Hellas ve Yunanistan Merkez Bankası verilerine göre İsrail yatırımcılar tüm Yunanistan geneline yayılmak yerine Selanik'le Atina'nın içinde yer aldığı Attiki bölgesine odaklanıyor. Alımların %90'ı banka kredisi kullanılmadan nakit olarak yapılıyor. Gündem istihbarat raporları, terörsüz Türkiye konuşulacak. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama değerlendirilirken terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının sahada nasıl uygulandığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin raporları ışığında detaylı olarak görüşülecek. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu raporu doğrultusunda yapılması beklenen yasal düzenlemenin de gündeme gelmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Fidan Almanya'ya gidiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısı çerçevesinde bugün Almanya'ya gidiyor. Fidan'la Almanya Federal Dışişleri Bakanı Wadehburg'un eş başkanlıklarında düzenlenecek toplantıda ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri, güvenlik ve savunma ile bölgesel meseleler konulu çalışma grupları bir araya gelecek. Fırtına öncesi sessizlik, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hafta İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatma ihtimali yüksek görülüyor. Müzakerelerin çıkmaza girmesinin ardından Çin'den de beklediği desteği alamayan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı İran paylaşımıyla dikkat çekti. Bu fırtına öncesi sessizlikti notuyla yapılan paylaşımda yer alan yapay zeka ile oluşturulan görselde arkada İran bayrağı olan fırtınalı denizde yol alan gemi görseli dikkat çekti. Yeni Şafak gazetesine geçtik. Dolandırıcılara karşı birleşiyorlar. Dolunay'la 18 dakikada müdahale. Siber dolandırıcılara hızlı müdahale için emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıklar Dolunay çatısı altında bir araya geliyor. Mağdur şikayetçi olduktan saniyeler sonra suç önleme tutanağı hazırlanacak ve ilk analiz 1 dakikada tamamlanacak. Yeni Şafak'a bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşmasını hedefliyoruz, dedi. Türkiye gazetesiyle devam ediyoruz. Savaş artık an meselesi, Amerika Birleşik Devletleri vuracak, bahane arıyor. Trump yönetimi, Tahran'ın taleplerinin tam tersini içeren 5 maddeyi müzakere şartı olarak ortaya koydu. Ateşkesle sona gelindi, Körfez tekrar ısınıyor. Pentagon, İran'a büyük operasyon için farklı senaryolar hazırladı. ABD, Tahran'a müzakereye dönüş için tazminat ödemeyiz, 400 kiloluk zenginleştirilmiş uranyumu teslim et, nükleer santrallerini kapat, dondurulmuş varlıkların serbest kalmayacak şartlarını sundu. Türkiye, İsrail'in adadaki oyunlarına tedbir alıyor. Kıbrıs'a müdahale hakkımız, İsrail'in Kıbrıs'taki işgaline karşı Türkiye'nin garantör ülke olarak müdahale hakkı var. Sabah gazetesine geçtik. 6. kattaki rüşvetin sırrı çözüldü manşeti Sabah'ta. Gökhan Böceğin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde 1 milyon euro rüşveti teslim ettiği isim deşifre oldu. Ankara'da yakalanan çantacı Emre Caner, ağababanın akrabası çıktı. Rüşvet trafiğinin kuryesi Caner'in ifadesi CHP'deki skandalı derinleştirecek. Akşamla devam ediyoruz. İzini akşam buldu manşeti. İşte Adalet Bakanı Gürley'in Gülistan Doku cinayetinde kilit isim dediği Umut Altaş'ın ABD'deki hayatı. Altaş, Kaliforniya'da sığınma talebinde bulunduğu bir süre göçmen kampında kaldı. Kendine mahkeme günü ve

0: geçici çalışma kartı verildi. Ağabeyinin olduğu Maryland ve Virginia'dan sonra geçen yıl New York'a geçti. Parası olmadığı için yemek istediği pizzacıdaki arkadaşları sokaklarda yaşar gibiydi, korkutucuydu dedi. İzin süresi biten Altaş'ın iltica davası 19 Ağustos'ta ancak mahkemenin ulaşabileceği sabit adresi yok. Hem son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Sis çağı liderliği yeniden tanımlıyor. Küresel ölçekte artan jeopolitik riskler, korumacılık ve yapay zeka temelli belirsizlikler liderlik kavramının niteliğini de yeniden şekillendiriyor. Ekonomi Gazetesi'nin EVC Türkiye desteğiyle düzenlediği Dönüşen Liderlik Zirvesi Ege Ayağı'nın ikincisi Kuşadası'nda gerçekleştirildi. İş insanlarının yoğun ilgi gösterdiği zirvede savaşlar, rekabet koşulları ve yeşil dönüşümle yeni iş modelleri üzerinden oluşan belirsizliklerin yönetilmesi konuları masaya yatırıldı. Dicle Elektrik'ten 100 milyar liralık yatırım, Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde 60 milyar liralık bölümü kırsal alanda olmak üzere 100 milyar lira yatırım yapacak. Bölgedeki kaçak kullanım sorununun gerçekte su kullanımından kaynaklandığını dile getiren Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, yazın sisteme kaçak bağlanan 3500 dolayındaki trafonun altyapıyı zorladığını söyledi. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktardık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
1: Reklamlar. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Kırklı Finish Ultimate Plus tablet çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
9: Migros.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: geçiyor, gündemi değerlendirmeye başlıyoruz değerli dinleyiciler. Bu bölümde her pazartesi olduğu gibi yorumcu konuğumuz akademisyen sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı. Sayın Yazıcı, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Çin'de geçtiğimiz hafta önemli bir görüşme gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin liderleri bir araya geldi. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin beklentileri nelerdi? İstediklerini alabildiler mi? Özellikle ABD merkezli basın kuruluşlarını takip ettiğimizde öyle çok da Trump Çin'den istediğini alamamış gibi görünüyor. Hatta İran savaşına ilişkin, meselesine ilişkin, Hürmüz'ün mevcut durumuna ilişkin öyle çok da mutabık kalamadıklarına, çünkü Çin'in bunun bir şekilde barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini Birleşik Devletler tarafına ilettiği ifade edildi ve Tayvan meselesi, Çin'de bunu iç mesele olarak görüyor. Kesinlikle müzakereye açmıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafına. Ve mutabık kaldıkları konu başlıkları içerisinde İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması ve Kuzey Kore'nin de bir şekilde nükleer silahlardan arındırılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığı ifade ediliyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri özellikle bir İran meselesi konusunda izlenilecek yöntem, ortaya çıkacak tabloya ilişkin çok da istediğini alamamış gibi görünüyor. Tüm bunlar olurken Amerika Birleşik Devletleri tehditlerine devam ediyor. Amerika kıtasında da zaten Venezuela ile problem vardı. İşte zaman zaman farklı ülkelerle de, Latin Amerika ülkeleriyle de problemli çıkışlar yaşadığını biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Onlardan bir tanesi de Küba. Küba zaten uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına konumlandırdığı bir ülkeydi. Geçtiğimiz günlerde istihbarat yetkilileri Küba'yı ziyaret etti. Küba'da bazı SİHA'ların bulunduğu ve bunların Amerikan topraklarını hedef alabileceğine ilişkin tehdit algısı içerisinde olduklarını beyan eden bazı Amerikalı yöneticiler oldu. Bu da acaba yine ABD'nin Küba'ya yönelik olası bir müdahalesine bir bahane mi aranıyor şeklinde tabii sorgulandı. Böyle bir yaklaşım içerisinde acaba Küba'da da yine buna benzer bir ABD saldırısı, saldırganlığı önümüzdeki süreçte görür müyüz, görebilir miyiz tartışmaları hararetlendi. Ve Çin'de bu görüşmeler olurken Sayın Cumhurbaşkanı Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'daydı. Hiç şüphesiz Orta Koridor meselesi burada gündeme geldi. Nasıl bir önemi var, nasıl hayata geçirilecek? Çin ve ABD arasındaki bu müzakere süreci, Orta Koridor'u nasıl etkileyip nasıl şekillendirecek, bunlar da elbette merak konusuydu. İsterseniz ABD'nin Çin, ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretiyle başlayalım. Ne hayal edildi, ne umuldu, ne bulundu, istediği tabloya ulaştı mı? Nasıl bir manzarayla karşı karşıya kaldı Amerika Birleşik Devletleri?
1: Yani genellikle bu tip durumlarda dağ fare doğurdu denir. Yani büyük beklentilerle pazarlanan bir Çin ziyareti. O beklentilerin karşılanamaması durumunda bir şeye dönüşür. Bir hayal kırıklığına ister istemez dönüşür. Bugün bir miktar yaşanan şey bu. Ne demek istiyorum? Şöyle. Yani Başkan Trump İran'da meseleyi çözüp yine aynen şeyde olduğu gibi, Venezuela'da olduğu gibi sorunu çözüp Pekin'e öyle gitmeyi hayal ediyordu. Tamam, elindeki kartı aldık, artık o kart bizde, oturup yeniden konuşalım. Oysa bu mümkün olmadı. Yani dolayısıyla üzerine düşeni yapamadan Çin'e gitmek durumunda olan bir başkan oldu. Hatta hatırlayalım, bir defa ertelendi Çin ziyareti.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla pozisyon olarak daha güçsüz bir şekilde gitti. İkincisi, yine hatırlayalım, ABD Çin ilişkileri bakımından başlangıçtaki tablo neydi? Yani Çin ekonomisini Amerikan ekonomisine tehdit oluşturmayacak düzeyde sınırlayan bir hamle yaptı güya. İşte vergi oranlarını yükselterek, vergi tarifelerini yükselterek Çin'i ABD'ye karşı daha edilgen ve bloke edilmiş bir güç olarak bir kenarda tutmak istiyordu. Buna karşı Çin de kendi kartını kullanmıştı. Bu nadir elementler meselesi, Amerikan endüstrisinin ihtiyaç duyduğu şeylerin bir kısmının, ara mallarının, tabii madenlerin bir kısmını elinde tutma kartını kullandı Çin. Ve bu büyük bir sıkıntıya soktu Amerika'yı. Dolayısıyla aslında Trump ayakları yere değer bir şekilde Pekin'e gitti. Yani eğer bu zaten daha sonra da hatırlayalım düşürmüştü o tarifeleri. Yani dolayısıyla ilişkinin yürüyebilmesi için karşılıklı anlaşmaktan başka çare yok. Yani böyle meydan okuyarak, Çin'i bloke etmeye çalışarak Çin-ABD ilişkilerini bir dengeye oturtmanın imkanı yok. Bu tablonun finalini, sonucunu da bizatihi ağırlamanın şeyinde gördük. Fotoğrafları içinde gördük. Büyük bir meydan okuma Trump'a karşı, abartılı gösteriler. Yani bu artık sizin sınırlayacağınız bir ülke değiliz biz. O kritik eşiği aştık ve bizimle konuşacaksanız göz hizasında konuşacaksınız. Hatta bu yeni durum dünyanın yeni süper gücü Çin olarak değerlendirildi. Hı. Pek çok yorumcu tarafından. Yani dolayısıyla Trump'ın Çin ziyareti rutin düzenlemeleri, bir takım ilişkileri daha tamir edecek ve ileriye götürecek bir takım rutin düzenlemeleri içermekten öte yeni, o bu çok farklı, yeni bir kapı açıyor filan denilebilecek bir şey ortaya koyamadı. Yani buradan pek çok insanın aklında kalan şu oldu, belki irtibatlanabilir. Gele gele Trump muhtemelen şuraya geldi. Bu işte İran mevzuunda biz mevzuyu çözemedik. Siz bize biraz yardımcı olsanız. Yani muhtemelen talep bir miktar buydu. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla alakalı. Sizin bu İran üzerinde etkiniz var. Bize yardımcı olursanız iyi olur. Üstelik de en çok petrol buradan size akıyor. Muhtemelen bu söylendi. Buna karşılıksa söylenen şey bu Tayvan meselesiydi. Yani bu Tayvan meselesi bizim meselemiz. Siz bu işlere girmeyin, karışmayın, çekilin arkasından anlamına gelecek. Açık bir meydan okumayı yaptı herkesin önünde Çin Devlet Başkanı. Dolayısıyla sanki bu alanda bir şey sağ, yani iş ilişki bu sınırlar içerisine çekilecek kadar şeydi. O daha üst perdeden, daha farklı bir yerden Amerikan-Çin ilişkilerini yeniden konumlayacak bir gezi olacak bu beklentisinden. Yani şeye, İran'daki savaşın bitirilmesi ya da Hürmüz meselesinin çözülmesinde Çin'in yapacağı katkıdan buna karşılık belki de Tayvan meselesinde ABD'nin Tayvan'a yapacağı bu büyük bir silah satışı gerçekleştirmişti biliyorsunuz. Halen daha teslim edilmedi.
0: Askıya almıştı.
1: Onay bekliyor. Evet, Trump'ın onayı bekleniyor. Bundan vazgeçin yani. Bize karşı bu ülkeyi kullanmaktan vazgeçin. Mevcut şartları kabul edin. Çin'in bir parçasıdır Tayvan dedi. Buna net herhalde evet diyecek durumda değildi zaten. Durumu idare etti. Yani her... Şimdi burada bu tabloda şöyle bir durum var, gözden kaçmayacak kadar mühim bir durum. Başka ülkelerde, başka durumlarda böyle kontrol imkansız, her an yüksek perdeden bir çıkış yapacak bir Trump figürünün çok dışında bir Trump vardı yani.
0: Çok böyle makul.
1: Çok makul. Uysal. Sanki yani hepimizi çok şaşırtan, evet, diplomatik teamüllere, siyasi teamüllere çok uygun, çok uysal bir Trump fotoğrafı var. Dolayısıyla şunu söyleyelim uzatmadan.

0: Yani Çin ziyareti rutin, doğru dürüst bir sonuç üretmeyen, beklentileri de kamuoyu beklentilerini de karşılamayan, dünya kamuoyundaki beklentileri de karşılamayan bir şekilde bir fotoğraf içerisinde son bulmuş oldu. Yani buradan ne çıkacak? Muhtemelen bir süre karşılıklı olarak birbirlerini tartmış oldular. Ve yeni pozisyonlar, yani Çin'in yeni pozisyonu çerçevesinde daha çok Çin'i bu haliyle kabullenen ama çevresel ağlar, ilişkiler bakımından mümkün olduğu kadar Çin'i sınırlamaya çalışan bir Amerikan siyasetiyle karşı karşıya kalıyoruz demektir. Biraz girişte bahsettiniz, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine de, oradaki gündeme, konuşmalara da bir boyutuyla böyle bakmak gerekiyor. Yani Türkiye için, Türk dünyası için büyük bir fırsat ortada. Yani bu alanı önce bu projenin müellifi, öne çıkaranı Çin'di. Ama anlaşıldığı kadarıyla gerek Avrupa Birliği gerek ABD bu orta koridorda Çin'in etkisinin sınırlandırılmasına dair çok büyük bir istek içindeler. Ve bu tek başına Rusya'nın yapabileceği bir şey değil. Rusya'yla da sorunlar var. Dolayısıyla orta koridor dediğimiz koridor büyük bir Türk coğrafyası aslında. Kaşgar'dan başlayarak. Yani dolayısıyla bu orta koridoru siyaseten bir zatiyet, bütünleşmiş bir zatiyet haline Türk Devletleri Teşkilatı etrafında gelişmesi, ortaya çıkması anlaşıldığı kadarıyla ABD ve Batı açısından da arzu edilen bir şey
1: görünüyor.
0: görünüyor. Hem Rusya'yı bir yerde hem de Çin'i de
1: Tabii.
0: bir başka yerde dengeleyebilecek bir imkan gibi görünüyor. Bu rolü Türk Devletleri Teşkilatı oynayabilecek mi? Bu desteğe rağmen, çünkü hatırlayalım, Trump her fırsatta aynı zamanda Orta Asya'daki Türk devletlerinin liderlerine, Azerbaycan Devlet Başkanı'na daha özel bir alan açıyor. Bu kendi özel ilişkilerinden daha çok Amerikan, yeni dönem Amerikan siyasetinin tercihleriyle alakalı olduğunu mutlaka şey etmemiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor.
1: Yani oradaki Rus etki alanında
0: Tabii.
1: belki kırma arzusu
0: Yani
1: içerisinde.
0: dolayısıyla burada bu şeyin büyük fırsatı Türk Devletleri Teşkilatı'nın bütünleşmesini, kurumsallaşmasını, global siyasetteki etkinliğini artırarak kullanması gerekiyor bu tarihsel
1: Peki.
0: fırsatı. Nihayet buna dönük bazı şeyler, değerlendirmeler de bu gayri resmi toplantıda yapıldı, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere.
1: Peki. Devam edeceğiz Sayın Yazıcı. Efendim kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
5: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet efendim, devam ediyoruz. Bu bölümde Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk efendim.
1: Şimdi İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında fırtına öncesi sessizlik başlıkları atılıyor. Bir gerilimin olduğu, sürdüğü ve müzakereler konusunda da taban tabana zıt öneriler sunuldu ve tarafların bu önerileri karşılıklı olarak reddetti bilgisi paylaşıldı. Şimdi Trump'ın Çin ziyareti vardı. Oradan özellikle İran konusunda Çin'den istediği, aradığı desteği bulamadığına ilişkin bazı değerlendirmeler yapıldı. Şimdi mevcut durumda nasıl bir beklenti var özellikle İran tarafında? Harun Aykaç, nasıl bir süreci gözlüyoruz? Dün de yine İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde önemli stratejik bazı yerlerde çok büyük patlamalar meydana geldi. Bu patlamaların niçin olduğu, neden kaynaklandığı ya da kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Saldırıyı üstlenen de olmadı ama önemli ve büyük patlamalardı, saldırılardı. Bunlara ilişkin de bir bilgi var mı, bir ayrıntı var mı, bunları merak ederiz.
2: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Çin'i ziyareti hiç kuşkusuz bir umut uyandırdı. Acaba İran'la Amerika arasında bir arabuluculuk yapıp bu ateşi söndürebilirler mi diye. Maalesef o noktada bir şey çıkmadı. Sadece genel olarak işte İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz, Hürmüz Boğazı karşılıklı olarak açılmalı şeklinde genel bir ifade kullanıldı. Detaylara girilmedi. Belki de detayları konuştular ama en azından kamuoyuna böyle bir şey şimdilik yansımadı. İran tarafı ise özellikle iki gün önce Trump'ın tekrar yeniden şiddetli tehditleri, işte iki gün içerisinde İran'ın altını üstüne getiririz, bütün altyapılarını yok ederiz, eğer bizimle anlaşmazlarsa, burada da ister istemez tepkilere sebep oldu. İran Meclis Başkanı Dr. Muhammed Bakır Kalibaf dedi ki artık bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin hükmü bu bölgede bitmiştir. Bundan sonra yükselen yeni Batı Asya'nın değerleri olacak dedi. Öte taraftan Pakistan'dan da İçişleri Bakanı geldi, yetkililerle görüştü. Dün hem Mesut Pezişkian'la hem Muhammed Bakır Kalibaf'la görüştü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail özellikle bizim aramızda nifak ve şikak sokarak bizleri bölüp parçalayıp daha sonra da bizim ülkelerimizin zenginliklerinden istifade ederek yok istiyor. Biz bu bölgenin ülkeleri ve Müslüman milletleri olarak karşı çıkmalıyız, el ele vermeliyiz. Kendi ülkemizin zenginliklerini düşmanlarımıza yedirmemeliyiz şeklinde.

0: kanatlarda bulundu. Öte taraftan hem İsrail'de hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nde patlamalar meydana geldi. Fakat bu patlamaların kaynağı noktasında çok ciddi bir açıklama olmadı. Birleşik Arap Emirlikleri işte dronlarla ve İHA'larla yapılan bu saldırılarda bazı İHA'lar imha edildi. Ama kaynak olarak henüz bir kaynak ifade etmedi. İsrail'de meydana gelen patlama da gerçekten çok ciddi bir patlama. Çünkü o nükleer üretim yapan, aynı zamanda motor üreten bir yer kendi kendine patladı şeklinde. O da çok böyle anlamlı ve açıklayıcı gelmiyor işin doğrusu. Ama Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili İran birkaç gün önce özellikle İran lideri Müşteba Hameney'in danışmanı Muhammed Muhbir bir açıklamada bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri şu anda ateşle oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile beraber hareket ediyor. Bunun bedelini ödeyecektir dedi. Yani böyle bir tehdit de işin doğrusu yapıldı. Öte taraftan Amerika'nın yapmış olduğu tehditlere karşılık işte İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü bir açıklama yaptı. Dedi ki şu anda dedi %60 civarında olan uranyumu %90'a çıkartabiliriz ki bu da şu demek, atom bombası yapmak. Hani bu sadece onun ifadeleriyle olacak iş değil ama en azından Amerika Birleşik Devletleri'ne diş gösterme açısından kayda değer bir ifade. Yani çok sıkıştırırsanız yapabileceğimiz şey budur. Yine Arakçı 40 gün boyunca savaştılar, sonuç alamayacaklarını biliyorlar. Uzun zamandır tehdit ediyorlar. Biz bunların tehditlerine alışıyoruz diyorlar. Ama işin doğrusu bir endişe de var. Şu anda askeri açıdan hazırlıklar devam ediyor. Siyasi açıdan çalışmalar yine devam ediyor. Sonuna kadar İran diplomasi yolunu deneyecek. Oldu, oldu, olmadı. Sahada kaçınılmaz çatışma neticesinde ABD ve İsrail ile yeniden bir kapışma söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi Türkiye başta olmak üzere Pakistan ve diğer bazı ülkeler bu işin olmaması için çok ciddi çaba sarf ediyorlar. Bakalım o çabalar bir netice verecek mi? Çünkü İran'ın çok ciddi manada altyapısı imha edildi bu 40 günlük savaşta. Bundan sonra yapılabilecek nokta atışlarla çok ciddi yine zararlar verilebilir. İran bunu önlemek için bir şekilde masaya oturmak istiyor ama Amerika Birleşik Devletleri İran'ın makul ve kabul edilebilir tavırlarını dahi aslında kabul etmiyor. Biz de şöyle anlıyoruz, kabul etmiyorsa bu makul şeyleri demek ki savaşa bir bahane arıyor. Bakalım gerçekten bu bahane ileri sürülerek yeniden bir fırtına koparılacak mı? Yoksa bu masaya oturtmak için bir tehdidin farklı formülü müdür? Onu beraber
1: peki
0: göreceğiz.
1: Peki. Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmelerin için, aktardıkların için yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ ol. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz. Akademisyen sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile yorumcu konuğumuzda. Sayın Yazıcı, şimdi şöyle bir tablo var. İran Amerika Birleşik Devletleri ile savaş içerisinden çıktı. İşte İsrail'in de saldırılarını gördük. Bu savaşa iştirak ettiğini gördük ama İran ciddi bir mukavemet gösterdi. Şimdi müzakereler konusunda işte İran'ın nükleer silah sahip olmama meselesi, balistik füzelerinin menzilinin işte kısaltılması gibi bazı meseleler dönüp dolaşıyor. İran tabii savaş tazminatı istiyor. Zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Karşılıklı böyle talepler var ama Amerika Birleşik Devletleri İran'ın taleplerinin taban tabana zıttı bir anlaşma üzerinde durmaya çalışıyor ama hal vaziyet şu: İran ciddi bir direniş gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran sahasında istediğini alamadı. Zaten savaşın gerekçeleri olan ve buna direniş gösteren İran bir şekilde buradan üstünü kurdu demeyelim. Çok ciddi büyük kayıplar söz konusu oldu ama ciddi bir direniş sergiledi. Bazı durumları göze aldı. Buna rağmen hala savaş öncesi durumu ya da İran savaşı ciddi anlamda kaybetmiş gibi bir yaklaşımla Amerika Birleşik Devletleri'nin ağır bir anlaşma üzerinde durmaya çalıştığı ifade ediliyor. Şimdi nasıl bir öngörünüz olabilir? Saldırılar yeniden başlayabilir mi? İlk savaşta olduğu gibi her şeyi göze alan İran yine her şeyi göze alır mı?
2: Bir defa yeniden savaş başlayabilir.

0: Yani ama sonuç alabilir mi? Alabilecekmiş gibi görünmüyor. Yani onun için yani burada gittikçe Trump açısından retorikle var olan durum arasındaki makas açılıyor. Yani halen daha İran'ı yok etmekten söz ediyor. Ama diğer ta ilk cümlede diyor ki İran'ı zaten yok ettik. Onu yok ettik, bunu yok ettik. İkinci cümlede diyor ki İran'ı yok ederiz. Yani retorik o kadar sorunlu ki.
1: Ya.
0: Yani yok ettiysen neyi yok ediyorsun? Yani dolayısıyla var olan durum, hakikat, gerçek şu. Savaşın başlangıcında savaşı gerektiren koşullar neredeyse ikinci plana itilmiş durumda. Yani talepler ABD açısından. Savaş içerisinde ortaya çıkmış Hürmüz Boğazı'nın nasıl açılıp açılamayacağı meselesi en önemli mesele haline gelmiş durumda. Yani diplomasi, eğer diplomatik boyutta bir başarısızdan bahsediyorsak, tam bir başarısızlık söz konusu. Savaşla gelen yeni bir bagaj var artık. Savaşın gerçek talepleri ikinci dereceden talepler haline gelmiş durumda. Önce boğazın açılması gerekiyor. Çünkü oradan geçen petrol ve doğalgaz dünya ekonomisi için hayati derecede önemli. Geçememesinin yarattığı sonuçları görüyoruz. 60 dolardan 120 dolarların üzerine tırmanmış bir petrolden söz ediyoruz. Dünya ekonomilerini alt üst etmiş bir tablo bu tablo. Yani dolayısıyla bunu ABD açısından, ABD içinde iç piyasa açısından da büyük şey var. Büyük bir bagaj oluşmuş durumda. Dolayısıyla Trump'ı her bakımdan sıkıştıran yeni koşullar var. Fakat burada sorun şu. Yani Hürmüz'de oluşturulmuş ABD şeyi, blokajı güya şeyi İran'ı içeride daha güç duruma düşürüp yeni şartlara mecbur etme stratejisine dayanıyor ve bunun gereği olarak da diyor ki bizim zamanımız var. Pes edene kadar devam edeceğiz. Oysa biliyoruz ki asıl İran'ın zamanı var. ABD'nin zamanı yok. Çünkü niye zamanı yok? Yani karma karışık bir ekonomik iklimin bir an evvel düzeltmek, işi yola sokma sorumluluğu bizzat Trump'ın ve ABD yönetiminin. Baskıları bunun için yiyor.
1: Seçim var.
0: İki, bu tablo ayrıca da küresel hegemon durumunda olan bir gücü çaresiz ve temel müttefiklerinden kopmuş bir vaziyette yalnızlaştırdı. Aslında İran Savaşı'nın bence ABD'ye en büyük maliyeti ekonomik maliyetten daha çok bu maliyetler. Yani artık en büyük müttefiki Avrupa ülkeleri, İngiltere, Avrupa Birliği ve İngiltere. Artık onlar kendi başlarının çaresine bakmaya çalışıyorlar. Bizzat kendisi dedi kendi başınızın çaresine bakın. Sonra da dedi ki niye bizi desteklemiyorsunuz? Desteklemediniz. İşte bunun bedelini ödeyeceksiniz vesaire.
1: Ki bölge körfezdeki müttefikler de bu
0: Tabii
1: durumu
0: ayrıca
1: sorguluyor.
0: da ona hiç gelmeyelim bir kere. Yani zihinlerimizde hep çakılı bir şeydi bu. Suudi Arabistan'ın başka bir alternatifi olamaz.
1: Tabii.
0: Oysa açıkça yeni bir siyasete Suudi Arabistan'ın yöneldiği, ABD'den bu mutlak itaat temelinde, bağımlılık temelindeki ilişkiden koptuğu net bir şekilde görülüyor. Çünkü o ABD ile Körfez ülkelerinin, Suudi Arabistan'ın ilişkisinin oturduğu temeli biliyoruz. Sen bize güvenlik ver, biz senden silah alalım. Ondan sonra senin ekonomik koşullarını kolaylaştıracak yatırımlar yapalım ABD piyasalarına vesaire. Böyle bir ilişki söz konusunda. Oysa bu olaylar Körfez ülkelerini ve Suudi Arabistan'ın yeteri kadar güvenliğini ABD'nin sağlamadığı, buna önem de vermediği, ciddiye de almadığı bir tablo ortaya çıkardı. Bu yepyeni bir jeopolitiği doğuruyor Orta Doğu'da aslında. Yani nasıl biterse bitsin bu savaş, artık eski jeopolitik gitti. Yani
1: Kesinlikle.
0: evet.
1: Peki devam edeceğiz değerli hocam. Yine kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yine birlikteyiz.

0: Reklamlar.
1: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
2: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
2: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi. Türksel
3: gücünde 5G. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
3: memnuniyetin sigortası. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Bu bölümde Kırım Derneği Genel Başkan Vekili Avukat Namık Kemal Bayar. Konuğumuz Sayın Bayar. Günaydın, hoş geldiniz efendim.
2: Günaydın, hoş bulduk. Teşekkür ederiz Zeyhun Bey.
1: Efendim 18 Mayıs 1944'te bir gece içinde öz yurtlarından sürgün edilen Kırım Tatarları, üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen o karanlık günlerin acılarını hafızalarında halen canlı tutuyor. Tabii o dönemde özellikle Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in kararıyla bir sürgün planı tatbik edildi. Oralarda tabii ciddi acılar yaşandı. Şimdi bu tarihsel sürece bir bakalım Sayın Bayar. Niçin Sovyetler Birliği böyle bir karar aldı? Nasıl tatbik edilmeye çalışıldı? O günden bugüne işte Ukrayna'da yaşananları görüyoruz. Rusya Kırım'ı yeniden işgal etti. Şimdi orada Kırım Tatarları ile ilgili nasıl bir statüko oluştu mevcut durumda? Tüm bunları merak ederiz efendim.
2: Elbette tabii biliyorsunuz özellikle Rus Çarı Petro'nun Rusya Çarlığında politika olarak sıcak denizlere inme politikasını kabul etmesi artık Rusların bir devlet politikası haline gelmişti 18. yüzyılın başlarında, yani 1710'lu yıllardan itibaren.

Tabii tarihsel süreç içinde sadece 1944'te değil, 1944 öncesinde de işte bu sürgünler ve zoraki göçler Kırım'daki Kırım Tatar nüfusunu %95'lerden %30'lara kadar 1944'e geldiğimizde düşürmüştü. Temel amaç elbette Rusya'nın Kırım'a tamamen demografik olarak da sahip olması, orada hiçbir Türk Müslüman unsur bırakmamaktı. Ve neticede 18 Mayıs 1944'te de Kırım Tatarlarını, o tarihte Kırım'da yaşayan 400 bine yakın Kırım Tatarını tamamen sürgüne göndermek oldu. Ve maalesef Kırım Tatarları bu sürgünde nüfusunun %46'sını kaybetti. Tabii bu nüfusun %46'sı yaklaşık 20-25 gün süren bu hayvan vagonlarında acılar içinde açlıktan, susuzluktan ve hastalıktan ve daha sonra da gönderildikleri Sibirya, Urallar ve Orta Asya, Türkistan çöllerindeki ağır hayat koşullarından dolayı oldu. Hastalıklardan, açlıktan, susuzluktan oldu. Yaklaşık 200 bine yakın insan hayatını kaybetti bu sürgünde. Sürgün sonrasında da 1956 yılına kadar Kırım Tatarlarının aslında bulundukları kamplardan, köylerden yaklaşık 1-1,5 kilometre dışarıya çıkmaları yasaklanmıştı. Bu tabii ailelerin de parçalanmasına neden oldu. Şöyle düşünün, kendi ailenizde amcanız başka bir ülkede, eşiniz başka bir şehirde, siz başka bir şehirde, çocuklarınız belki başka yerlere düştü sürgünlerde. Bu ailelerin toplanması ancak 1956'da bu komiserlik rejimi dediğimiz rejimin ortadan kalkmasından sonra toparlanmaya başlayabildiler. Elbette çoğu aile kendi birbirini o tarihlerde bulamadı. Bulabilenlerse şanslı olan ailelerdi. 1960'lardan itibaren Kırım Türklerinin, Kırım Tatarlarının Kırım'a dönme mücadelesi başladı Sovyetler Birliği içinde. Kendi aralarında kurdukları inisiyatif gruplarıyla, bulundukları yerlerde kurdukları teşkilatlarla Kırım'a dönüş mücadelesi, sivil insan hakları mücadelesi olarak başladı ve hem Sovyetler Birliği'nde hem bütün dünyada örnek bir insan hakları hareketi oldu. Bu mücadele tabii 1980'li yılların sonlarına kadar sürdü ve 80'li yılların sonlarında Kırım Türkleri artık vatanlarına tekrar geri dönmeye başladılar. 1990'lı yıllardan itibaren 2014 yılında Kırım'ın tekrar Rusya Federasyonu tarafından işgal etmesine kadar yaklaşık 400 bin Kırım Tatarı Kırım'a dönmüş, dönebilmişti. Tabii döndüklerinde de aslında doğrudan Kırım'da bir zamanlar babalarının, dedelerinin ya da kendi doğduklarının evlere değil, doğdukları evlere ya da mülklere değil, ancak orada bulabildikleri yerlere yerleşebildiler. Yani Kırım'ı yeniden bir yurt yapma, yeniden bir ev yapma mücadelesi de başladı bu dönemde. İşte buldukları yerlerde, boş yerlerde, tarlalarda yerleri kazarak, üstüne birer branda geçirerek kendilerine barınma imkanı sağlamaya çalıştı bu insanlar. Ancak tabii geçen 24 yıl içinde oldukça yerleşimde sağlandı ve Ukrayna'nın Kırım'a hakim olduğu dönemde aslında siyasi, sosyal, ekonomik bir takım haklar ve gelişmeler Kırım'da sağlanmıştı. 2014'te Rusya Federasyonu'nun işgalinden sonra ise Kırım'a dönüş tamamen durdu. Şu an itibariyle eski Sovyetler Birliği'ne bağlı ülkelerde, işte bugünkü Özbekistan'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Rusya Federasyonu'nda ve diğer bölgelerde hali hazırda 150-200 bin civarında Kırım Tatarı hala Kırım'a dönebilmiş değil ve şu anda artık dönüşleri de kati surette mümkün değil. Çünkü Rusya Federasyonu Kırım Tatarlarının bugün itibariyle Kırım'a dönüşünü engelliyorlar. Bilakis 2014 sonrası tabii yaşananlar, Kırım'da yaşananlar, Kırım'daki işgale karşı direnen örgütlü Kırım Tatar halkının halkına karşı yapılan hareketler, zulümler, baskı politikası bugün itibariyle 35-40 bine yakın Kırım Tatarının yeniden Kırım'ı terk etmesine neden oldu ve bugün

0: Ukrayna anakarasında 2022'de başlayan sıcak savaştan sonra da Avrupa'da, Türkiye'de yeni diasporalar oluştu Kırım Tatarlılığı açısından. Şu an itibariyle Ukrayna anakarasından ve Kırım'ın içinden Türkiye ve dünyanın diğer ülkelerine yaklaşık 15-20 bin kadar Kırım Tatarı tekrar göç etmek zorunda kaldılar.
1: Peki. Sayın Bayar, efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun.
1: Yeniden birlikte oluruz diyelim efendim. Kırım Derneği Genel Başkan Vekili Avukat Namık Kemal Bayar bizimle birlikteydi. Kırım Tatar sürgününün tarihsel sürecine baktık. Bugünkü durumu ele almaya çalıştık. Yorumcu konuğumuz Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile de çok kısa da olsa bu konuyu değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi tabii böyle bir acı, vahim olaydan bahsediyoruz. Stalin'in kararıyla 1944'te böyle bir olay yaşanıyor. Kendilerince çeşitli bahaneleri var. İşte o dönemde Nazi işgaline destek verdikleri gerekçesiyle bir intikam alma gayesiyle bunu gerçekleştirdiğini Rus tarafı bir şekilde ifade etmeye gayret içerisinde, ama bunun böyle olmadığını, asıl amacın ne olduğunu 2014'e geldiğimizde, hatta bugün bile anlıyoruz.
2: Kesinlikle. Bir defa 20. yüzyıl tarihinin en büyük dramlarından birinden söz ediyoruz. Çok büyük bir acı. Başkan yardımcısı aktardı aşağı yukarı. Bu sürgünde nüfusunun neredeyse yarısına yakınını kaybetti. Açlıktan, susuzluktan, hastalıktan, Sibirya'ya, işte Orta Asya'nın farklı ülkelerine sürülmüş bu insanlar uzun vatanlarını kaybettiler. Uzun tarih içerisinde var oldukları vatanlarını kaybettiler. Bu son derece önemli. Türk kültür coğrafyası açısından çok mühim bir şeydi, ülkeydi. Biliyorsunuz Kırım denildiği zaman akla gelen işte şeyi yeniden Sayın Cumhurbaşkanı bu gayri resmi toplantıda yeniden şeydi, dilde, fikirde, işte birlik şiarı, biliyorsunuz mottosu, bir Kırımlı büyük şeyin, İsmail Bey Gazprandlı'nın ifadesiydi. Türk dünyasında birlik fikrini ilk ortaya atan isimlerden biriydi Kırımlı İsmail Bey Gazpralı. İlk Türkçe gazetelerden birini çıkarmış mühim bir isim. Kırım çok büyük bir acı yaşadı gerçekten. Fakat iki önemli isim bu acının bütün dünya tarafından paylaşılmasına ve tarihe bir tarihsel miras olarak yerli yerine oturtulmasına çok büyük katkıda bulundu. Bunlardan birisi halen daha Kırım davasının büyük lideri ve halen daha Ukrayna parlamentosunda milletvekili olan Mustafa Kırım Cemiloğlu. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına, özgürlük mücadelesinin bayraktarlığını yapmış, 30 yıldan uzun zaman Sovyet hapishanelerinde, taş ocaklarında çok büyük zulümler çekmiş büyük bir siyasi lider, büyük bir özgürlük kahramanı olarak 20. yüzyıl siyasi hareketi içerisinde çok özel bir yere sahip büyük bir lider yetiştirdi Kırımlı Tatarlar. Bir diğeri ise benim çok özel değer verdiğim önemli bir isim, Cengiz Dağcı. Cengiz Dağcı büyük bir romancı gerçekten. Bazı romanları biliyorsunuz sinemaya da aktarıldı, dizi de oldu. Yani Cengiz Dağcı'nın romanlarında tasvir edilen Kırım aslında bütün zihinlere kazılmış durumda. Yani dolayısıyla bu iki büyük evladıyla Kırım Tatarları bu büyük acıyı geri çevirip yerli yerine her şeyin yerleşmesini bugün için temin edemediler. Ama insanlığın vicdanında kalıcı bir yarayı, her zaman hatırlanacak bir yarayı inşa edecek büyük bir edebiyat külliyatıyla ve büyük bir politik liderlikle insanlığın zihnine kazımış oldular. O bakımdan özellikle Cengiz Dağcı'yı büyük bir şeyle analım. Çok büyük bir yazardan söz ediyoruz aslında. Cengiz Dağcı'dan söz ederken hatırlayalım, Cengiz Dağcı öldüğünde Londra'da yaşıyordu kendisi. O zaman Dışişleri Bakanı olarak Davutoğlu özel bir uçakla naaşını oradan alıp

0: işte romanlarında tasvir ettiği Karadeniz kenarındaki Karadeniz'e hakim Şirin köye ve tasvir ettiği tepeye naaşı gömülmüştü. Türk dışı Diyanet İşleri Başkanı kıldırmıştı namazını. Dolayısıyla büyük bir Türk coğrafyası, kültür coğrafyası içinde çok büyük bir yerden bahsediyoruz. Kırım'dan bahsederken zaman kalmadı bugünkü özel koşullarını, Ukrayna, Rusya arasındaki ilişkilerde Kırım Tatarları ne pozisyona düştüler falan. İleriki programlardan birinde belki zaman
1: Tabii,
0: olursa
1: tabii
0: konuşuruz.
1: muhakkak. Sayın
0: Biz de
1: yazıcı,
0: ölenleri rahmetle anıyoruz.
1: çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Efendim akademisyen sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı bugün yorumcu konuğumuzdu. İlk bölümü tamamlıyoruz. Şimdi 9 haberleri, 9 haberlerin ardından gündem ikinci bölümüne yeniden birlikteyiz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Günaydın, ben Sinem Yıldırım Yalçın. Gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Toplantıda Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları da ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital vizyon kampanyasına imza attı. İyi ki Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön planda yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyesi bakanlar, Türkiye'nin son yıllarda eğitimden savunma sanayine, diplomasiden kalkınma hamlelerine kadar elde ettiği başarılara ve küresel liderlik vizyonuna vurgu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama yaptı. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonunun stratejik bir kapısı olduğunu vurguladı. Bahçeli, Türk Gün gazetesine yaptığı açıklamada bu süreci mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartların Türkiye'de mevcut olduğuna işaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri'nin ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 57 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 154'ü adliyeye sevk edildi, 7 kişi ise emniyet birimlerindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran'ın savaşı 80. gününde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, zaman daralıyor, ellerini çabuk tutsalar iyi olur sözleriyle Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını Trump'ın yarın ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek olası askeri seçenekleri değerlendireceği iddiasında bulundu. İran ise yeni saldırı ihtimaline karşı halka savunma eğitimi veriyor. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında süren barış müzakereleri yer aldı. Hakan Fidan ve Abbas Arakçı görüşmelerde gelinen son durumu değerlendirdi. Katliamcı İsrail, Gazze'de bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Deir el-Belah'ta düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze kenti yakınlarındaki Tel el-Heva mahallesine de hedef aldı. Filistinlerin kantin olarak kullandığı çadıra düzenlenen saldırıda en az 9 kişi yaralandı. Küresel somut filosunun çevresinde askeri unsur hareketliliği görüldüğü bildirildi. İsrail basını filoya uluslararası sularda saldırı hazırlığı olduğunu iddia etti. Filo, soykırımcı İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak amacıyla yola çıkmıştı. Filodaki 52 teknede ve 426 katılımcı bulunuyor. Çin'in güneyi 5,2 büyüklüğünde depremle sarsıldığı Liuchu kentinde

Meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Bölgede artçı deprem tehlikesine karşı 7000'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Spor. V-Spor Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu dün oynanan 5 maçla sona erdi. Sonuçlar şöyle: The Corner Kayseri Spor 2, Tümosan Konya Spor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Trabzon Spor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Hesap.com Antalya Spor 1, Kocaeli Spor 0 ve Fenerbahçe 3, İKAS Eyüp Spor 3. Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamladı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, The Corner Kayseri Spor ve Hesap.com Antalya Spor ise yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecekler. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
0: Bu bayram çalışan da, işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya.

0: Dell Migros gelsin sana.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
9: Donuyoruz Yüksel abi.
8: Bu havada.
9: İnternette donuyoruz.
8: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
11: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri 5G.

0: Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklamlar.
3: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
2: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
4: Evet, devam ediyoruz. Saatler 9.11 dakika geçiyor. Efendim gündem ikinci bölümdeyiz. Bu bölümde spor gündemine bakacağız. Spor yazarı Lütfü Özel konuğumuz. Lütfü Özel, günaydın, hoş geldiniz.
5: Merhabalar, günaydın, hoş bulduk. İyi bir gün diliyorum, iyi bir hafta diliyorum.
4: Çok teşekkür ederiz. 2025-2026 sezonu tamamlandı. Şimdi şampiyon Galatasaray olmuştu. Geçen hafta bunu ilan etmişti. Kutlamalar da olmuştu bu hafta. Dün Kasımpaşa karşısında 1-0 kaybetmesine rağmen tabii sonuç değişmedi ama orada önemli bir husus vardı. Bir de ligden kim düşecek?
5: Evet.
4: Artık son haftalarda zaten bu konuşulmaya
5: başlamıştı. Dün akşamın da şeyi buydu, ağırlıklı.
4: Dün akşamki karşılaşmalar da eş zamanlı başlamışlardı. O ligden kimler düşecek, kimler ligde kalacak mücadelesi.
5: Aynı saatte başladı. Yani.
4: Aynı saatte başladı. Şimdi tabii ilginç sahneler yaşandı. 5 dakika içerisinde ligde kalanlar, ligden düşenler değişti süre içerisinde, süre zarfı içerisinde. İşte ligden düşenler Antalyaspor, Kayserispor ve Karagümrük oldu. Özellikle Antalyaspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, acaba durumları ne olacaktı? Çünkü karşılaşmalarda tabii seyrettik. Zorlu mücadeleler oldu. Pozisyonların, durumların böyle çok kısa süreler içerisinde değiştiğini hep birlikte gözlemledik. İsterseniz dün akşamki karşılaşmalarla başlayalım.
5: Şimdi birincisi şöyle ifade edeyim. Evet, düşme hattında mücadele eden takımların üçünün büyük takımlarla karşılaşması bir defa onlar açısından şanssızlıktı. Bunun altını bir çizmekte fayda var. Çünkü kağıt üstündeki görüntü favorinin belli olduğu üzerineydi. Bunun ama ortaya çıkarttığı başka bir sonuç var. Şimdi düşenler üzerinde konuşacağım ama senin dediğin noktalardan da o maç dakikalar ilerledikçe sürekli biri gitti biri geldi şeklinde bir süreç yaşandı. Hesaplar da yapıldı. Üçlü averaj, dörtlü averaj, ikili averajda ne olur diye. Antalya o averajların hepsinde en iyi olan takımdı. Yani ona kalsaydı, averaja kalsaydı Antalya kalıyordu. Kasımpaşa'nın averajı çok kötüydü. O aralarındaki puan durumunda. Fakat puanla fark oluşunca, yani Gençlerbirliği ve Eyüp ve Kasımpaşa puan alınca Antalya kazanmasına rağmen yetişemedi. Çünkü 29 puandaydı. Bu. Şimdi yalnız şunu söylemek istiyorum. Gençlerbirliği Trabzonlu 3-0 yendi orada. Burada Ankara'da yenilmişti kupa maçında. Ve Trabzonspor 22'sinde final oynayacak. Fatih Tekke'nin maç sonu yaptığı açıklama, bu aynı şekilde Konyaspor için de geçerli ama Galatasaray için de geçerli. Yani Galatasaray 2 gün sonra maç oynayacak fakat 2 gün önce kutlama yaptık gibi. Örneğin, yani şunu demek istiyorum. Bu takımların rotasyonları vesaireyi şu aşamada, yani küme düşme mücadelesi verildiği aşamada bana çok anlamlı gelmiyor. Niye? Çünkü Gençlerbirliği'nin galibiyetiyle Antalya düştü örneğin. Yani buradaki mesele de başka duyarlılıkların gösterilmesi beklenir ama Trabzon'da diyeceksin ki onlar da kupayı kazanmak istiyorlar. Dolayısıyla rotasyon yapmaları çok normal. İşte Gençlerbirliği daha çok istekli oynadı vesaire. Bunların hepsi anlaşılabilir. Ama yine de böyle örneğin işte Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya karşı 2 gün önce kutlamaları yapıp sabaha kadar bir gün dinlenip sonra ertesi gün maça çıkması. Gerçi maçta da çok kötü oynamadı Galatasaray ama. Hani bu küçük hassasiyetler takımların geleceğiyle ilgili çeşitli

0: spekülasyonlar da yaratabilir. Örneğin Antalya için. Yani Antalya'da çok yüksek sesle bir itiraz çıkmadı gerçi duruma ama fakat ben şöyle diyeyim, hani İstanbul'dan çok takımın olduğu bir ligden bahsediyoruz. Şimdi bir maç daha oynanacak Çorum'la Esenler Erokspor arasında. Bir İstanbul takımı daha mı
1: Daha
0: gidecek? Gerçi biri
1: gelecek.
0: düştü ama bilmiyoruz tabii ki. Bunlar maç oynandıktan sonra söyleyebiliriz. Böyle bir şey yaşandı. Antalyaspor 11 yıl önce bir düşüp çıktı. Şimdi tekrar herhalde ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Çünkü Antalya'da spor ortamı oluyor ve bütün dünyanın, Avrupa'nın neredeyse gelip sportif bir merkez olarak, tesisler olarak kullandığı bir şehir. Hani bir Süper Lig'de bir futbol takımının olması da orayı insanların hoşuna gidecek bir
1: Tabii.
0: şey elbette ki. Tesis, statları da
1: Evet,
0: güzel,
1: güzel bir
0: konumu
1: stadı var. İyi bir
0: güzel, şeyi
1: taraftarı
0: güzel.
1: var.
0: Taraftar grupları da evet ilgililer. Ama şimdi Kasımpaşa kurtardı, işte Eyüp kurtardı ve Gençlerbirliği kurtardı. Tabii biz bir Ankaralı
1: Tabii.
0: olarak pozitif ayrımcılık yapacağız Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de kalmasından duyduğumuz memnuniyeti. Çünkü şunu hep söylüyoruz. Bir başkentin futbolun en üst seviyesinde takımları olmaz, takımları olması lazım. Avrupa'da özellikle bunun örnekleri çok fazla. Üstelik başarılı takımlar
1: Tabii.
0: bunlar. Ankara bizim memleketimiz burada. Ankaragücü güç bela şimdi ikincilikten kurtarmaya çalışıyordu paçasını. Gençlerbirliği düşmemek için çalışıyordu. Fakat şöyle söyleyeyim. Metin Diyadin Gençlerbirliği'ne en son anda tekrar getirilen teknik direktör ki ayrılmıştı biliyorsun. Kötü bir yönetim süreciydi o kulüp için. Dün yaptığı açıklamada çok güzel, çok böyle futbol adına yeri olan, akla yatkın, kabul edilebilir, ikna edebilir içerikli bir konuşma yaptı. Çok haklı ama kalıp kalmayacağına ilişkin de çok fazla bir şey vermedi. Hani umurunda pek değilmiş gibi de baktı ama o görevini yerine getirmiş insan huzuruyla tabii ki bu açıklamaları yaptı. Gençlerbirliği yönetimi de oturup bir düşünüp biz nerede hata yaptık diye bir hesap kitap yaparlar herhalde. Kasımpaşa ve Eyüp, yani Eyüp'ü de aslında şöyle söyleyeyim. Kasımpaşa Emre Belözoğlu hamlesiyle kurtardı sonuçta ama Eyüp için şunu söylemeliyim. Ben düştü gözüyle bakıyordum Eyüp'e yani. Kurtarması imkansız. Karagümrük'e de düştü gözüyle bakıyordum ama puan durumuna baktığın zaman Karagümrük ligi sonuncu bitirmedi. Sonuncu bitiren yok Karagümrük sona mı kaldı? Evet Antalya puan alınca o şey yaptı. Kayseri'de yenince
1: Evet
0: tekrar
1: aslında.
0: son şeye düştü. Fakat puan aralarındaki puan
1: Aynı Kayseri ile
0: averajla
1: Karagümrük
0: yani.
1: averaj farkı var.
0: Evet değil mi? Öbürü de 32
1: Hatta o da
0: sonuçta.
1: ikili averaj gibi görünüyor. Çünkü genel averajda Karagümrük aslında Kayseri'den daha iyi bir konumda. Muhtemelen eksi 35'e eksi 23. Muhtemelen ikili averaj gözetir böyle bir
0: Şöyle,
1: tablo oluşturulur.
0: bak Karagümrük'ü de ben kalabileceğin aslında içten içe düşündüğüm takımlardan biriydi. Süleyman Urma Başkan o çok böyle nokta atışı transfer işleri de yaptı, yapmadı değil. Ama artık futbol sahada oynanır diyoruz. Öyle diyelim. Düşenlere geçmiş olsun, yeniden çıkarlar, çalışırlar, ederler. Sonuçta daha doğru yönetilmeye ihtiyaçları var. Bütün kulüpler için geçerli bu. Biz sanki düşen kulüpleri işte Gençlerbirliği'ni eleştiriyorum. Teknik direktör alımında 6 teknik direktör değişimi yaptı. Da sanki büyük kulüpler şampiyon olan dahil hata yapmıyorlar mı? Onlar da yapıyorlar. Transfer hatası yapıyorlar. Yüksek paralar harcıyorlar vesaire vesaire. Eleştirilecek yanları mutlaka oluyor. Avrupa tabii ortaya çıktı artık. Kupa sonucuna göre Trabzon Konya maçı arasında oynanacak kupanın sonucuna göre Konferans Ligi ve Avrupa Ligi değişimi olabilir. Ama 5 takım gitme ihtimali şu anda çok görünür. Ortada bir süreç. Başakşehir Avrupa'ya gidecek öyle anlaşılıyor. Göztepe kaybetti. Yenilince Başakşehir deplasman galibiyetiyle durumu Gaziantep'i yenerek bu noktaya getirdi. Ben Başakşehir'in Avrupa'ya gidebilme ihtimaline de memnun oldum. Bir spor sever, bir gazeteci gözüyle. Çünkü öyle ya da böyle yatırım yapıyor Başakşehir takımı yani yönetim. Göksel Bey transferlerde vesaire öyle çok kısıtlı ya da hani ikna edici olmayan bir anlayışla transfer yapmıyor. Beşinci olması da değerli, önemli tabii ki lig içerisinde. Çünkü üstündeki bütün takım dört büyük takım. O da bir ilginçlik bu açıdan bakıldığında. Bunları izleyeceğiz. Galatasaray'ı kutlarız. Galatasaray'ı ayırarak konuşuyorum şimdi. Bence ben Fatih Tekke'yi de kutluyorum. Yani sezon başında Trabzon'un ne yapacağına ilişkin hiç kimsenin kanaati yokken o göreve geldikten sonra bir kımıldama işaretini verip kendi takımını yaratacağını dile getirdi. 1 ile 4 arasında bir adres gösterdi. O da 3. olarak ligi bitirdi. Beşiktaş'a da 10 puan fark atarak. Yani
1: Evet.
0: bu az bir şey değil. Beşiktaş gibi daha çok para harcayan, daha çok yatırım yapan bir kulüpten bahsediyoruz. Eyüp'ü ben her halükarda kutlarım. Tabii ki Trabzon'la beraber bu düşlü gözüyle baktığım bir şeyin son 4 maçtaki puan kayıpsız beraberliği var ama geçmesiyle de doğru orantılı tutunmayı başardı. Fenerbahçe ile berabere kalmak tabii ki hani 2-0'dan 3-2 geriye düşüp sonra 3-3 yakalamak da futbolun kendi cilvesi diyeceğiz. Olabilecek işler tabii ki. Bu Antalya'yı düşürdü. Buna sebep oldu. Fenerbahçe'yi ikinci olarak bitirdi. 3 puan farkla
1: Dün
0: bitirdi.
1: akşamki karşılaşmada ilginç bir hırs da vardı Fenerbahçeli oyuncularda. Yani oyunun zaman zaman gerildiği, yani maçı hakikaten çok kazanmak istediler. Herhangi bir değişiklik olmayacağı halde çok ciddi bir sanki kararlılık ve bir istek var gibi öyle bir durum
0: Oynadılar ve
1: gözledim.
0: işte 2-0'dan 3-2'de o kararlılığın bir şekilde göstergesi ama Fenerbahçe hani şimdi artık bitmiş ligin oyununu çok fazla analiz etmenin alemi yok belki. Ancak o
1: Yani bir özür
0: şunu
1: mahiyetinde
0: yapıyor.
1: mi? Gelen taraftara bir jest şeklinde
0: Bir
1: mi
0: de
1: şimdi?
0: yeni yönetim gelecek. Yani bazı futbolcular biz de buradayız. O kadar da sağdan soldan arıyorsunuz ama biz de çok fazla yabana atmayın kardeşim deme görüntüsünde olabilir elbette ki bu. Hatta şu Saran yönetimi bıraktı. İki tane futbolcuyla prensipte anlaşmışlar. Yeni yönetim ama tokalaşsın diye. Böyle enteresan bir şey de yaşanıyor. Fakat
1: Oyuncular belli mi?
0: evet belli.
1: Kamuoyuna açıklandı mı
0: Evet
1: yani?
0: gözlüğüm şu anda gözümde olmadığı için okumakta güçlük
1: Yani
0: çekiyorum.
1: şöyle hani çok duymadığım için söylüyorum. Hani ligden oyuncular mı
0: Yurt
1: yoksa
0: dışından
1: ha,
0: geldi.
1: yurt dışından böyle önemli isimler mi?
0: Tabii. Evet, iki isimde, iki yıldız isim şeklinde tanımladıkları bir şey. Şimdi yalnız Fenerbahçe'nin şöyle bir handikapı var. Galatasaray'ı da konuşuruz da çok fazla şeyden dönen oyuncular var. Kiralıktan dönen oyuncular var. Bir defa onları çıkartmaları gerekiyor. Bir de yabancı kuralı şimdi 10 artı 4 şeklinde toplamda değişmedi ama fakat 11 oyuncu artık olamayacak öyle anlıyoruz. Şu sayıyla neden oynuyorlar bu kadar? Ben onu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bunun altında çeşitli yerlere yaranma, güya sanki Türk futbolunu işte yerli oyuncuları çok fazla oynatarak kalkındırma vesaire gibi bir takım planlarının yansıması mı bu? Bu bence içi dolu bir samimiyet değil bu. Bunun içi boş. Bu bir yerlere mektup yazma. Benim şeyim bu. Yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı oynatıyorsun. Galatasaray tamam orada istediği kadar yabancı ile çıkabiliyor vesaire ama o gücü, o gelir sürecini sürdürmek ister. Yani ona göre oyuncu tercih etmek ister. Okan Buruk da zaten açıklama yapmış bundan hoşlanmadık diye. Tuhaf bir şey. Yani samimiyet yok. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten altyapı ile ilgili samimi bir şey olsa, bir durum olsa diyeceğim ki evet ya buradan oyuncular geliyor. Niye engel olunsun ki? İyi oyuncu zaten kadroda yerini de buluyor sonuç itibariyle. Yani bunda da bir şey yok ki. Bir sorun yaşanmıyor. Ama iyi oyuncu çıkıyor mu? Bence öyle her zaman çıkmıyor. Bir, iki, sizin antrenörleriniz ne alemde? Yani illa futbolcu çıkmıyor ya yıkamayız işi. Antrenör kapasitesi anlamında da değerlendiririm. Hiç de öyle yüksek kapasitede bir antrenör yapımızın olduğunu düşünmüyorum. İyi antrenörlerimiz yok mu? Var tabii ki. Bununla ilgili bir sorun yok. Ama bu bir yapı oluşturmaya yani bu altyapıdan yukarıya oyuncu taşıma noktasında
1: Bir
0: yapı
1: sistematik yok
0: oluşturmaya
1: yani.
0: düzenli sistematik yani. Adam o parayı alıyor, transfer harcıyor, bilmem neye harcıyor vesaire filan. Yani hani tesisleşme konusunda çok radikal bir problem yaşanmıyor gözüküyor. Devlet de çok katkıda bulunuyor
1: Tamam.
0: çünkü. Devlet çok katkıda bulunuyor. Oradan paçayı kurtarıyor kulüpler ama bu oyuncu, antrenör vesaire işlerinin yürütülmesindeki şeyin samimiyetin içi dolu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum diye ifade etmeliyim. Şimdi Galatasaray üzerinden konuşalım tabii ki şampiyon takımdan. Ha Fenerbahçe bunları temizler yabancı kiralıkları yeniden alır mı? Bir de başkanlık seçimi var biliyorsun. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım arasında. Burada TRT mikrofonlarındayız. O yüzden bir taraf üzerine yoğunlaşarak bir konuşma yapmak istemem. Haksızlık da yapmak istemem. Kimin ne yapacağını biz ya da kimin ne yapabileceğini ölçmeyiz.

0: gazeteci gözüyle üzerimizde formayla konuşmadığımız için. Ama sahaya bakarız biz tabii ki. Sahadaki iş neyse onun üzerinden değerlendirmek isteriz. Bu açıdan tek veri ortaya atılan konu çok fazla parayla gelme isteği olan ya da iddiası olan iki başkan adayından bahsediyoruz. Gerçek mi bunlar yoksa seçildikten sonra ya anlaşamadık işte şimdi bunu alabiliyoruz ancak gibi bir şeye mi evrilir? Hı hı. Onu zaman gösterecek.
1: Sizce yani Fenerbahçe üst üste bu kadar uzun yıllar şampiyon olamıyor. Sizce buradaki asıl mesele yine bütçeyle ilgili bir durum muydu? Mesela bu sezon kötü Fenerbahçe'nin hakikaten inanılmaz transferler, inanılmaz bonservisler ya da inanılmaz maaşlar ödedi.
0: Kötü yönetimler. Şey yönetimler yani. İşte sadece skora ve başarıya odaklı yönetimler. Bir de ha diyeceksin ki büyük kulüplerin kaderi bu. Biraz öyle. Yani şampiyonluk iddiasıyla şimdiden de biz şampiyon olacağız, şampiyon olup bırakacağım. İşte şampiyon olmak için şunu şunu şunu alacağım. Laflarıyla daha şimdiden hatta birkaç hafta önceden beri ortaya çıkılıyor. Ama işte Beşiktaş da bir sürü transfer yaptı. Fakat yine dördüncü olabildi. Üstelik çok puan farkıyla ve ikinci kategorideki başarılı takımların üstünde kaldı. Yani o üç takımın dibine yapışamadı. Evet. Daha altta kalmak durumunda kaldı. O kadar transfer rağmen ki o kiralıkların da hemen hemen hepsi gidiyor. Dolayısıyla yeniden baştan sıfırdan bir takım kurmak durumunda kalacaklar. Şimdi Galatasaray noktasında Galatasaray bu üst üste şampiyonluklar bir güç ve bir gelir kalemi tabii ki oluşturuyor. Şimdi Dursun Özbek Divan'da yaptığı toplantıda 600 milyon euroluk bir gelir planladıklarını söylemiş. Bunun gerçeklik payı olabilir mi? Olabilir. Tesis yapıyorlar. Oraya da dünyanın parasını harcayacaklarını söylediler 200 milyon euro gibi. Ama oradan oyuncu yetişecektir. Sadece futbolla ilgili konuşmuyoruz tabii ki. Amatör diğer branşlar içinde konuşuyoruz. Bu anlamda şey yok. Fakat şunu farkındalar. Sürdürülebilir bir ekonomiyle başarı yakalamak durumundalar. Bir de şimdi bir altyapıyı yıldız oyuncuların o ağırlıklı olarak oluşturduğu bir altyapıyı oluşturdular. Ve o altyapının üstüne şimdi koyarak gidecekler. Bunu yapabilirler mi? Osimhen şu anda ligde Galatasaray'da kaldı. Yani orada zaten. Icardi büyük bir ihtimalle ayrılıyor ama onun gibi birini daha bulup getirecekler. Başka orta sahayı da güçlendirecekler. Savunmayı da güçlendirecekler. İyi bir kaleci aldılar. Üstüne koyarak yukarıya doğru devam etmek isteyecekler. Bu bir planlı yükselme. Yani bunu anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir şey bu. Aziz Yıldırım'ın da söyledi, eğer bu sene şampiyon olamazsak 20 yıl daha unutun şeklindeki açıklaması da zaten buradaki gelişim çabasını görüyor. Ama bak şunu da söylemeliyim. Fenerbahçe de bu işaretleri verdi ama Fenerbahçe engellendi. Bu şekilde ifade etmek durumundayım. Yani o 3 Temmuz süreci, sonra bu otobüs kurşunlanma süreci, bunlar hep Fenerbahçe'ye çok büyük fren yaptırdı ve ciddi süre kaybetti. Sen ne sebep oldu diyorsun ya, kötü yönetimlerle birlikte aslında bu sürecin biraz da böyle gitmesiyle alakalı bir altyapı da var. Yani bunu da kabul etmek gerekir. Yoksa tek başına işte onu aldın, bunu almadın, bunu çok para verdin, ona az para verdin diye özetleyebileceğim bir şeyle kısıtlayamam. Bütün bunların hepsinin de etkisi olduğunu düşünüyorum ve pek çok oyuncu zaten kaçtı gitti yani. O da bir vaka. Ama Galatasaray'ın şu andaki, yine ama demeyeyim de, Galatasaray'ın şu andaki süreci bu planlamayla, bu düşünceyle, bu bakış açısıyla, yapıyla olumlu gidecek. Yalnız kulüp, buraya bir parantez açacağım izin verirsen. Kulüpleri ilgilendiren şöyle bir şey çıktı ortaya. UEFA'nın, FIFA'nın da açıkladığı bir şey oldu. Kulüplerin gelir kalemlerine futbolun bizzat kendisi dışındaki elde ettikleri kazancı artık dahil edemeyeceklerine ilişkin bir çalışma. Bu ortalığa düştü yani. Yeni bir şeyden bahsetmiyorum ama 3-4 günlük işten bahsediyorum, öyle söyleyeyim.
1: Yani biz artık şirket olarak tarif etmeyeceğiz mi?
0: Şimdi gibi şirket mi olarak tarif edeceksin ama oradaki para sürecini farklı biçimde, yani şu ana kadar olan şeklinde değil. İşte araziler al, arazi sat, bilmem ne yap vesaire, inşaatçılık gibi şeylerle. Şimdi eğer bu hayata geçerse, gerçekleşirse, o zaman bizim kulüplerin işi biraz zor olur. Onu da küçük bir not olarak buraya koyayım. Bunun üzerine konuşulması gerekir ve bunun üzerinde çalışılması gerekir diye düşünüyorum. UEFA yetkilileri buradaydı, İstanbul'daydı. Federasyonla görüştüler vesaire. Mutlaka konuşmuşlardır böyle şeyleri ama yansımalarını daha sonra göreceğiz diye Galatasaray'ın da önümüzdeki yılın hazırlıklarını sürdürmeye şimdiden başladığını ifade edelim.
1: Şimdi Avrupa kupalarındaki

0: yani istediğimiz başarıyı elde edemememiz üzerine bir soru sormak istiyorum. Şimdi Galatasaray evet neredeyse çeyrek final kapısına kadar geldi
1: Geldi.
0: Şampiyonlar Ligi'nde. Evet bu bir başarıdır ama şimdi öyle maçlar seyrettik ki örneğin bir Paris Saint-Germain maçını seyrettik.
1: 5-4'lük maçı söylüyorsun
0: Bayern
1: herhalde.
0: Münih
1: Bayern
0: maçını
1: Münih'le.
0: seyrettik. Yani inanılmaz bir
1: Evet.
0: uçurum ve bu
1: Bu
0: artık
1: yılın maçı
0: gözleniyor.
1: gibiydi o.
0: Ve o sanki kısa vadede kapanacak bir mesafe gibi de görünmüyor. Yani o kadar arşa artık yaklaşmış ki o oyun tarzı. Şimdi eskiden şu vardı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan 3. sıradan Avrupa Ligi'ne gidiliyordu. Hani belki orada işler biraz daha kolay olup hani UEFA şampiyonu olmak, Avrupa Ligi şampiyonu olmak görece biraz daha kolay gibi görünüyordu. Örneğin şimdi bu mevcut durumda bu yapısıyla şimdi ne kadarlık bir mesafe kat edilirse evet Galatasaray'da Fenerbahçe'de tabii bir playoff oynayacak Şampiyonlar Ligi için bir ön eleme oynayacak. Şimdi kulüplerimiz nereye kadar tırmanırsa Türk futbolu başarılıdır diyebileceğiz.
1: Şimdi bak, bunun için oradaki yapılanmaların benzerinin burada olması beklenen kağıt üzerindeki şey bu. Yani işte Barcelona stadını Türk Müteahhit yapıyor. Ve oraya işte arada sırada gazeteciler gidip gelip gözlem aktarıyorlar. Oradaki durumun, yapılaşmanın, altyapının ve gelir kalemlerinin üst seviyede olmasının analizini okuyoruz, dinliyoruz. Çok büyük gelirler elde ediyorlar İngiltere takımda. Majör Lig'deki takımlar aşağı yukarı böyle. Buna bağlı olarak da altyapıları da var. Sadece şey değil ki. Ama başka ülkelerde Ajax gibi örneğin Belçika'da, Hollanda'da altyapıları çok güçlü olan kulüpler de var. Buna odaklanıp bunun üzerinden büyüyorlar. Oyuncuyu satıyor bilmem kaç milyon euroya. O gelirle altyapısını zenginleştiriyor. Küçücük ülkeler aslında bakıldığı zaman, ama bunlar bu büyük büyük bu işleri yapıyor. Bizdeki işler öyle yapmıyor. Bizdeki işler aslında bazen şaibeye de bulaşıyor. Bazen ağır eleştiri yapmamızı gerektirecek malzemeler de, işte baksana şu bahis işi çıktı ortaya. Neler neler çıktı. Hala devam ediyor. Bitmedi ve devam edeceği de açıklandı. Daha ortaya nasıl skandalların çıkacağını bilmiyoruz. Burada nasıl bir parlak futbol ya da parlak bir spor gündemi yaratabiliriz ki? Yaratamıyoruz. Yani aradaki fark bu. Fakat iyi transferlerle, o transferleri iyi yönetmeyle mücadele etme gücünü yakalıyorsun. Yani işte
0: Bir noktaya
1: bir
0: kadar.
1: noktaya kadar geliyorsun. Yani Liverpool'u yeniyorsun, Manchester'ı yeniyorsun. Ama Liverpool'u 5 maç üst üste yenemiyorsun. Yani bir maç yeniyorsun, sonra öbür dördünü kaybedince şöyle deniyor. Onu tesadüfen aldı deniyor. Öyle demek istemem. Hiçbir başarı için böyle küçümsemem. Küçümsemiyorum zaten. Ama süreç böyle işliyor. Büyük şey var. Yol almamız gereken bir süreç var. Bir de kafa yapısının da çok değişmesi gereken bir süreç olarak düşünüyoruz biz.
0: Peki Dünya Kupası'na da az bir süre
1: Çok az
0: kaldı.
1: bir süre kaldı.
0: Hazırlıklar ne alemde? O da bir gösterge olacaktır hiç
1: Milli takım
0: şüphesiz Türk
1: tabii
0: futbolu
1: işin en
0: adına.
1: önemli şey aynası. Milli takımı başarılı olmasını bekliyoruz. Gruplardan çıkmasını hayal ediyorum, öyle söyleyeyim. Ondan sonra da yolunda yürüyebildiği kadar yürüyeceğine de en azından inanıyorum. İyi bir oyuncu şeyimiz var. Ancak o oyuncu topluluğunun bu süreci, hani deriz ya, gününde geçirmesi lazım. İyi bir şekilde ve başarılı bir şekilde uyum sağlayıp sürdürmesi lazım. Eğer onu sürdüremezse, tek başına bireysel başarılarla ya da bireysel performansla altından kalkacağımız bir iş olmaz bu. Bir takım şeyi, ben Montella'dan da bir şikayetim yok. Memnunum. Oyun şeklinde de tarzında da hiç itirazım yok. O tarzda buralara kadar gelmeyi başardı. Dolayısıyla hayal kuruyoruz şu anda. Bakalım nasıl bir şey olacak. Tabii ligi değerlendirirken şunu söylemeyi unuttuk. Bir dakika,
0: Tabii
1: kısa
0: tabii
1: bir
0: buyurun
1: vaktimiz
0: buyurun.
1: var değil mi?
0: Var var.
1: O da şu: bu sene, bu sezon lige takımların performansları kadar hakemler de damga vurdu. Onu da altını çizelim. Bizim futbolumuzun gelişmemesinin altındaki en önemli verilerden birisi de kötü hakem performansı. Bizde hakem yok şu anda, yani kesinlikle yok. Yalan söylüyoruz, tamam mı? Aa, bu işte, bunda umut var, bunda hiç öyle bir şey yok yani. O hakem arkadaşlarımız gelecek sezona kendilerini iyi hazırlasınlar. Ama oradaki mesele sadece hazırlanmayla sınırlı olmadığını da farkındayız. Yani onların da bir baskı altında olduğunu da biliyorum, düşünüyorum. Onun da getirdiği bir etkileşim olduğu kanaatindeyim. Yoksa bu kadar tuhaf, saçma sapan işlerin

0: altına imza atacak insanlar değillerdir diye düşünüyorum ama yurt dışına hakem performansı görüp içeride takımların sanki o yokmuş gibi oynaması ya da performans göstermesi, hakemlerin de karar vermesi inanılır gibi değil, öyle söyleyeyim. Bizim futbolumuzun gerileme olduğunu söyleyemem de ama bu kadar dalgalı olmasının en büyük sebebi
1: Bu.
0: budur.
1: Sayın Özel, çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: değerli
0: ederim.
1: katkılarınız için. Efendim, spor yazarı Lütfü Özel bizimle birlikteydi. Spor gündemine baktık. Son olarak veda ediyoruz efendim gündeme. Bugün programı Mehmet Ertuğrul Çalık hazırladı. Teknik yapımda Adem Gürlek, mikrofon başında ben Ceyhan Muran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Futbolun en büyük sahnesi. Ülkeleri yeşil sahalarda birleştiren Dünya Kupası. 2010 yılında ilk kez Afrika kıtasında düzenlendi. Güney Afrika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada 32 ülke kıyasıya yarıştı. Yarı finalde Hollanda Uruguay'ı 3-2, İspanya ise Almanya'yı 1-0 yendi. 11 Temmuz'da oynanan final maçını 85 bin kişi izledi. Çekişmeli geçen karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı. Uzatmalarda Hollanda'yı 1-0 mağlup eden İspanya ilk kez Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşadı. Final maçının tek golünü 116. dakikada İspanyol Iniesta kaydetti. Hollanda ise kupa tarihinde 3. kez finalde kaybeden taraf oldu. Afrika'nın en başarılı ülkesi çeyrek finale kadar yükselen Gana'ydı. 2010 Dünya Kupası'nda 64 maçta 145 gol atıldı. Rakip fileleri 5'er kez havalandıran Alman Müller, İspanyol David Villa, Hollandalı Snyder ve Uruguaylı Diego Forlan gol krallığını paylaştı. Müller asist farkıyla altın ayakkabının sahibi oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.

0: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Reklamlar.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Güneşin Çocukları 3. Bölüm. Yazan Lütfiye Aydın, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, mutasarrıf Mecdettin Bey, Baykal Saran, Süleyman Ağa, Hüseyin Soysalan, Selvi, Serpil Çağran, Nazlı, Berrin Öney, Şemsi, Bahri Aydın, Hadigâhım, Pervin Ünalp, Perizat, Şefika Ümit Tolun.

Yıl 1913. Balkan Savaşı'ndan bir yıl sonra Osmanlı sancaklarından biri olan Ayintab'da, yani Antep'teyiz. Sancağın yerlilerinden Süleyman Ağa, mutasarrıf Mecmettin Bey'le komşudur. İkiz evlerin her ikisinde de farklı dramlar yaşanmaktadır. Bedesten'de bir dükkan sahibi olan Süleyman Ağa'nın Selvi ve Nazlı adında iki gelinli kızı, Şemsi adında bir oğlu vardır. Ancak evdeki bencil ve baskılı tutumu nedeniyle eşi ve çocukları mutsuzdur. Üstelik eşi Firdevs Hanım, Balkan Savaşı'ndan dönmeyen kardeşi Şuayb'in yasını tutmakta, aynı hava tek başına yaşayan annesinin evinde de sürmektedir. Öte yandan, mutasarrıf Mecbettin Bey'in ağır hasta olan eşi Necile Hanım, ölmeden önce kızları Müjgan'ı Firdevs Hanım'a emanet etmiştir. Havai ve sorumsuz davranışlarda bulunan Müjgan ise bir an önce memleketleri olan İstanbul'a dönmek istemektedir. O sıralarda Amerikan Koleji'ni bitiren Şemsi, annesine gönüllü olarak askere gitmeye karar verdiğini

0: Tam ipek bitti hanımlar. Yakında gelecek ama isterseniz şu topa da bir bakın bir kere. Gittiler. Görgüsüzler. Kumaşın iyisinden ne anlarsınız siz?
1: Kolay gelsin baba.
0: Ha, hayrola Şemsi. Nereden esti de geldin sen bedestene?
1: Bir uğrayayım dedim baba. Ne var bunda?
0: İyi iyi, hoş geldin. Gel, şöyle peykenin ucuna iliş.
1: Peki.
0: Meyhan şerbeti içer misin? Temmuz sıcağında iyi gelir. Bak, şerbetçi de karşıda.
1: Ha, içmem baba, sağ ol. Bir şey satamadın galiba.
0: Satamadım. Onlar ne bilir Şam ipeğini. İlle de ham ipekten kutlu kumaş, turuncu poşo olacak. Bir de şayak potur.
1: Millet düğün hazırlığında. Bunca kıtlık içinde nasıl oluyor da düğün yapabiliyorlar?
0: Mevsim hasat mevsimi oğlum. Boşuna orak ayı dememişler. Parayı cebine koyunca evvela düğün yapacak elbet. Bir de şöyle güçlü kuvvetli bir gelin aldı mı zarar eder mi bu adam? Hı?
1: Anlamadım. Niye?
0: Oğlum, gelin dediğin 3-5 kişilik iş yapmalı. Tarlada, bahçede işe yaramayacak kıza para dökmez onlar. O bize mahsus.
1: Baba, İnsanlardan yük hayvanından söz eder gibi konuşuyorsun.
0: Yalan mı canım? Mesela koskoca mutasarrıf Mecdettin Bey. Onca zaman hastalıklı bir kadını çekti. Bile kolay. Sonra ben, yani annenin ne ağrısı sızısı biter ne de gözünün yaşı.
1: Ne demek istiyorsun baba? Yoksa işittiklerim doğru mu? Niye sustun?
0: Kimden işittin?
1: Her kimdense. Doğru mu evleneceğim? Yeniden.
0: Farz et ki doğru. Bir erkeğin en tabii hakkını kullanması suç mu? Ayıp mı yoksa günah mı?
1: Hepsinden önce günah baba. Annem gibi bir kadına yapılmaz bu. Kadıncağızı büsbütün yıkmak mı istiyorsun?
0: Yıkılırmış oğlum. Annen çoktan yıkılmış zaten. Ahlayıp bahlamadığı gün yok. Bana da yazık canım. İçim karardı. Ben de insanım Şemsi. Artık evde yeni bir havanın esmesini istiyorum.
1: Evde o dediğin hava hiç esmeyecek baba. Annemi de bir daha üzemeyeceksin. Buna izin vermeyeceğim.
0: Bak sen, ne yapacakmışsın söyle hele. Evimin hakimi benim, unutma. Ayrıca askerlik şubesine başvurduğunu başkalarından işittim. Nerede kaldı babaya saygı?
1: Bilhassa söylemedim sana. Karşı çıkardın çünkü. Yakında gidiyorum. Haberiniz olsun.
0: Ne halin varsa gör. İstediğini yap. Fakat bana engel olma. Yüz göz olmayayım seninle.
1: Olduk bile baba. Boyunca çocukların var, yeniden evlenmek istiyorsun. Üstelik bir kumpanya artistiyle.
0: Bıraktıracağım işini. Evinin kadını olacak.
1: Peki, evlen bakalım. Fakat o evde ikinizden başka kimse bulunmayacak. Bunu da bil baba. Bunu bil.
0: Ne dedin?
1: Sakın unutma bunu baba.
0: İkinizden başka kimse olmayacak. Kız kardeşlerin nerede olacak? Şemsi! Oğlum! Dur biraz! Hay Allah, bakmadı bile.

0: Evlat değil, düşman yetiştirmişim meğer Hadige abla. Ağzına geleni söyledi, sonra da beni dinlemeden çekti gitti.
1: Ne olacak? Bir devsin yetiştirdiği çocuk bu kadar olur Süleyman. Ecnebilerden öğrenmiştir bu lafları.
0: Ne bileyim abla. Eğer sahiden anasını götürürse ele güne rezil olurum. Üstelik kızları da...
1: Bak kardeşim, ben senin yeniden evlenmene hiç karşı değilim ama... Açıkçası alacağın kadın benim de içime sinmiyor. Asıl o zaman rüsva oluruz ele güne. İlle de istiyorum diyorsan ailemize uygun birini buluruz, sana merak etme.
0: Perizat'tan başkasını istemem Hadige abla.
1: Evlenmek şart mı yani? Gönlün eyle şimdilik, sonrası Allah kerim.
0: Yok abla, ondan gönlüm geçmez. Eğer evlenmezsen başkasına gider. O zaman hiç dayanamam.
1: İyi öyleyse, bildiğini yap. O kumpanya gülüne gelince. Bak hele buraya gelsin, ben ona yapacağım.

0: Çadırımda ne işin var senin Süleyman'ım?
1: Seni görmeye geldim Perizat Hanım. Aşk bu. Ne yaş tanıyor ne iş güç. Dükkanı bırakıp da geldim. Seni bir kere daha göreyim dedim. Hani belki...
0: Ne olmuş?
1: Kaç kez söyledim sana. Yalvardım biliyorsun. Belki fikrini değiştirirsin.
0: Etme Süleyman ağa. Olacak şey mi? Ben burada ömrümün sonuna kadar oturabilir miyim?
1: Neden oturamıyorsun Perizat? Eğer bizim ev halkıyla oturmak istemezsen bahçe içinde güzel bir ev yaptırırım sana. Herkesten uzak.
0: Saray yaptırsan bile mümkün değil. Kale gibi yüksek duvarlı evlerde nasıl zaman geçiririm? Hı? Ayrıca kimse benimle komşuluk, arkadaşlık da etmez.
1: Niçin etmesinler canım? Bir süre...

0: filan diye. En çok da seni düşünürüm elbet. Hadi. Daha fazla üzme beni.
1: Süleyman ağa, bu hasır işleme bilezik için bir kere daha teşekkür ederim ama beni hoş gör. Olmaz. Hep böyle dost kalalım. Hı?
0: Bir erkekle kadının dost kaldığı nerede görülmüş Perizat Hanım? Bunlar laf. Lafı güzel.

0: Şemsi abi, askere gitmekten vazgeçemez misin?
1: Mümkün değil Nazlı. Gönüllü olarak başvurdum, kabul edildi. Birkaç gün sonra kuraları çekeceğiz.
0: Buradan giden çok mu?
2: Sana ne? Tövbe tövbe. Bakıyorum Müjgan'la arkadaşlık ede ede sen de ona benzemişsin Nazlı. Bu nasıl soru şimdi?
0: Selvi abla, ben abimin yokluğuna dayanamam. O da giderse büsbütün yalnız kalacağım.
2: Ne diye yalnız kalacakmışsın? Şımarık komşu kızı ne güne duruyor?
1: Tabii Nazlı, yalnız kalmazsın. Müjgan Hanım'la ne güzel anlaşıyorsunuz.
0: Öyle ama yakında o da gidecek.
1: Ya, Mecdettin amcanın tayini çıkmış demek sonunda.
0: Hayır abi, o burada kalıyor. Müjgan İstanbul'a yalnız gidecek.
1: Peki nasıl olacakmış bu? Hem ne zaman? Gencecik bir kızın Ayıntap'tan İstanbul'a gitmesi kolay mı?
2: Düşündüğüne bak Şemsi. Babası uygun birilerini bulur nasıl olsa. Hükümetin adamı, eli kolu onların.
1: Selvi abla, Mecdettin amca hükümetin adamı değil, aksine muhalif. Ayrıca birilerini bulması da senin sandığın kadar kolay değil.
2: Aman, ne halleri varsa görsünler. Bize ne canım? Aha, sahi sen geç kalmıyor musun Nazlı? Yoksa bugün gitmeyecek misin Şazıment Usta'ya?
0: Bugün gitmiyorum. Şazıment Usta'yı cerrahzadeler çağırdı. Şimdi onların konağında. Ah, galiba büyük kızlarını evlendiriyorlarmış. Elbiseleri orada dikecekmiş.
1: Nazlı!
2: Bırak konuşsun Şemsi. Aklınca laf çarpıyor. Babam haklı. O şımarık kızla arkadaşlık ede ede...
0: Yeter artık. İyice. Hepiniz o kızcağıza karşısınız sanki. Ne kötülüğü oldu bize? Hadi, hadi gözünüz aydın. Yakında kurtuluyorsunuz ondan. Ben de büsbütün arkadaşsız kalacağım. Ama kimsenin umurunda değil tabii.

0: Evet, ben Aintab Mutasarrıfı Mecdettin. Güzel, demek gönderdiğim tezkereyi aldınız. Evet. Peki, teşekkür ederim. Lütfen bir an önce. Ya, o tahsisata çok ihtiyacımız var efendim. Bekliyoruz, hürmetler ederim. Kusura bakma Süleyman Ağa, seni beklettim. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk beyefendi. İşiniz zannettiğimizden de zormuş meğer.
0: Zor tabii. Bizi duymak ne vilayetin işine geliyor ne de İstanbul'un. Herhalde anlamışsınızdır. Tahsisat yokluğundan bahsediyorlar.
1: Kiminle konuştunuz bilmem ama bence onlar da haklı Mecdettin Bey. Hiç kimsede para yok çünkü. Yer demir gök bakır. Bizim işler de kesat. Ne yapacağız bilmiyorum.
0: Bari sen yakınma Süleyman Ağa. Galiba Nurgana'da erekliğiniz falan varmış.
1: Var tabii. Hatta başka yerlerde de 3-5 parça tarlamız, bağımız var ama bize gerek olan nakit beyim. Para olmayınca işler yürümüyor.
0: Haklısın. İktisadi durum hakikaten çok kötü. Hı hı. Harp sonrası bunlar olur tabii. Yakında bizlere de maaş veremezler bakarsın.
1: Doğru. Sizinle bir konuyu görüşmek istiyordum. Çok sıkıntılıyım Mecdettin Bey. Yardımınıza ihtiyacım var. Yo, kastettiğim para değil. Benim oğlan Şemsi.
0: Kulağıma bir şeyler çalınmıştı. Askere gitmek istiyormuş galiba.
1: Öyle, öyle beyefendi. Ne var ki sadece bu kadar değil. Üstelik İstanbul'a giderken annesini de götürecekmiş. Tedavi bahanesiyle. Bir konuşsanız onunla. Vazgeçer belki.
0: Neden peki?
1: Nedeni yok. Bahane dedim ya. Malum bizim hanımın da hastalığı hiç bitmez. Buradaki doktorlar çok işe yaramış da sanki bir de İstanbul doktorlarına gösterecekmiş annesini. Hepsinin para tuzağı olduğunu bilmiyor.
0: Sizler doktorlara inanmasanız da oğlunuz doğrusunu yapıyor bence.

0: Belki oraya gitmeleri zor olur ama en azından tebdili mekanda ferahlık vardır Süleyman'a. Eşiniz hanımefendiye hava değişikliği çok iyi gelebilir.
1: Siz olsun böyle söylemeyin Mecdettin Bey. Yani yaşlı kadın yollarda ölür kalır diye korkuyorum.
0: Demek eşiniz hanımefendiye bu kadar düşkünsünüz. Şemsi Bey oğlumuz iyi düşünmüş. Belli ki burada çare bulunamıyor. Bakalım İstanbul doktorları ne diyecek?
1: Sizin kız da hani Müjgan Hanım.
0: Evet ya. Evet. Müjgan'ı da İstanbul'a yollamak zorundayım. Ona da bir çare bulacağız. İlahi, bakalım.
1: İlahi mutasarrıf bey. Nasıl olsa bizimkiler gidiyor. Müjgan kızımızı da götürürler. Dert etmeyin siz onu.

0: Vakit nasıl da geçmiş değil mi Şems abi? Annem çoktan uyumuştur. Benim de uykum geldi. Ay, şu okuma yazma dersini bıraksak artık.
1: Sen bilirsin Nazlı. Bu gecelik bu kadar yeter. Yarın akşam yine çalışırız.
2: Öyleyse yatakları serelim artık.
0: Birazdan babam da gelir. Gaz lambasını daha ne zamana kadar yakacaksınız diye. Üstüne üstlük bir de nutuk dinleriz pahalılık üstüne.
1: Yalan da değil hani. Gaz, tuz, kaput bezi hepsi ateş pahası.
0: Hep bu Balkan Harbi yüzünden hep. Ah, abi ne olmuş biliyor musun? Şey Rabia, vermişler onu da birilerine.
1: Anlamadım, kimi kime vermişler?
2: Nazlı, sen insanı çatlatırsın biliyor musun? Okuma yazma mı öğreniyorsun? Gecenin bu saatinde dedikodu mu yapıyorsun belli değil. Şimdi bunu ne diye söylüyorsun Şemsiye?
0: Sen bana karışacağına mekik oyası yapmaya devam et ablacığım.
1: Nazlı, ablam doğru söylüyor. Bana ne el alemin kızından? Bize ne? Kime verirlerse versinler.
0: Ama abi, Rabia el alemin kızı değil ki. Şuayb dayımın nişanlısı.
1: He? Sen dayımın nişanlısı olan Rabia'yı mı söylüyorsun? Hı hı. Demek başkasına vermişler bile öyle mi? Olmaz ama bu. Bu yapılmaz. Haksızlık, ayıp hatta.
0: Tabii. Öteki mahallelerden birilerinin künyesi gelmiş ama daha bir haber yok dayımdan. Belki de yaşıyordur. Hastanede de olabilirmiş, esirde. Bence ölmedi dayım, yaşıyor.
1: Ah, yaşıyor olsa. Bir gün çıkıp gelse. Aniden.
2: Peki yaşamıyorsa? Yaklaşık 2 yıldan beri hiç haber yok dayımdan. Gittiği günlerde bir mektup gelmişti yalnızca. Ninemin koynundan hiç çıkarmadığı o malum mektup. O kadar.
1: Askerde araştıracağım bu konuyu. Kumandanlara soracağım. Belki bir şeyler öğrenebilirim.
2: Sahi nereye gideceğin kesinlikle belli oldu mu Şemsi?
1: İstanbul Erenköy Talimgah misafirhanesinde yapacakmışım askerliğimi.
2: Aa, olacak şey mi ayol? Misafirhanede askerlik yapıldığı nerede görülmüş?
0: Orada misafirlik yapmayacak. Tercümanlık yapacak. Tercümanlık. Abim gibi yabancı dil bilen adamı nerede bulacaklar?
1: Artık yatalım. Benim de uykum geldi.
2: Ben yatakları hazırlamaya gidiyorum Şemsi.
0: Abi. Hı? Bana kızmadın değil mi?
1: Ha, kızmadım. Hayır.
0: Bak ne diyeceğim. Böyle yaşamak hiç hoşuma gitmiyor. Hani Rachel'le Eleni çantalarını alıp mektebe giderlerken öyle durur bakarım arkalarından. Biz niçin onlar gibi değiliz derim. Bizim neyimiz eksik derim. Üzülürüm işte.
1: Seni anlıyorum Nazlı. Fakat buraya ayak uydurmak zorundasın.
0: Değilim. Annem gibi olmak istemiyorum. Selvi ablam gibi de.
1: Ya, kimler gibi olmak istiyorsun peki?
0: Şaziment Hanım gibi. Ustam gibi paramı kendim kazanmak istiyorum. Yakınlarıma mektup yazmak istiyorum. Ayrıca...
1: Anlıyorum Nazlı. Ama bu isteklerinin pek kolay gerçekleşeceğini sanmıyorum kardeşim. Hadi, hadi kalkalım.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Toplantıda Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları da ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital vizyon kampanyasına imza attı. İyi ki Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön planda yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyesi bakanlar, Türkiye'nin son yıllarda eğitimden savunma sanayine, diplomasiden kalkınma hamlelerine kadar elde ettiği başarılara ve küresel liderlik vizyonuna vurgu yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonunun stratejik bir kapısı olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Hakan Fidan, başkent Berlin'de Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması kapsamında üçüncüsü yapılacak toplantıya Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'la birlikte başkanlık edecek. Berlin'deki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği üyelik süreciyle bölgesel gelişmeler ele alınacak. Görüşmelerde ticaret, enerji ve savunma sanayi alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları da değerlendirilecek. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 161 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 154'ü adliyeye sevk edildi. 7 kişi ise emniyet birimlerindeki ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı bildirildi. Antalya merkezli olarak 20 kentte düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 183 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilere ait banka hesaplarıyla kripto varlıklar üzerindeki incelemelerde yaklaşık 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında kapatılan Irak hava sahası açılıyor. Irak'ta uçuşların askıya alındığı uluslararası Kerkük Havalimanı'ndan İstanbul seferleri yeniden başladı. Irak Hava Yolları'nın Kerkük-İstanbul seferlerinin pazar, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 4 kez yapılacağı belirtildi. Katliamcı İsrail, uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal etmeyi sürdürüyor. Soykırımcı Tel Aviv yönetimi son olarak alıkoyduğu Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesinin önünü açan skandal idam yasasına işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri de dahil etti. Buna göre İsrail Askeri Mahkemesi özel durumlar nedeniyle müebbet hapis cezası verilmediği sürece Filistinli esirler hakkında doğrudan idama hükmedebilecek. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Yurt genelindeki birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına gerileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerindeki 10 ilde sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu çerçevede Amasya, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon ve Bayburt'ta kuvvetli sağanak bekleniyor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu dün oynanan 5 maçla sona erdi. Sonuçlar şöyle. The Corner Kayseri Spor 2, Tümosan Konya Spor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Trabzon Spor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Hesap.com Antalya Spor 1, Kocaeli Spor 0 ve Fenerbahçe 3, İKAS Eyüp Spor 3. Galatasaray sezonu şampiyon olarak tamamlarken Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, The Corner Kayseri Spor ve Hesap.com Antalya Spor ise yeni sezonda birincilikte mücadele edecekler. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklamlar.

Günaydın değerli dinleyiciler. 18 Mayıs 2026 Pazartesi sabahında saatlerimiz 10.09'u gösteriyor ve Bölge Gündemi programımız şimdi başlıyor. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından ulaşıyor sesimiz size. Bugünkü programı sizin için prodüktör arkadaşımız Emre Altınışık ve Serkan Ersöz hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve spikeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Bir saat boyunca bölge gündemiyle sizinle olacağız. Program boyunca bölge muhabbeti.

0: Mobillerimizden haberleri, yerel basından öne çıkan başlıkları sunacağız size. Hava durumu tahminlerini, karayollarında devam eden çalışmaları ve para piyasalarında son durumu aktaracağız. Değerli dinleyiciler, birlikteliğimize yerel basından seçtiğimiz haberleri sunarak başlıyoruz.
1: İlk sayfa.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle paylaşacağımız ilk gazetemiz Akdeniz Gerçek Gazetesi ve manşet haberiyle başlayalım. 12 yıl sonra acı veda diyor. Süper Lig'in son haftasında kendi evinde Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Antalyaspor bu sonuca rağmen küme düşmekten kurtulamadı. 2013-2014 sezonundan beri aralıksız mücadele ettiği lige veda eden kırmızı beyazlı ekip de maç sonu tribünlerde gözyaşı ve yönetime karşı büyük bir öfke vardı diyor. Ve sevgili dinleyiciler, Akdeniz Manşet Gazetesi'nin manşetinde havalimanında yeni dönem. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın bugün itibariyle ileri seviye hava trafik kontrol sistemi olan Advanced ATC Tower'la hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Antalya Havalimanı, Avrupa Hava Trafik Ağı'na bu konseptle entegre edilen ilk Türk havalimanı olacak. Ve Sumut filosuna nöbetli destek diyor. İHH Antalya Şubesi Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Marmaris'ten Akdeniz'e açılan Global Sumut filosuna destek vermek amacıyla bir basın açıklaması düzenledi. Sumut için nöbetteyiz denilen açıklamada uluslararası topluma İsrail'e karşı somut yaptırımlar çağrısı yapıldı. Antalya Ekspres gazetesiyle devam edelim. 25 yaş üstü tekneler için hurda teşviki talebi. Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, 25 yaş ve üzeri gulet, le günübirlik gezi teknelerine hurda teşvikinin hayata geçirilmesi halinde tur teknelerinin rekabet gücünün artacağını söyledi. Ve Digifest'te Hado Avrupa Şampiyonası heyecanı yaşandı. Digifest Antalya 2026 3. gününde festivalin en önemli organizasyonu olan Hado Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Ve Türkiye ikinci oldu diyor, büyük çekişmeye sahne olan ve gün boyu süren maçlar sonunda Türkiye ve İngiltere Hado takımları finalde karşılaştı. İngiltere Türkiye'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Sevgili dinleyiciler, Antalya Körfez Gazetesi ile devam edelim. Manşetinde Turizm Bayramı diyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ülke genelinde 10 milyonun üzerinde kişinin seyahate çıkacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Bağlıkaya, 9 günde toplam ekonomik hacmin 180 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini de söyledi. Ve iki yönetici tutuklandı diyor, 25 kişi gözaltına alınmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İştirak Şirketi ANSET'in ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda ifadeler tamamlandı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Y ile Tanıtım Şube Müdür Vekili Okan A tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve çevre rezaleti diyor, Kumköy sahilinde yıkılan 750 civarındaki kaçak baraka ve kumulların altında araç lastikleriyle oluşturulan 1500'ün üzerinde foseptik çukuru ortaya çıktı. Lastikten tuvalet çukuru diyor, Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada izinsiz uygulamaları gerçekleştirenler ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. Ekipler yüzlerce lastik kullanılarak yapılan 1500'ün üzerinde foseptik çukurunu kaldırdı. Ve Yeni Yüzyıl Gazetesi ile devam edelim. Festival coşkusu sürüyor. Antalya'da bu yıl 16.sı gerçekleşen Devlet Tiyatroları Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Ankara ile İstanbul Devlet Tiyatroları'nın ortak yapımı olan Medea Materyal adlı ödüllü eser sahnelendi. Ve sevgili dinleyiciler, AVM'den şikayetçi oldu diyor. Antalya'da bir alışveriş merkezinin üst katından atılan PET su şişesi, zemin kattaki kafede oturan grafik tasarımcı Cem Yapan'ın dizüstü bilgisayarına isabet etti. Bilgisayarı kullanılamaz hale gelen Yapa, 90 bin liraya varan zararı karşılamayan AVM yönetiminden şikayetçi olup tüketici hakem heyetine başvurdu. Değerli dinleyiciler, Antalya Lider Gazetesi ile devam edelim. 12 yıl sonra Kırmızı Beyazlar 1. Lig'e düştü diyor beklenen son. Süper Lig'in 34. ve son haftasında kümede kalma yolunda evinde Kocaeli Spor'u ağırlayan Antalya Spor 1-0 galip gelse de düşme hattındaki rakiplerinin maç kaybetmemesi sonucu 12 yıl sonra 1. Lig'e düştü. Ve tribünlerden istifa çağrısı diyor. Sezon başından beri ruhsuz oyuncularla etkisiz oyununu sezonun ölüm kalım maçında da sürdüren Antalya Spor'a tribünlerden tezahüratlar yapıldı. Taraftar yönetimi istifa sloganlarının yanı sıra sahadaki futbolculara da ıslıklarla yoğun tepki gösterdi. Zaman zaman sahaya meşale ve su şişeleri atılırken gerginlik stat dışına da taştı. Alanya Postası'yla devam edelim manşetinde. Çavuşoğlu'ndan acı haber. Önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu'ndan 12 gün sonra acı haber geldi. Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ve sevgili dinleyiciler, Toros Gazetesi ile devam ediyoruz. Binlerce Antalyalı meşalelerle yürüyecek diyor. Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 19 Mayıs Salı günü saat 19.30'da Konyaaltı Varyant'ta başlayacak olan Fener Alayı'na yine binlerce Antalyalı'nın katılması bekleniyor. Ve Gazi Paşa Manşet Gazetesi'nin manşetinde yaylada lastik terörü. Gazi Paşa'nın 1850 rakımlı Günlercik yaylasında araçların mera alanlarına girip çimlerin üzerinde drift atması tepki topladı. Muhtar Ömer Özel her yıl benzer görüntülerin yaşandığını belirterek doğaya zarar verenlerin cezalandırılmasını istedi. Sevgili dinleyiciler, Ses 15 gazetesinden bir başlık aktaralım. Plansız şekilde yerleştirildiği tespit edilen tabela, levha ve benzeri unsurlar kaldırıldı. Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin doğal yapısının korunması, görsel bütünlüğünün sağlanması ve bölge estetiğini olumsuz etkileyen unsurların ortadan kaldırılması amacıyla Burdur Valiliği himayesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalar kapsamında bölge sınırları içerisinde plansız şekilde yerleştirildiği tespit edilen tabela, levha ve benzeri unsurlar kaldırıldı. Bucak'ta Uluslararası Bilim, Sağlık ve Sanat Kongresi yapıldı diyor. İkinci Uluslararası Bilim, Sağlık ve Sanat Kongresi Bucak Sağlık Yüksekokulu sahipliğinde gerçekleştirildi. Ve sevgili dinleyiciler, son gazetemiz Demokrat Gazetesi'nden bir başlık aktaralım. Hasar tespit çalışmaları başladı diyor. Isparta'da geçtiğimiz perşembe günü etkili olan dolu ve sağanak yağışı sonrası bahçelerde hasar tespit çalışmaları başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul ve beraberindeki ekipler dün dolu ve sağanak yağış sonrası hasar tespitinde bulunmak üzere bahçelerde incelemelerde bulundu. Yapılan açıklamada 14 Mayıs 2026 tarihinde ilimizde meydana gelen dolu yağışı sonrası İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul ve beraberindeki teknik ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarına ivedilikle başlanmıştır denildi. Ve Gençlik Haftası coşkusu yürüyüşle başladı diyor son haberimiz. 15-21 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen gençlik yürüyüşü ve çelenk sunma töreniyle Cuma günü başladı. Sevgili dinleyiciler, bu haberle beraber ilk sayfa köşemizi sonlandırıyoruz.
2: Bölgemizden haberler.

0: Değerli dinleyiciler, bölgemizden haberleri gazeteci ve muhabir arkadaşlarımız aktaracak. İlk olarak Antalya'dan haberlerimizi alacağız. TRT Yurt muhabiri Mustafa Karabıyık şu an telefon attığımızda. Günaydın Sayın Karabıyık.
1: Günaydın Ayşe Merve Temiz. Antalya'da hafta sonu ve son 24 saat gelişmelerinden öne çıkanları hemen aktaralım. İlk olarak turizmle başlıyoruz. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSEB Başkanı Firuz Bağlıkaya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 10 milyonun üzerinde kişinin seyahate çıkacağını, çıkmasını ve 180 milyar liralık ekonomik hacim oluşmasını beklediklerini açıkladı. Bağlıkaya tatilin uzamasıyla iç pazarda güçlü bir hareketlilik yaşandığını, deniz tatilinde en çok Antalya'nın tercih edildiğini belirtti. Doğrudan turizm amaçlı seyahatlerin 2,5 milyonu bulacağını öngördüklerini ifade eden Bağlıkaya, vatandaşları sahte rezervasyon ve dolandırıcılık riskine karşı da uyardı. Bağlıkaya, tatil planı yapanların mağduriyet yaşamamak adına TÜRSAP dijital doğrulama sistemi üzerinden acenteleri kontrol etmelerini ve TÜRSAP üyesi işletmeleri tercih etmelerini önerdi. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Antalya Valisi Hulusi Şahin yayınladığı mesajla Antalyalıların bayramını kutladı. 19 Mayıs 1919'un aziz milletimizin yeniden dirilişinin adı olduğunu vurgulayan Vali Şahin, Samsun'da yakılan o hürriyet meşalesinin bir asrı aşkın süredir ufkumuzu aydınlattığını belirtti ve yarınlarımızın teminatı olan gençliğe olan inancını yineledi mesajında. Şimdi de siber ekiplerimizin suç odaklarına indirdiği büyük darbenin detaylarını aktaralım. Antalya merkezde 20 ilde düzenlenen operasyonlarda banka hesaplarında ve kripto varlıklarında 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi tespit edilen yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde siber suçlarla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda

0: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlarla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüphelilerin kentte 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi kurduğu belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda haklarında gözaltı kararı verilen 183 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların gıda denetim süreçlerine dahil olacağı yeni bir uygulamayı başlattı ve dondurma etiketlerine yönelik yeni düzenlemeyi de duyurdu. Denetim artık cebinizde sloganıyla hayata geçirilen uygulamada vatandaşlar şüpheli gördükleri gıda ürünlerini veya işletmeleri fotoğraflayıp ihbar ederek gıda denetçisi gibi hareket edebilecek. Öte yandan yapılan etiket düzenlemesiyle yenilebilir buzlu ürünlerde tüketiciyi yanıltacak ve dondurma algısı oluşturacak ifadelerin kullanılması da yasaklandı. Alanya'ya uzanalım şimdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde hafta sonu Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi projesi kapsamında düzenlenen deniz dibi temizliğinde çok sayıda katı atık toplandı. Antalya Valiliği himayesinde Antalya'da Deniz Hep Temiz sloganıyla tarihi Alanya Tersanesi önünde gerçekleştirilen etkinliğe sahil güvenlik, belediye ekipleri ve gönüllü dalgıçlar katıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada deniz dibinden bilgisayar klavyesi, şemsiye, halat ve plastik kutular gibi çeşitli atıklar çıkarıldı. Manavgat'ta ise güzel bir sergi vardı hafta sonu. Kapılarını kapattı, daha doğrusu dün kapandı. Manavgat S tipi kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutukluların resim kurslarında yaptığı eserler bir alışveriş merkezinde sergilendi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle açılan kurslara 195 hükümlü katıldı. Usta öğreticiler eşliğinde tamamlanan akrilik, yağlı boya ve kara kalem çalışmalarından seçilen 41 eser 3 gün boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ziyaretçiler sergilenen eserlerin sanatsal kalitesinden ve yansıttığı özgür düşünceden etkilendiklerini dile getirdi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selim Efendigil, bu tür çalışmalarla hükümlülerin kişisel gelişimlerine ve psikolojik iyilik hallerine katkı sağladıklarını belirterek, her bir eser emek, sabır, değişim ve yeniden başlama iradesinin somut bir yansımasıdır dedi. Şimdi de Kemer'e uzanalım. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin bu yıl 25.si düzenlenen Uluslararası Kemer Su Altı Günleri kapsamında 3 Adalar bölgesinde dalış gerçekleştirdi. Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde 16-19 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda bölgedeki su altı arkeoloji çalışmaları hakkında Profesör Doktor Hakan Öniz'den bilgi alındı. Vali Şahin bilgilendirmenin ardından dalış yaparak 3 adaların su altı doğal ve kültürel zenginliklerini de yerinde inceledi. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasında Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup eden Antalya Spor rakiplerinin de kazanmasıyla lige veda eden 3. ve son takım oldu. Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Fatih Karakümrük'e konuk olan Alanya Spor ise rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçta Alanya Spor 2025-2026 sezonunu 37 puanla kapattı. Haftanın ilk sabahında Antalya'dan aktaracaklarımız bu kadar. Ayşem Mehmet'imiz yarın yeni haberlerimizi paylaşmak dileğiyle iyi yayınlar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz efendim aktardığınız bilgilerden dolayı. İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere. Ve değerli dinleyiciler, Isparta'dan haberlerimizi alacağız. TRT Yurt muhabiri Fatih Kaplan şu an telefon hattımızda. Günaydın Sayın Kaplan.
2: Günaydın Ayşen Mervetimiz. Bölge gündemine dair yansıyan haftanın ilk çalışma günündeki önemli başlıklar şöyle. Öncelikle kaçak avcılığa karşı ekipler mücadeleye devam ediyorlar. Eğirdir Gölü'nde Köprübaşı mevkiinde yapılan denetimlerde kaçak avcılık için bırakılan 100 metre ağ ele geçirildi. Malzemeye el konulurken av yasağının 15 Haziran tarihine kadar süreceği ve denetimlerin devam edeceği belirtildi. Diğer bir gelişme ise Isparta ve ilçelerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli dolu yağışı bazı bahçelerde zarara yol açtı. Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin günübirlik çözümlerin yetersiz olduğunu vurgulayarak üreticilerin mutlaka Tarsim sigortasıyla tarla ve bahçelerini güvence altına almalarının önemine dikkat çekti. Borsa olarak da hasar tespit sürecini yakından takip edecekleri mesajını verdi. Isparta Emniyet Müdürlüğü ile ilgili bir haberle devam edeceğiz. Okul güvenliği kapsamında öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Programda güvenli internet, siber zorbalık, telefon dolandırıcılığı ve trafik kuralları gibi konularda Yine farkın

0: farkındalık oluştururken ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi'nde devam eden Bahar Şenlikleri ve Engeller Haftası etkinliklerinde de faaliyetlerin devam ettiği kaydedildi. Gelendos ilçesindeyiz. İlçeye bağlı Yaka Köyü'nde yıkımı yapılan metruk evin enkazında çocuklar tarafından Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı iddia edilen bir el bombası bulundu. Güvenlik güçleri bölgeyi çembere alarak bomba imha ekipleriyle patlayıcı kontrollü bir şekilde muhafaza altına alındı. Yine trafik kazaları oldu hafta sonu. Isparta'da seyir halindeki tırın ani fren yapma sonucu kasasındaki demirler sürücü kabinine saplanarak büyük çapta maddi hasara yol açtı. Ancak neyse ki şans eseri yaralanan olmadı. Yine aynı gün Isparta'da otomobilin kamyona arkadan çarpmasıyla birlikte iki kişi araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle birlikte vatandaşlar sıkıştıkları yerden çıkartılarak hastanede tedavi altına alındılar. Son olarak Isparta'da hafta sonu belediye temizlik işleri personeli Ali Öztürk yaşadığı iş kazası sonucu ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen talihsiz işçi ise yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Öztürk, Akkent Toki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, mesai arkadaşları, vatandaşlar ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen katılarak taziye dileklerini iletti. Ayşen Merve Temiz bu haberle birlikte benim bölge gündemine dair aktarabileceğim başlıklar bugünlük bu kadar. Yarın yeni gelişmeleri dinleyicilerimize aktarabilmek dileğiyle söz Antalya Merkez Stüdyolarımızda.
1: Teşekkür ederiz efendim. Aktardığınız bilgilerden dolayı iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere. Ve değerli dinleyiciler, son olarak Burdur'dan haberlerimizi alacağız. Gazeteci arkadaşımız Gülsüm Çetin şu an telefon attığımızda. Günaydın Sayın Çetin.
2: Günaydın Ayşe Merve Temiz. Burdur'da hafta sonu ve son 24 saatte öne çıkan gelişmeleri hemen aktaralım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dün Burdur'da düzenlenen kortej yürüyüşü ve konser programı büyük bir coşkuya sahne oldu. Burdur Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Köprübaşı mevkiinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdüler. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği kortejde renkli görüntüler de oluştu. Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden program, müzik öğretmeni Hüseyin Sayar yönetimindeki Burdur Gençlik Merkezi müzik atölyesi öğrencilerinin sahneyi aldı. Ardından Burdur Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan pop orkestrası sevilen şarkıları seslendirdiler. Kutlamalar ayrıca Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi müzik bölümü öğrencilerinden oluşan grup imza, Süleyman Nişancı ve DJ Veli sahne aldı programda. Konser programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve programa Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgehan başta olmak üzere il protokolü öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evet, Bucak ilçesinde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altında tutulan Sığla Ormanı Tabiat Koruma Alanı baharın gelişiyle birlikte adeta renk cümbüşüne büründü diyebiliriz. Dünyada yalnızca belirli bölgelerde görülen Anadolu Sığla ağacının ev sahipliği yapan Sığla ormanları 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Bu kapsamda bunun yanında 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Bucak ilçesindeki Karacaören Barajı'nda düzenlenen doğa ve su sporları etkinliği de büyük ilgi gördü. Burdur Valiliği himayelerinde bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda yaklaşık 250 sporcu kano yarışları ve çeşitli spor dallarında mücadele ettiler. Katılanlar etkinliğin doğa ile sporun buluştuğu özel bir organizasyon olduğunu, Karacaören'in doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını belirttiler ve tüm gençleri bu tür etkinliklere davet ettiler. Program dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ve fotoğraf çekimiyle de sona erdi. Evet, Karamanlı'dan da 19 Mayıs etkinliği var. Karamanlı ilçesinde düzenlenen geleneksel 19 Mayıs koşusu 19 Mayıs coşkusunu sporla bir araya getirdi. Karamanlı Kaymakamı Gökhan Arslan ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte gençler kıyasıya yarıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği 19 Mayıs ruhunu aynı inanç ve kararlılıkla yaşatmaya devam edecekleri vurgulandı. Evet, Yeşilova'dan bir haberimiz var. Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü bu yılda binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. 1463 hektarlık alanıyla dikkat çeken gölde flamingoların yanı sıra angut, uzun bacak, kılıç gaga ve kum kuşu gibi toplam 141 kuş türü yaşamını sürdürüyor bu gölde. Halk arasında avlu turna olarak bilinen flamingoların sürüler halinde dolaştığı anlar kuş fotoğrafçıları tarafından da drone ile görüntülendi. Renkli görüntüler ortaya çıktı. Evet, Burdur Belediyesi tarafından düzenlenen Anneler Günü matinası pazar günü, yani dün düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirildi. Canlı müzik ve danslarla renklenen etkinlikte Burdurlu anneler doyasıya eğlendiler. Programa katılan belediye başkanı Ali Orkun Ercengiz, annelerin toplumun gizli kahramanları olduklarını belirterek kadınların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Evet, Yeşilova ilçesine bağlı Koyunlar Çeşme mahallesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İbrahim Er'e ait evde elektrik sobasından kaynaklandığı belirtilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına can ya da mal kaybı, can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. Evet, son olarak yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalar kapsamında resmi program yarın sabah saat 10'da düzenlenecek çelenk sunma töreniyle başlayacak. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gösteriler gerçekleştirilecek. Kutlamalar kapsamında bu akşam saat 21'de Cumhuriyet Meydanı'nda Zakkum konseri var. Yarın akşam ise sanatçı Altay sevilen şarkılarını seslendirecek Burdurlular için. Konserler ikisi de Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21'de başlayacak ve tüm vatandaşlar bu etkinliklere davet edildi. Evet, Ayşen Merve Temiz bu haberle noktaladık Burdur gündemimizi. Yarın yeni haberlere aktarmak üzere iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz efendim. Aktardığınız bilgilerden dolayı iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz sizlere.
3: Hava durumu.
1: Batı Akdeniz'de son tahminleri almak üzere Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'ne bağlantımızı gerçekleştirdik. Uzman konuğumuz Mustafa Yıldız. Hattımızın diğer ucunda. Merhaba Sayın Yıldız.
4: Merhaba Merve Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Efendim, bugün bölgemizde hava nasıl olacak?
4: Evet, yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün akşama kadar hava parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının sahil kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgar kuzeybatı öğle saatleri sahil kesimleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğleden sonra iç kesimlerde yer yer kuvvetli geçeceği tahmin ediliyor. Herhangi bir meteoroloji uyarı bulunmaktadır. Merkezlerimize beklenen hava durumları, günlerin yüksek hava sıcaklıkları, Antalya, Aksu 29, Kepez 30, Kemer 26, Kaş, Demre, Kumluca 27, Finike 25, Elmalı 25, Korkuteli 22, Serik, Manavgat 30, Alanya 26, Gazipaşa 25, İbradı 21, Akseki 23, Gündoğmuş 24 derece, Muğla 25 derece, Isparta 22 derece, Burdur 23 derece, denizlerimizde rüzgar, kuzey ve batı, Kaş, Anamur arasında öğleden sonra güney-batı yönlerden 4 ile 6 yer yer 7 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1,5 ile 2,5 yer yer 3 metre civarında, hava parçalı bulutlu. Görüşü iyi, aktaracaklarımız bu kadar Merve Hanım.
1: Teşekkür ederiz efendim aktardığınız bilgilerden dolayı. Sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.

0: TRT Antalya Radyosu.
1: Güncel.
2: Sevgili dinleyiciler, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği ortaklığında İplik'ten Hafıza kısa belgesel gösterimi ve söyleşisi düzenlenecek. Ayrıntıları öğrenmek üzere YÖRSİAD Başkanı Alper Oral konuğumuz, stüdyomuza bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Ve filmin yönetmeni Havva Okutan bir diğer konuğumuz, efendim siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Sayın Oral, öncelikle size söz verelim istiyorum. Daha önce de buna dair etkinlikler düzenlenmişti sinema adına ama bunları hatırlatarak da başlayalım isteriz. Tabii İplik'ten Hafıza adlı kısa belgesele değinmeden önce.
3: Tabii ki. Öncelikle ben TRT Antalya ekibine bizleri karşıladıkları için, ağırladıkları için ve hem derneğimizi anlatmak hem de bu kısa belgeselimizi anlatmak adına fırsat verdikleri için çok teşekkür ederim. Geçen yılda yine aynı dönem sizlerin de bahsettiği üzere burada biz yapmış olduğumuz Yörük filmleri gününü anlatmıştık. Çok ciddi de bir katılım olmuştu. Yine o dönem yönetmenlerimizden olan Havva Hanım'la birlikte İplik'ten Hafıza kısa belgeselimizi çektik. Onun gösterimi olacak. Bizim için çok önemli bir etkinlik. Biz YÖRSİAD olarak 2009 yılında kurulmuş bir derneğiz ve bu tarz kültürel etkinliklere, bölgemizi tanıtan faaliyetlere her zaman maddi ve manevi destek vermekten gurur duyuyoruz. Bu da yine bizim şehrimize ve ülkemize çok ciddi bir katkımız olacak. Yörükleri anlatan, yörük hafızasına ışık tutan, yörüklerin geçmişini anlatan ve duygularının vücut bulduğu halıları, halı motiflerini anlatan bu belgesel gerçekten bizi çok heyecanlandırıyor.
2: Şimdi peki özellikle bu belgesel neden seçildi? Yani İplik'ten Hafıza kısa belgeseli.
3: Tabii ki. Şimdi halı ve kilim yörük kültürü için çok önemli. Çünkü evet. Oradaki motifler yörüklerin göçlerini, yörüklerin hayallerini, hayal dünyasını, hayvanlarını, geçtikleri bölgelerdeki çiçekleri, ağaçları, bitkileri anlatan öğeler barındırmakta. Bir de döşeme altında çok fazla yörükler bulunmakta. Evet. Yörüklerin en fazla bulunduğu yer döşeme altı. Biz kaybolan bir mirası tekrar canlandırmak adına bu belgeselin çekiminde Havva Hanım'ın bizlere desteğiyle ve önerisiyle yardımcı olmak ve katkı sağlamak istedik. Bu noktada Antalya Ticaret Odası ve bizim derneğimiz gerçekten doğrudan katkı sağladılar. Biz bu mirasın kaybolmaması adına tekraren hatırlayalım.

0: hatırlatılması adına bu belgeselin çekiminde bulunmak istedik.
1: Aslında sizin de hafızanızda olan ögeler var, öyle değil mi? Bu şekilde
0: Tabii
1: çocukluğunuzdan,
0: ki
1: değil mi?
0: yani
1: Siz de görüyorsunuz bunları.
0: çok güzel bir soru. Benim çocukluğum da halı dokunan bir evde geçti. Bana teyzem bakmıştı. Teyzem de çok güzel halı dokurdu. Teyzemin kızı da,
1: Evet,
0: ailem de.
1: meşhurdur da döşeme altı halıları.
0: Kesinlikle ve o döşeme altı halısı ay sonunda o ailenin bir umudu haline gelirdi. Bir gelir kapısı,
1: Tabii.
0: o halı dokunacak, yani halı çıkacak derlerdi. İşte halıyı çıkartalım, borcumuzu ödeyelim. Halıyı çıkartalım, kızımızı evlendirelim. Halı bitsin de o zaman şunu yapalım.
1: Halı çıkacak, yani halı evden çıkacak
0: Evet,
1: manasında,
0: halı
1: değil mi?
0: bitecek,
1: Bitecek.
0: teslim edilecek halıcıya bir ödeme alınacak ve işte düğün edilecekse, çocuk okula gidecekse, askere gidecekse, çeyizine destek olunacaksa o halıyla olacak. Halı gerçekten bu bölgede bir dönem ciddi anlamda umuttu. Ama maalesef şu anda teknolojinin gelişmesiyle ve çok fazla makine halısının gelişmesiyle ve farklı iş kollarının artmasıyla ve köyden kente göçün inanılmaz şekilde artmasıyla birlikte maalesef bir nostaljiden ibaret kaldı.
1: Tabii ekonomik anlamda artık yine halı, evet, çıkıyordur elbette. Döşeme
0: Muhakkak.
1: altı halılarından bahsediyoruz halen her yıl. Ama tabii ekonomik anlamda gelir kaynağı farklı unsurlara da yöneldi günümüzde, değil mi? Değişti. Sonuçta
0: Evet.
1: yörükler de artık daha yerleşik olmaya
0: Tabii ki.
1: başladılar. Haliyle bu değişiklikler söz konusu, ama zaten konumuz da iplikten hafıza, yani geçmişten gelen, belleğimizde yer eden bu ögeleri siz sunmuş olacaksınız ki ayrıntıları alalım. Yönetmenimiz bizlerle beraber, Havva Okutan ne anlatıyor? Şimdi konuyu farklı kılan unsurlar neler, sizden dinleyelim.
2: Şöyle aslında çıkış noktası döşeme altı yoldu. Antik bir yol var döşeme altına. Bir diğer adı halının Kovanlık halısı. Yani o döşeme altı yolu da Kovanlık köyünde. Yani köyden 2-3 kilometre uzaklıkta bir dağın eteğinde. Çıkış noktası orasıydı. O döşeme altı yolundan ya da bu isim nereden geliyor onu birleştirmek istemiştim. Sonra Yörsiyat yani Mustafa Bey'e sordum, danıştım acaba yapabilir miyiz diye. Onlar da sağ olsun destek oldular. Bir de Elif teyze var, Elifçin. O da kolon dokuyor. O da son kalanlardan. Şu an 75 yaşında. Bir sağlık problemi var ben çekim yaptıktan sonra. Devam edemeyebilir yapmaya. Bir de bir şey katkı sunmak istiyorum. Çıkmak aslında halı çıkmak demek ıstardan çıkarmak oluyor. Dokuma
1: Evet, dokuma
2: tezgahından
1: tezgahından
2: çıkartıp yani
1: çıkartılacak.
2: evden
1: Bitti.
2: sonra evet bitti ve o iplikten o tezgahtan çıkarıp satma noktasına geldikleri yer. Röportajlarda bahsettikleri zaman Ayşe Taç olsun ya da Elif teyze olsun biz evlerimizi halılarla yaptırdık diyorlar. Yani orada güçlü bir ekonomik katkısı olmuş zamanında. Ama şimdi o ekonomik getiriyi aynı şekilde alamıyorlar zamanın ya da teknolojinin gelişmesiyle. Bir sürü sıkıntılar var. Mesela ben çekim yaparken en çok zorlandığım nokta boyama konusuydu, doğal boya. Yani topladığım bilgilerle birlikte boyama ve dokuma eşdeğer şey. Boyama yoksa dokuma da olmayacak. Yani ipliği boyayamıyorsan o renkler ya da desenler ortaya çıkmayacak. Neredeyse Ayşe Hanım yıllardır boyama kendisi yapmıyor. Köyde yapan kişi yok. Biz aslında çok aylarca bekledim boyama için
1: Aslında o
2: diyebilirim.
1: zaman bu gelenek devam etmiyor.
2: Etmiyor ya yani boyama etmiyor en azından. Daha böyle ticari anlamda boyayan insanlar var. Köylerde boyayan kimse yok şu an. Onu bekleyerek ve üniversiteden hocanın yardımıyla bir şekilde kazanlar kurarak çekim yapabildik. Yani insanlara göstermek için nasıl aşamaları olduğunu. Aslında boyamanın o önemini vurgulamak istemiştik. Nasıl olduğunu. Yani o en son sanayi devriminden sonra bütün boyalar o sanayi devrimi öncesine kadar doğal boyadı. Her şey tekstilde olsun ya da resimde başka kullanabildiğimiz bütün alanlarda. Ondan sonra hep yapay boyalar, sentetik boyalar girmiş araya.
1: Ama tabii

0: belgeselde siz bunu gösterebilmek adına
1: Biz
0: eski
1: doğal
0: usul,
1: boya,
0: evet, doğal boyalar kullanıldı.
1: evet.
0: Ama devam eden böyle bir geleneksel yapı yok
1: Yok,
0: artık
1: yok şu an
0: günümüzde.
1: yok. Evet.
0: Ne yazık ki. Peki şimdi halı, kilim işlemenin, üretmenin kültürdeki yeri üzerine siz neler söylersiniz?
1: Yani şu an döşeme altında 7 tane coğrafi işaretli motifi var. Başkanın da söylediği gibi mesaj veriyor aslında. Yani döşeme altında akrepler çokmuş. Mesela bir evin girişine akrep halısı üzerine motifi olan bir halı koyuyorlarsa burada çok akrep var, dikkat et gibi bir mesaj varmış. Ya da çadır boylar yapıyorlar, deve kenarlarına develer koyuyorlar. Yani orada yörük bir resim var, yani orada çadırı,
0: Ama
1: devesi,
0: hepsi bir
1: koyunu.
0: şey anlatıyor
1: Evet,
0: bu
1: evet, evet.
0: resimlerin.
1: Yani bir halıda 7-8 tane motif olabiliyor. Yani belgeselde bahsettiğimiz gibi aslında Orta Asya'dan geliyor. Yani ufak tefek siparişlerle değişmeler olmuş ama asıl motifler kaybolmamış. Günümüze kadar gelmiş. Motiflerde ciddi bir kayıp yok aslında. Ya da herhangi bir halıdan bakıp motif çıkartabiliyorsunuz. Yani asıl tehlike bahsettiğim gibi boyamada.
0: Boyamada ki o da bitti artık
1: Bitme noktasında.
0: noktasında. Peki şöyle bir şey dediniz, siparişlerle motifler, yani o zaman döşeme altı halısı olmaktan da çıkmaz mı?
1: Tam çıktığı yer olabiliyor ama ufak tefek, yani o göç yolunda ya da herhangi biri, ay şuraya da bir kuş ya da başka bir
0: Ha,
1: resim
0: böyle
1: gibi,
0: küçük
1: hayvan,
0: basit.
1: geyik. Yani en son Ayşe Hanım Mersin'de bir sempozyuma gitti. Ortada bir geyikli bir kompozisyon yapmışlardı. Belki daha dikkat çeksin diye yaptıkları bir çalışmaydı. Ya yani sıfırdan bir halı dokudu sempozyum için Ayşe Hanım.
0: Peki siz ne dersiniz Sayın Orhan? Yani konumuza dair, halı kilim işlemenin, üretmenin kültürdeki yerine dair.
2: Tabii ki şimdi geçmiş dönemlerimizde halı ve kilim çok önemli. Çünkü döşeme altı halısı hem normal halı kilim olarak kullanılmakta, hem en değerli hayvanları işte göçte kullanılan develerin üzerine kullanılmakta, seccade olarak kullanılmakta, masa örtüsü olarak, yer örtüsü, yani çok çok çok farklı alanlarda kullanılmış. Fakat gelinen nokta itibariyle ekonomik olarak çok anlam ifade edememiş. Çünkü teknolojinin geldiği noktada ve köyden kente inanılmaz bir göç var. Hem Antalya'da hem yörüklerin sıklıkla bulunduğu yerde. Dolayısıyla ekonomik anlamda çok fazla bir anlam ifade etmiyor maalesef. Fakat biz bu farkındalığı yaratırsak ve ortaya çıkarsak, özellikle kırsalda yaşayan halkın da ekonomik anlamda halıcılıktan geçimini sağlayabileceği ortamlar yaratırsak, ancak o zaman daha iyi bir aşama kat edebileceğimizi düşünüyorum.
0: Hava Hanım, yörüklerin hayatlarını anlatırken, geleceği aktarırken sizin böyle şaşırdığınız

0: Yani sizi çekebilir miyiz? Ön görüşme yapıyoruz.
1: Tabii.
0: O da aslında çok sıcak bakmıyor ama sonradan ikna süreci oluyor. İlk başta biraz kapalı kalıyorlar bazı şeyleri haklı olarak kendisini korumak için. Onun dışında öyle bir şaşırdığım bir şey olmadı. Yani olmadı diyebilirim,
1: Evet,
0: evet.
1: bilinmezlikten
0: Düşündüm.
1: koruyorlar diyorsunuz ilk başta. Peki
0: Kendisini
1: şimdi
0: korumak için yapıyor.
1: etkinlik hakkında konuşalım isteriz. Bir söyleşi gösterim olacak aynı zamanda. Ne zaman, nerede yapılacak?
2: Tabii ki. Perşembe günü saat 17 itibariyle AKS'de olacak. Kapalı yolun bitiminde eski ATSOH binası olarak geçen bina Antalya Kültür Sanat Vakfı Merkezi. Sağ olsun bu noktada Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bize ciddi katkılar sundu. Biz buradan da bütün bizi dinleyenleri davet ediyoruz. Herhangi bir şekilde
1: Evet,
2: ücret.
1: herkes
2: Tabii
1: katılabilir o
2: herkes
1: zaman.
2: katılabilir. Biz zaten resmi davetiyelerimizi birçok kurum ve kuruluşumuza ilettik. Sosyal medyalarımızdan da paylaştık. Buradan da sizlerin aracılığıyla ben tüm bizi dinleyenleri davet ediyorum. Gelsinler orada bizlerle tanışsınlar.
1: Bu
2: Aha,
1: Perşembe
2: tabii bu
1: günü
2: perşembe saat 5'te
1: saat
2: biz onları
1: 5'te.
2: misafir etmek isteriz. Herhangi bir şekilde ücret yok. Hem bizle tanışmış olurlar hem gelen halı dokuyan teyzelerimizle tanışmış olurlar. Hava Hanım'la tanışmış olurlar. Bizi ve yöreyi tanımak adına oraya gelebilirler. Biz onları ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Saat 5'te Perşembe günü.
1: Evet. Efendim şimdi son olarak şunu da öğrenmek isteriz. Görsiyat evet böyle etkinliklere, böyle faaliyetlere öncülük de ediyor. İlerleyen süreçte bu çalışmalarınız devam edecek mi?
2: Tabii ki biz Görsiyat olarak her zaman şehrimizin dağında, taşında, her yerinde olacağımızı belirtmiştik ve belirtiyoruz. Bu da bizim faaliyetlerimizden birisi. Biz yine Görsiyat olarak bir Avrupa Birliği projesinde el sanatlarımızın, yöresel el sanatlarımızın 3D ortamında aktarılmasıyla ilgili çok ciddi kültürel mirasın ortaya çıkarılmasıyla ilgili bir projenin de paydaşıyız. Bununla ilgili de ilerleyen dönemde ciddi bir açıklamamız olacak. Oradaki çalışmamız halı ve kilimin de ötesinde daha farklı bir çalışma olacak. Buna ilişkin projeyi Ulaş Bey var. Yine bizim derneğimizle birlikte kendisi çalışıyor. Proje şu anda geçti, kazanıldı, ön görüşmeleri de yapıldı. Görsiyat olarak biz bu projenin de paydaşı olacağız.
1: Evet, ilerleyen süreçte proje daha da netleştiğinde bizler de duyuruyor olacağız. Efendim,
2: Kesinlikle.
1: Sayın Okutan, sizin ilerleyen süreçte bu gibi çalışmalarınız olacak mı?
0: Yani
1: Devam edecek mi?
0: şöyle el sanatlarına özel ilgim var. Elle yapılan işlere. Önceki belgeselim de Kalaycı belgeseliydi. Yani o el hafızası, kas hafızasının ya da beden hareketlerinin ne takip etmeyi seviyorum. Devam etmeyi umuyorum. Yani şöyle de bir şey var. Yani döşemealtı halıları özelinde konuşmaya gerekirse, yani biz de üniversiteden bilgiler topladım. Başka yerlerden bilgiler toplamıştım. Şu an yaptığımız şey kayda almak oldu. Kendi hocayla da görüştüğüm zaman, ama sürdürülebilir bir çözüm de aramak gerekiyor. Yani tartışmalarımız bu yönde. Yani sadece çekip bırakmayalım noktasındayız. Yani bu
1: Bir proje
0: sadece tekrar bir
1: mantığıyla.
0: başka bir belgesel değil de, acaba bu döşemealtı halısı için ne yapılabilir noktasında tartışmalar yaşayıp ya da çalıştay yapıp ne katkı sunabiliriz ya da nasıl daha devam ettirebiliriz'in aşamasındayız şu an. Umarım gerçekleşir.
1: Evet. Efendim çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için,
2: Biz
1: konumuza dair
2: teşekkür
1: bizleri
2: ederiz.
1: bilgilendirdiğiniz için.
0: Biz teşekkür
1: Sağ olun.
0: ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün güncel köşemizde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği ortaklığında İplik'ten Hafıza kısa belgesel gösterimi ve söyleşisi düzenlenecek ve bizler ayrıntıları Görsiyat Başkanı Alper Oral ve filmin yönetmeni Havva Okutan'la konuştuk.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağını

0: bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Para piyasaları.
2: Sevgili dinleyiciler, para piyasalarında son durumu öğrenmek üzere telefon hattımızın diğer ucunda TRT Haber ekonomi muhabiri Ender Bediz bulunuyor. Haftanın ilk iş gününde dinleyicilerimize neler aktaracaksınız Sayın Bediz?
3: Merhaba, iyi yayınlar. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu iki önemli veri paylaştı. İlk veri iş gücü istatistikleriydi. Birinci çeyrek, yani Ocak-Mart dönemi birinci çeyrek iş gücü istatistiklerini paylaştı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılan işsizlik oranı 8,2 seviyesine gerçekleşti. 2026'nın birinci çeyreği bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2.894.000 kişi oldu. İşsizlik oranı ise 8,2 seviyesinde. Mevsim etkisinden alınmış istihdam oranı ise %48,3 oldu. Buna göre 32.221.000 kişi istihdam edilmiş oldu. İkinci önemli istatistik ise motorlu kara taşıtları istatistikleri Nisan ayına dair. Nisan ayında 182.034 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45'i otomobil, %38,5'i motosiklet, %11,6'ı kamyonet, %1,9'ı traktör, %1,9'ı kamyon oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre ise %13,8 artış gösterdi. Trafiğe kayıt toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibariyle 34.199.933 oldu. Ayrıca Ocak-Nisan döneminde, yani ilk 4 aylık dönemde 608.346 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Diğer önemli istatistiğimiz de tüketici güven endeksiydi. Mayıs ayı tüketici güven endeksi paylaştı Türkiye İstatistik Kurumu. Tüketici güven endeksi Nisan ayında 85,5 iken Mayıs ayında %0,3 oranında artarak 85,8 oldu. Diyelim de yurt içi para piyasalarına geçelim. Borsa İstanbul'da tüketici endeksi güne %0,24 azalışla 14.333 puandan başladı. Dolar 45,57, avro ise 53,04 liradan giriyor. Gram altının fiyatı ise 6.675 lira diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Teşekkür ederiz efendim. Aktardığınız bilgilerden dolayı sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
1: Yol durumu.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aldığımız verilere göre bölgemiz karayollarında çalışma yapılan yollar hakkında bilgi aktarıyoruz. Isparta-Burdur yolunun 0 ila 3, Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ila 22, Fethiye-Söğüt yolunun 0 ila 4 ve 51 ila 53, Fethiye-Seydi-Kemer-Kaş yolunun 30 ila 37, Çatallar-Kasaba-Kaş il yolunun 42 ila 49, Elmalı-Finike yolunun 26 ila 47, Eğirdir Gelen Dost yolunun 42 ila 50, Çüne Taş Kapı Yeşilbaşköy yolunun 0 ila 6, Karamanlı Yeşilova yolunun 41 ila 44, Seydişehir Akseki yolunun 22 ila 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyoruz. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet adresine, Alo 159 yol danışma hattına ve 0312 415 88 00 ve 0312 425 4712 numaralı telefonlarına başvurulabilir. Tüm yolda olanlara kazasız yolculuklar dileriz. Sevgili dinleyiciler, haftanın ilk bölge gündemi programının sonuna geldik. Birazdan Hayatın İçinden programımızla birlikteliğimiz devam edecek. Şimdilik kısa bir ara.

0: TRT Antalya Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.
1: Bağımlılık.
2: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
1: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
2: Unutma, bağımlılık kader değildir.
1: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
2: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
1: Bir adım at, hayatını geri kazan.

Bölge gündemiyle başladığımız yayınımız Hayatın İçinden programımızla devam ediyor. Hayatın farklı alanlarından konu ve konuklara yer vereceğimiz programımızla saatler 13'ü gösterene kadar sizinle olacağız. Turizm deyince köşemizde Kemer Sualtı günlerini konuşacağız sevgili dinleyiciler. Konuğumuz Doçent Doktor Hakan Üniz olacak. Ardından iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğimiz üzerine Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Can Polat'la konuşacağız sevgili dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, deniz kültüründe bugün Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu'yla trol balıkçılığı üzerine sohbet edeceğiz ve grup Gündoğarken'in seslendirdiği bir eserle başlıyoruz. Şimdi Hayatın İçinden programımıza Nafile Dünya.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Sevgili dinleyiciler, Artvin yöresine ait bir türküyle devam ediyoruz. Gülşen Kutlu seslendirecek, Çift Jandarma geliyor.

Sevgili dinleyiciler, Burdur yöresine ait bir türküyle devam edelim. Mithat Arısoy seslendirecek. Serenler, serenler, yüksekte serenler.

0: Sevgili dinleyiciler, turizm çeşitliliğimizin farklı bir boyutunu konuşacağız. Bu bölümde 25. Uluslararası Kemer Sualtı Günlerini konuşmak üzere telefon hattımızın diğer ucunda Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Hakan Öniz bulunuyor. Merhaba Sayın Öniz, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba efendim, teşekkür ederim.
0: Efendim, Çeyrek Asrı geride bırakan bir etkinlik devam ediyor. Geçmişin bir değerlendirmesiyle başlayalım isteriz sohbetimize. Sizin bu etkinliğe katılımınız ne zaman, nasıl oldu? Buyurun sizden dinleyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Yaklaşık 26 sene önce Kemer Tanıtım Vakfı'nın o dönemki başkanı Aydın Aytu ve ben öyle bir etkinliğin ülkemizde çok faydalı olacağını düşünerek ilk adımları attık. Yaklaşık bir 7-8 aylık hazırlık sürecinden sonra birinci Uluslararası Kemer Sualtı günleriyle bu alanda dünyaya merhaba dedik. Yani 25 sene hakikaten çok uzun bir dönem aslında. Pandemi dönemi dahil olmak üzere hiçbir sene ara vermeden her sene yaklaşık 4 gün süren bu etkinliği gerçekleştirdik. Ve bu etkinlik kapsamında bugüne kadar Kemer Tanıtım Vakfı'nın sağladığı imkanlar ve elbette Kemer ve Antalya'mızın sağlamış olduğu yaygın imkanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri, kaymakamlıklarımızın, valiliklerimizin destekleriyle başka pek çok sivil toplum örgütünün katkısıyla bugüne kadar geldik. Özellikle UNESCO'nun Sualtı Kültür Mirası, Sualtı Arkeolojisi alanındaki toplantılarının büyük bir çoğunluğu bütün dünyada aslında Antalya'da Kemer'de gerçekleşti. 4 ayrı network toplantısı yaptık. Dünya Sualtı Federasyonu'nun Sualtı Kültür Mirası'nı koruması ile ilgili adımlarını burada gerçekleştirdik. Sözleşmeyi burada hazırladık, burada imzaladık. Yani bütün dünyaya yön veren Sualtı Kültür Mirası'nı koruması ile ilgili pek çok faaliyeti bugüne kadar Antalya'da Kemer'de gerçekleştirdik. Hatta bugün az önce oturumdan görüşme için çıktım. İklim değişikliğinin kıyı ve sualtı kültür mirasına olan etkilerine yönelik bir platform kurduk. 47 ülkenin bir araya geldiği. Bu platformun ilk toplantısını şu an Antalya'da 25. Kemer Sualtı Günleri kapsamında gerçekleştiriyoruz. Bu tip işleri bugüne kadar yaptık.
0: Peki efendim, Kemer'i konuşacak olursak, Kemer ilçemizin sualtı arkeolojisi açısından mevcut durumu nedir? Turizme etkisi var mı?
1: Evet. Şimdi tabii Antalya'nın Kemer kıyıları Türkiye'nin tüm Akdeniz kıyılarında olduğu gibi hem doğal hem de kültürel alanda son derece zengin. Kemer özelinde İdros Antik Kentimiz var. Doktor Ceyda Üstosu'nun bilimsel danışmanlığında Antalya Müzemizle birlikte kazısı devam eden şahane bir antik kıyı kenti, çok güzel bir limanı var. Bu arada tüm dinleyicileri mutlaka Kemer'e ve İdros Antik Kenti'ni gezmeye bekliyoruz. 25 yıllık süreçte sualtı arkeolojisi ile ilgili hem bölgede hem ilimiz Antalya'da hem de Türkiye'de ve aslında tüm bunlara paralel bütün dünyada çok yaygın kapsamlı bir farkındalık oluştu. Ve bunları Sayın Kültür Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un da önderliğinde Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi adında bir projeyle hayata geçirme çalışmalarına başladık. Eski Antalya Valimiz Münir Karaloğlu döneminde projeleri hazırlandı ve şu an Antalya'da Kemer'de Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin inşaatı başladı. Yıl sonunda inşallah bu müze açılacak ve ülkemiz turizmine ve tanıtımına bu bağlamda katkıda bulunacak. Böylelikle Kemer'e, Antalya'ya gelen ziyaretçiler dünyanın en eski batıklarını Kemer'de bu müzede ziyaret edebilecekler.
0: Şimdi 25. Uluslararası Kemer Sualtı Günlerinden söz ediyoruz. Kemer Sualtı Günlerinin içeriğinde neler yapılıyor? Bir platformdan da söz ettiniz ama içeriğini sizden dinleyelim.
1: Tabii elbette. Dün Türkiye'nin pek çok tanınmış sualtı fotoğrafçısı ve sualtı filmcisi UPL Bilimsel Araştırma Gemimizle birlikte Kemer Üçadalar'da dalışlar yaptılar. Ve bu dalışlar sırasında yine başka bir çalışma

0: gerçekleştirdik. Bu çalıştay sualtı robotlarının sualtı arkeolojisi kazılarında kullanılmasıyla ilgiliydi. Türkiye dünyada sualtı robotu imal eden en önemli birkaç ülke arasında. Bu firmalardan bir tanesiyle bir kazı çalışması yaptık. Kazı çalışması simülasyonu yaptık daha doğrusu. Ve en önemlisi bütün bu çalışmalar Sayın Antalya Valimizle birlikte oldu. Sayın Valimizle dalışlar yaptık ve deniz tabanını da ve robotları da birlikte suyun altında hem de gemide inceleme imkanı bulduk. Yani su altında fotoğraflar çekildi, bölgenin doğal ve arkeolojik güzellikleri belgelendi. Sualtı robotlarıyla çalışmalar yapıldı ve Sayın Valimizle birlikte çeşitli dalışlarla bunu da dünyaya yansıtmaya başladık.
1: Hı hı. Peki uluslararası katılımcıların ilgisi
0: Tabii.
1: nasıl? Ne düzeyde? Turist
0: Ya,
1: katılımı da oluyor mu?
0: tabii elbette öncelikle şu an devam eden oturumlarda konuşmalardan bir tanesi Cantabria Üniversitesi'nden Profesör Lara Gonzalez tarafından yapılıyor. Örneğin İtalya Udine Üniversitesi'nden Profesör Massimo Coppoli'nin biraz sonra konuşması olacak. Avrupa Birliği'nden Profesör Renat Bilyalov burada. Polonya'dan Profesör Blaże Stanislavski gibi. Sonuçta bizim alanda dünyaca tanınan pek çok bilim insanı şu an burada ve sunuyu izliyorlar. Hemen yanındaki salondaysa Antalya'da 8-9 yaşında yüzlerce öğrenci sualtı filmleri izliyorlar. Bir kısmı araştırma gemimizde sualtı arkeolojisi çalışmaları nasıl yapılır onları öğreniyorlar. Bir kısmı da İdros Antik Kenti'ni geziyor. Yani bir taraftan çocuklara yönelik programlar, diğer taraftan da bilim insanlara yönelik programları bugün gerçekleştiriyoruz.
1: Hı hı. Peki tüm bu kemer sualtı günlerinin etkisini konuşalım istiyoruz. Sualtı
0: Evet.
1: arkeoloji konusunda yürütülen bilimsel çalışmalara özellikle nasıl bir etkisi var?
0: Yani öncelikle zaten Kültür ve Turizm Bakanlığımız izinleriyle ya da bu bakanlık adına yaklaşık 20 yıldır Antalya ve Akdeniz kıyılarında sualtı araştırmalarını biz yürütüyoruz. Sualtı kazılarımız var bölgede. Dünyanın en eski batıkları kazılıyor ve bu batıklar şimdi hem Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde, Kemer'de hem de İstanbul'da Haydarpaşa'da açılmakta olan Dört Deniz Müzesi'nde sergileniyor. Yani bilimsel çalışmalar yayınlara dönüşüyor ama aynı zamanda bu müzeler yoluyla da halka, insanlara ulaşıyorlar. Bu bağlamda da hedeflerimizin büyük bir çoğunluğunu gerçekleştirdik. Bir kısmı da önümüzdeki sene gerçekleşmiş olacak gibi gözüküyor.
1: Efendim şimdi kemer sualtı günlerinde bu yıl nasıl geçiyor? Ortamı, atmosferi de sizden dinleyelim. Bugün ve önümüzdeki günlerde neler yapılacak?
0: Şahane geçiyor. Demin de söylediğim gibi çocuk sesleri bilimsel sempozyumdan dahi duyuluyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani 7-8 yaşında bir çocuksunuz. Dünyaca tanınmış bilim insanlarıyla birlikte zaman geçiriyorsunuz. Çünkü tüm misafirlerimizi çocuklarla tanıştırıyoruz. Hepsi 3'er 4 dakika 4'er dakika anılarını anlatıyorlar. Çocuklar çok sualtı robotlarını yakından dokunarak öğreniyorlar. Bunu çalışan bilim insanlarıyla zaman geçiriyorlar. Çocuktan başlayarak bu konudaki farkındalığı da oluşturmuş oluyoruz. Müthiş bir heyecan var. Çocuk sesleri gemide dalgaların arasında karışıyor diyebilirim.
1: Ne güzel. Efendim çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Bizleri bilgilendirdiniz. Sizlere iyi
0: Çok teşekkür ederim.
1: çalışmalar, güzel bir gün diliyoruz.
0: Sağ olun efendim. Ben de sizlere ve tüm izleyenlere, dinleyenlere çok teşekkür eder, saygılarımı sunuyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün turizm deyince köşemizde 25. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri hakkında Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Hakan Öniz'le konuştuk.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Sevgili dinleyiciler, Cem Özkan'dan dinliyoruz. Ben böyleyim.

Sevgili dinleyiciler, az sonra Çevre ve İnsan köşemizde Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat'la iklim değişikliği ve biyoçeşitliliğimiz üzerine konuşacağız. Kaçırmayın diyoruz, öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: çevre ve insan. Değerli dinleyiciler, Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü yaklaşıyor. Bugün iklim krizinin biyoçeşitliliğimize etkilerini konuşacağız. Konuğumuz Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Can Bolat. Sayın Can Bolat, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Merve Hanım.
0: Efendim, genel olarak var olan biyoçeşitliliğimizi değerlendirmek gerekirse neler söylersiniz? Bu konuda zengin sayılır mıyız?
1: Tabii ki çok zengin bir konumdayız. Çünkü farklı iklim kuşaklarını yaşayan bir ülkeyiz. Akdeniz, Kafkas, Anadolu. Dolayısıyla Türkiye'nin biyoçeşitliliği olarak baktığınız zaman, en azından bitki türleri için söyleyeyim, Avrupa'da tüm biyoçeşitliliğinin fazla Türkiye'de var. Çünkü farklı iklim kuşaklarımız var. Dolayısıyla da bu da biyoçeşitliliğimize biraz artı neden oluyor. Bu konuda çok şanslıyız.
0: Sayın Can Bolat, tam net olarak duyamıyoruz sizi. Ya bulunduğunuz yeri değiştirme imkanınız var mı acaba?
1: Ayağa kalkayım. Şu anda duyabiliyor musunuz?
0: Evet, evet. Şu an net.
1: Tamam,
0: biraz gelgit
1: böyle
0: oldu
1: devam
0: seste.
1: Edelim.
0: Peki Antalya bölgesinde öne çıkan türler hangileri? Endemik türler açısından ne durumdayız?
1: Şimdi endemik türler Türkiye'de çok yoğun. Özellikle bitkiler anlamında söyleyebilirim ama bitkiler konusunda açıkçası uzmanlığım olmadığı için bir şey söylemem doğru olmaz. Ben uzun yıllardır, yani 87 yılından beri deniz kaplumbağalarıyla çalışıyorum. Hala da devam ediyoruz. Şu anda da Antalya Belek kumsalındayız. Kızılot kumsalımız var, kamplarımız var. Ağırlıkta kaplumbağalarla çalışıyoruz ama derneğimizin içerisinde tabii ki biyoçeşitlilik, bitkiler, kuşlar, memeliler, diğer türler konusunda uzman hocalarımız var. Yani biyoçeşitlilik konusunda ülkemiz oldukça zengin ama mevzu sanırım iklim değişikliğine gelecek. Birazcık onun üzerinden belki yürüyebiliriz. Kendi uzmanlığım alanında birazcık bilgi aktarabilirim. Bir de genel iklim değişikliği konusunda birazcık bilgi aktarabilirim.
0: Evet, şimdi hep dile getiriyoruz biz de özellikle bu köşemizde iklim değişikliği günümüzün bir gerçeği. Biyoçeşitliliğimiz üzerine etkilerini sizden dinleyelim. Neler gözlemliyorsunuz? Değişen unsurlar, türler var mı?
1: Şimdi ben özellikle iklim değiştirme mevzusu geldiği zaman kaplumbağaları aslında kişilere, insanlara iklim değişikliğinin bizim üzerimizdeki etkisi üzerinden anlatmaya çalışıyorum kaplumbağalarla birlikte. Ben birazcık sondan başlayayım isterseniz anlatmaya.
0: Peki.
1: Şöyle bir durum var. İklim değişikliği acaba kaplumbağaları etkileyecek mi diye soruluyor bana. Ben de diyorum ki iklim değişikliği kaplumbağalardan ziyade bizleri etkileyecek. Yani bunu göz önünde bulundurmak lazım. Kaplumbağaları ben etkileyeceğini düşünmüyorum. Mutlaka etkisi var. Bazı davranış değişiklikleri mutlaka olacak. Popülasyonda bazı değişiklikler olacak. Bu mutlaka olacak ama bu türün şöyle bir özelliği var Merve Hanım. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bir iki rakam verdiğim zaman ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi insanoğlunun geçmişi, modern insandan bahsetmiyorum. Modern insan zaten 200 bin yıl öncesine dayanıyor. Ama ilkin insanlara baktığınız zaman maksimum 3 milyon yıl öncesine dayanıyor. Ama mevcut kaplumbağaları geldiği zaman 120 milyon yıl gibi bir rakam var ortada. Şimdi 120 milyon yılda iklim değişikliği olmadı mı dünyada? Oldu tabii ki. Doğal şartlarda oldu. Şu andaki iklim değişikliği biraz insan etkisiyle de alakalı. Bu nedenle buraya dikkat çekmekte fayda var. Yani 120 milyon yıl içerisinde kurak dönemler oldu dünyada.
0: Ve
1: soğuk dönemler
0: her
1: oldu,
0: döneme
1: kışlar
0: de
1: oldu.
0: uyum sağlayabildi ki günümüze kadar geldi diyebiliriz.
1: Tabii işte onu
0: evet.
1: Anlatmaya çalışıyorum. Yani 120 milyon yıldır yaşayan bir tür tabii ki iklim değişikliğinden kısmi olarak etkilenecek ama nesil anlamda baktığınız zaman neslini tüketecek bir iklim değişikliğini yaşayabileceklerini sanmıyorum. Nedeni gayet basit. Bu hayvanlar denizde yaşıyor. Ve hareketli canlılar. Göç edebiliyorlar. Kendilerine uygun alan bulabiliyorlar. Yakın zamanda olan değişikliklerden bahsettiğim zaman biraz daha durumu anlatabiliriz. Mesela kuşlarda bilimsel çalışmalar var. Kuşların yaşadıkları rakımlar değişiyor. Bunlar bilimsel yayınlarda gayet açık ve net. Yani 200 metre rakımda yaşıyorsa eğer iklim değiştiğiyle sıcaklık artıyorsa ki artıyor. Bu hayvanlar 300-400 metreye çıkmaya başlıyor. Göç edebiliyorlar çünkü. Kaplumbağaları da biraz öyle. Ben işte 30 küsur yıl oldu herhalde. Kaplumbağa popülasyonundaki değişiklikleri tabii ki gözlemleme şansım oluyor bu kadar uzun sürede çalışma yapınca. Eskiden biz 99 yılında mesela Belek'te başladık çalışmalarımıza. O zaman 350-400 tane yuvamız vardı. Şu anda 3000'e geçiyor. Peki neden? Evet, ülkemizde tabii ki bir ciddi bir koruma çalışması yapılıyor. Bilimsel artı çalışan arkadaşlarımız var. Sivil toplum kuruluşları var. Özel kuruluşlar var. Devletimiz var. Bu konuda iyi bir pozisyondayız. Yani Türkiye bu konuda kaplumbağaların korunması konusunda cidden emek veriyor. Bu güzel bir şey ama popülasyonun bu kadar artışına etki edecek bir koruma stratejisinden bahsetmek doğru olmaz. Burada temel unsur, benim düşündüğüm, bilimsel bir yayın değil bu. Bu sadece bilimsel bir görüş diyelim. Kuzey Afrika'da çok ciddi bir kaplumbağa popülasyonu var. Her ne kadar bilimsel çalışmaları az olsa da var. Çok doğal olarak demin kuşlardan bahsetmiştim. 200 metrede yaşıyorsa, sıcaklık artıyorsa 300-400 metreye çıkıyor dedim. Bu bilimsel olarak ispatlanmış. Yakında da kaplumbağalarla ilgili çalışmalar da yapılacak. Şimdi Kuzey Afrika'daki popülasyonun daha kuzeye doğru, yani Türkiye Ege bölümlerine doğru geçmesi çok normal ve doğal. Çünkü son yıllarda diyelim 25-30 yılda Akdeniz'in deniz suyu sıcaklığı 1-1,5 santigrat derece arttı. Çok doğal olarak adaptif bir tür kaplumbağalar, yoksa zaten 120 milyon yıl yaşayamazdı. Çok doğal olarak sıcaklık artıyor. Kuzey Afrika popülasyonu kuzeye doğru çıkıyor. Yani Kuzey Afrika'dan gelen popülasyonlar Türkiye'deki kaplumbağa popülasyonlarının neden oluyor. Bunu bir iki başka örnekle anlatayım. Ben bir 10 yıl önce falan verdiğim bir röportajda şunu söylemiştim. Bu iklim değişikliği ile ilgili. 15-20 yıl, belki 50 yıl sonra eğer kaplumbağalar Karadeniz'de yuva yaparsa hiç şaşırmayın buna. Çok doğal. Çünkü hayvan kendine uygun ortamı seçebiliyor. Hatta bunun örneklerini görmeye başladık. 2 yıl önce mesela, daha önce sonuçta kaplumbağalar Akdeniz kıyı kuşağında Dalyan'la Samandağ arasında yuva yapıyor. Şimdi Kuşadası'nda, zaman zaman Bodrum'da, Çeşmeler'de falan o bölgelerde yuvalamaya başladılar. Nadir de olsa yuvalamalar oldu. Hatta bakın, Edirne'de benim öğrencim vardı, gönüllü öğrencim. O kaplumbağayı bildiği için söylüyorum. Edirne'de 2 tane yuva tespit etti 2 yıl önce. Birkaç ay önce Karadeniz'de Dermakelis göründü. Caretta Marmara'da göründü. Zaten Çanakkale Boğazı'nda bol bol görünmeye başladı. Bunların hepsi bize şunu işaret ediyor. Kaplumbağalar bir şekilde kendini adaptif olarak kuzeye doğru yönlendiriyor. İtalya'da mesela son 2 yıldır hiç yuva yapılmayan bir bölgede, İtalya'da kaplumbağa yuvalaması yoktu. Son 2-3 yıldır bölgede 20-30 tane yuva olmaya başladı. Yani bu Afrika popülasyonunun yukarıya doğru, kuzeye doğru çıkışını gösteriyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar göç eden canlılar. Ağaç değil ki, olduğu yerde durmuyor. Kuşlar gibi bunlar da denize göç ediyor zaten. Kendine uygun alan bulabiliyor. Peki

0: Biz bundan ne ders çıkartacağız? Çıkarmamız gereken ders şu. Bizim 3-4 yıl önce Manavgat'ta olan yangınlar, işte Karadeniz'de olan selleri biliyorsunuz. Yani canımız çok yandı. Bunların hepsi iklim değişikliğiyle alakalı şeyler. Yani bu boyutu bazı yerlerde kurak dönemler, göllerimiz kuruyor. Seller oluşuyor. Yani iklim değişikliğinin etkisini biz çok açık ve net insanoğlunun üzerinde görüyoruz aslında. Bundan bir ders çıkarmamız gerekiyor. Yani o nedenle ben iklim değişikliği kaplumbağaları denildiği zaman insanı bu nedenle işin içerisine katmayı seviyorum. Çünkü buradan almamız gereken bazı dersler var. Kaplumbağalar yaşayacak. Ya biz?
1: Biz de onlar gibi uyum göstereceğiz. Evet, iklim değişikliğine. Evet, onlardan belki de öğreneceklerimiz vardır
0: örnek
1: diyebiliriz.
0: Almak gerekiyor.
1: Evet.
0: Sonuçta bizim artık gidecek yerimiz yok. Kaplumbağa Karadeniz'e çıkabiliyor. Çıkar yani.
1: Hı hı.
0: Biz nereye çıkacağız? Her tarafı doldurduk zaten. Gidecek yerimiz kaldı mı?
1: Sanırım doğayla, iklimle, çevreyle daha uyumlu, değil mi?
0: Evet, işte bunu
1: bu şekilde
0: buraya
1: yaşamayı
0: gitmeye çalışıyorum.
1: Öğrenmeliyiz, evet, bizler de.
0: Doğayla uyumlu yaşamayı öğrenmediğimiz sürece en büyük risk altındaki, iklim değişimine karşı risk altındaki tür biziz. Yani insanlık. Bunu böyle düşünmekte fayda var. Ama ne kadar bunu uygulayabiliyoruz? Çok zor. Bu kadar nüfusa yetecek bir tarım, doğal bir tarım yapmamız imkanı var mı? Yok. Balıkçılık yapma imkanımız var mı? Yok. Sürekli işte seralar oluşturuluyor, balık çiftlikleri oluşturuluyor, sanayi gelişiyor, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için bir sürü yani sürekli sistemler kuruluyor. Bunların hepsi doğaya bir şekilde zarar veriyor. Ve iklim değişikliğinde hızını biz böylece arttırıyoruz. Yoksa doğal şartlarda aslında yine iklim değişiklikleri olmuştur geçmiş milyonlarca yıl öncesinden. Şimdi de olacak ama bunun hızını insanoğlu olarak biz arttırdık. Birazcık bunun üzerinde düşünmekte fayda var. Ben kaplumbağalar temelinde aslında bunu anlatmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Efendim, şimdi süremiz de kısıtlı. Haliyle sizin üzerinde çalıştığınız bir proje var, değil mi? Bu konuya da değinelim isteriz. Gönüllü olarak bu projede çalışma imkanı var mı? Özellikle gençlerimizin. Bu alanda sizden bilgi alalım.
0: Şimdi bizim kampımız tabii ağırlıklı olarak ağırlıklı değil de direkt deniz kaplumbağalarıyla alakalı iki tane kamp alanımız var. Antalya Belek'te ve Antalya Manavgat'ta. Yaklaşık 30 kişiye 20 kişi toplamda da sezonda 50 kişilik gönüllü ekibiyle çalışıyoruz. Gönüllüler şöyle, hepsi biyoloji, veterinerlik ya da su ürünleri olmak zorunda değil. Bilgisayar mühendisi de geliyor. Avukatı da geliyor. Farklı farklı meslek gruplarından arkadaşlar geliyor. Burada gönüllülük anlamında bizim için önemli olan gerçekten bu işe gönül verme. Çünkü teknik olarak 3 gün 5 gün içerisinde biz arkadaşlara pratik ve teorik eğitimleri verdiğimiz zaman bu iş yapılabilir hale geliyor. Yani mesleği olması gerekmiyor. Bu aslında şu anlamı da taşıyor bizim için. Sadece biyologlar, veterinerler vesaire değil. Farklı meslek gruplarına da bir şeyler anlatma şansımız oluyor. Bunu web sitesi üzerinden başvuru yapıyorlar Merve Hanım. Biz de oradaki başvurular üzerinden değerlendirme yapıyoruz. Yani hiçbir arkadaşımızı göre kampa davet etmiyoruz. Sorulan sorular var, verdikleri cevaplar var. Hepsini doğru kabul ederek uygunsunuz ya da değilsiniz diyorum. Yılda 300'e yakın gönüllü başvurusu alıyoruz. Ve yılda da yaklaşık sanırım her iki kampımıza 100 farklı kişi katılıyor. Bu az bir rakam değil. Bir de bunu biz dedim ya 99 yılından beri yürütüyoruz. Yani bu çok çok önemli bir şey. Yani uzun soluklu bir proje yürütüyoruz.
1: Evet.
0: Daha ne kadar devam eder bilmiyorum. Yani arzu eden, kendini doğaya adamış, böyle çalışmanın içerisinde yer almayı seven tüm arkadaşlarımız bu çalışmalarımıza katılabiliyor.
1: Ve dediğiniz gibi aslında bu çalışmanın da, bu projenin de bir şekilde yürümesi için, devamlılığı, sürdürülebilirliği için zaten gençlere, bu alana gönül verenlere ihtiyaç var.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü şöyle söyleyeyim ben varım. Çalışma alanımız Belek'te yaklaşık 30 kilometre. Şeyde Kızılot'ta 16 kilometre. Larakundu'da 10 kilometre. Kısalar'da 10 kilometre. Toplam 65 kilometreye yakın bir alan yapıyor. Bunu 3 tane 5 tane biyoloğun yapması mümkün değil. Yani gönüllü arkadaşlarımız olmadığı sürece bizim bu çalışmayı yapmamız çok çok zor. İmkansa yakın. Hayır, şartlarımız, imkanlarımız da kamplarımıza gayet iyi. Birçok kamp. Yani bir gençlik kampı değil tabii ki burası. Bir araştırma, izleme, koruma kampı. Yeter ki gönüllü olsunlar, bu işe aday olsun.

0: insanlar. Yapamayacakları işler değil. Çok güzel kazandıkları tecrübeler oluyor tabii ki. Başka bir anlamda da düşünmek lazım. Burada bir sosyal ortam var. Aynı anda 30 kişiyle yaşıyorsunuz. Belki ailenizle günde 24 saati beraber geçirmiyorsunuz ama burada çoğu arkadaşımız araç çalışmaları dışında kampta sürekli beraberler. Bu kolay bir iş değil. Bu sosyal bir gelişim. Bir de gönüllü arkadaşlarımıza doğal olarak sorumluluklar vermek durumundayız. Sorumlulukları verdiğiniz zaman, o da sorumluluğunu getirdiği zaman ciddi bir özgüven yükselişi oluyor. Bunlar çok değerli, kıymetli olaylar. Yani ben gönüllü olmak isteyen arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Bu işin yürütüsü olabilirim ama ben de çünkü gönüllü olarak başladım. Şimdi üniversitede akademisyenlik yapıyorum. Hala bu çalışmaları yürütüyorum.
1: Evet.
0: Yani bekleriz gönüllü arkadaşlarımızı. Genelde de 19-22 yaş aralığı çoğunlukta. Tabii daha yaşlı arkadaşımız var. En başta benim tabii ki. Ama ağırlıklı olarak üniversiteden gelen arkadaşlarımız oluyor. Yani burada bir sosyal ortam da var açıkçası.
1: Evet, bu anlamda başvurular da açık diyorsunuz. Yani
0: tabii
1: sizlere
0: açık.
1: Ulaşabilirler.
0: Bizim Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin web sitesinde gönüllülerle ilgili bilgilendirmelerimiz var. Tanıtım kitapçığımız var. Onları açıp okuyup kendilerine uygun mu değil mi onlara bakmaları önemli. Sağlık önemli çünkü güneş altında çalışılıyor. Kumsalda yürümek kolay değildir. Asfaltta yürümeye, betonda yürümeye benzemez. Bu şartlara uyum sağlıyorlarsa sağlıkları itibariyle söylüyorum. Herkes arzu ettiği takdirde gelebilir.
1: Evet.
0: Ben de tavsiye ederim şahsen.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Konuğumuz olduğunuz için, bizleri bilgilendirdiğiniz için sizlere iyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz Sayın Can Bolat.
0: Teşekkürler, iyi günler diliyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, Çevre ve İnsan köşemizde Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü hakkında bugünün iklim krizinin biyoçeşitliliğimize etkilerini konuştuk. Konuğumuz Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat telefon hattımızda bizlerleydi.
2: TRT Antalya Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, az sonra deniz kültürü köşemizde Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu'yla troll balıkçılığı üzerine konuşacağız. Kaçırmayın diyoruz. Öncesinde müzikle devam ediyoruz.

0: Deniz kültürü.
1: Denizlerimizin az bilinenlerini, keşfedilmemişlerini, yeni fark edilenlerini konuştuğumuz deniz kültürü köşemizle yayınımız devam ediyor. Her pazartesi olduğu gibi Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu konuğumuz. Bugün kendisiyle trol balıkçılığı üzerine konuşacağız. Sayın Gökoğlu şu an telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba Sayın Gökoğlu.
2: Merhaba Merve Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Tekrardan kolay gelsin.
1: Teşekkür ederiz efendim. Efendim trol balıkçılığı üzerine konuşacağız bugün. Nedir trol? Nasıl bir av yöntemidir? Sizden öğrenelim. Buyurun.
2: Evet.

0: Evet, trol balıkçılığı, avcılığı torba şeklinde bir ağın dipte veya orta suda bir veya iki tekne tarafından çekilmesi şeklinde yapılan avcılığa, endüstriyel avcılığa biz trol balıkçılığı, trol avcılığı diyoruz. Hani Antalya Körfezi için iki tekne çekimi yasak, orta suda da çekimi yasak. Sadece orta su trolü bizim Karadeniz'de belli bölgelerde izin veriliyor. Diğer bölgelerde bu şekildeki avcılık yasak. Antalya Körfezi'nde yapılan zaten sadece dip trolü avcılığı bizim körfezde yapılıyor. Dolayısıyla dipteki balıkları avlıyorlar bu şekilde. Bu ağın çekilen ağ sürüklenen av araçları içerisinde arkada çekildiği at gibi avcılık yaptığı için çekildiği için sürüklenen av araçları içerisine dahil ediliyor. Dolayısıyla bu ağın kolları, omuz bölgesi, kollar, kapılar, kurşun yakası, mantar yakası var. Kurşun yakası dibi taramasını yapıyor. Mantar yakası da ağın açılmasını, kollar da yukarı doğru açılmasını, kollar da yanlara doğru ağın açılmasını sağlayıp adeta bir insan vücudu kollarını açmış öne doğru V şeklinde, ellerini öne doğru açmış şeklinde kapılarda avcımızın içini varsaydığımızda aynen bu şekilde teknenin arkasında çekilerek yapılan bir avcılık şekli.
1: Peki efendim, şimdi diğer ağlardan, kullanılan diğer ağlardan farkını öğrenelim sizden ve kendi içinde de bu yöntemin türleri var mı?
0: Tabii ki kendi içerisindeki türleri ortası trolü ve dip trolü olarak adlandırılıyor. Dediğim gibi ortası trolü sadece Karadeniz'de belli bir bölgede izin veriliyor. Dip trolü de Ege ve Akdeniz'de yapılan avcılık şekli. Diğer ağlardan gırgır ağı çevirerek balık sürüsünün tespit edildiği zaman balık sürüsü hızlı bir şekilde etrafının çevirmesi ve altının büzülmesi şeklinde avcılık yapılıyor. Dolayısıyla trol bunun tam aksine, trol ağı hareketlidir. Yani sürekli olarak yer değiştirir, teknenin arkasında çekilir. Bizim uzatma ağları balıkçılarımızın, küçük ölçekli balıkçılarımızın kullandığı uzatma ağları da bilindiği gibi o bırakıldığı zaman uzun süre orada kalır, daha sonra alınır. Trol ağı bu ağlardan farklı. Yani trol ağı sürekli olarak hareketli. Hareketli olduğu için özellikle bizim körfezde de dibi sıyırarak dipteki tabandaki karidesleri ve dipte yaşayan barbun balıkları, ondan sonra mercan balıkları, buna benzer dipte yaşayan balıkları avlayan bir av aracı.
1: Peki efendim, trol balıkçılığının denizel sisteme etkileri neler? Yani zararları var mı?
0: Tabii ki var. Trol balıkçılığı zaten baktığımız zaman denizde en çok deniz tabanına, deniz dibine zarar veren bir yöntem. Neden? Çünkü dip yapısını değiştiriyor. Örneğin trol ağı Posidonya çayırlarının olduğu yerde çekilirse Posidonya çayırlarına çok büyük zarar veriyor. Dibi sıyırarak gittiği için Posidonyaları bulunduğu yerden koparıp kökleyip alıyor. Ayrıca dipteki yapıyı bozuyor. Çamur olsun, kum olsun, kayalık bölgeler olsun veyahut da işte dipteki döküntü taşlıklar olsun, onları sıyırarak gittiği için zaman zaman yerlerini değiştiriyor. Hatta kapılar adeta bir kanal açmış şekilde sürüklenirken, kapılar tabandan sürüklenerek giderken kapılarda iz yapıyor. Ağın izi var, kapıların izi de ayrıca. Dolayısıyla dip yapısını bozduğu için ekosisteme zararlı. Ama dünyada uygulanan bir yöntem, bizim ülkemizde de uygulanan bir yöntem. Trol ağı sadece dibe zarar vermiyor. Örneğin arkeolojik dokunun olduğu yerlerde de arkeolojik dokuya da zarar verebiliyor.
1: Peki iç sularda da kullanılıyor mu?
0: Anlayamadım.
1: İç sularda da kullanılan bir yöntem
0: Yok,
1: mi?
0: Yok, iç sularda yasak trol avcılığı. Dolayısıyla iç sularda trol avcılığı yasaklandığı için bu avcılık iç sularda yapılmıyor. Sadece denizde yapılıyor.
1: Peki Antalya Körfezi'nde kullanılıyor mu?
0: Tabii ki dip trolü Antalya Körfezi'nde yoğun olarak kullanılıyor.
1: Peki efendim, trol balıkçılığının tamamen yasaklı olduğu bölgeler veya dönemler var mı?
0: Tabii ki bizim zaten Antalya Körfezi'nde müsaade edilen trol ağına müsaade edilen bölge Side Feneri'yle Lara açısı. Lara'nın açıkları arası yani. Diğer bölgelerde trol avcılığı yasak. Yani işte tarihi önemli mesela bölgeler işte Gelidonya burnuna doğru olan bölgelerde o aralarda o hatta yasak. Ama bunun haricinde Finike Körfezi'nde de belli bir hat var. O hatta da çekilirse orada da serbest. Ve askeri bölgelerde Türkiye'nin belli noktalarında tro avcılığının tamamen yasaklandığı bölgeler var. Bunun haricinde bildiğiniz gibi trol avcılığı 15 Nisan ve 15 Eylül arasında yasak bizim bu bölgede. O tarihlerin dışında avcılık serbest. Yani 15 Nisan avcılık yasaklanıyor ta ki 15 Eylül'e kadar. 15 Eylül'de Antalya Körfezi'nde trol avcılığı serbest. Diğer bölgelerde yani Akdeniz'de bu tarih aynen geçerli ama Ege bölgesinde 15 şeyden Eylül 15'te pardon Nisan'ın başında avcılık başlıyor. Yani 15'inde biz de burada avlayabiliyoruz. Oysa Ege tarafında 15 1 Nisan'da avcılık başlıyor.
1: 15 gün öncesinde başlıyor
0: Evet,
1: diyorsunuz.
0: evet,
1: Tabii
0: evet,
1: ki
0: evet.
1: Ege Denizi, Akdeniz buralarda dönemler, tarihler değişebiliyor. Peki efendim, son günlerde sizin tanık olduğunuz Körfez'de güncel durumlar var mı bizlerle, dinleyenlerimizle paylaşabileceğiniz?
0: Evet, şimdi dün bir sosyal medyada yine bir köpek balığı vakası var, atılmış, sosyal medyada dolaşıyor. Bir mako köpek balığı açıkta, kıyıda değil, açık suda. Makolar daha çok açık suda olur zaten. Dolayısıyla bir deniz kaplumbağasına etrafında saldırıyor. Muhtemelen bizim balıkçılar o köpek balığını cezbettiler orada. Balık avlarken canlı balık saldılar veyahut da herhangi bir işlem yaptılar. Dolayısıyla o görüntüler var. Tabii bunlar bu dönemde yapılmaması. Çünkü verilmemesi gerekiyor sosyal medya. Çünkü sezon başlıyor. Yani turizm sezonu, yani deniz plaj sezonu başlıyor. Bu şekilde görüntüler son derece sakıncalı. İnsanların korkması açısından. Şimdi ben ayrıntılı bir şekilde o videoyu inceledim. Videoda köpek balığı zaten yaralı. Misina hala üzerinde misina var. Hareket ediyor ve vücudunda yaralar var. İzler var. Kesmiş. Dolayısıyla köpek balığı yaralı olduğu için aktif bir avcılık yapamıyor. Yani nedir? Bulduğunu yemeye çalışır o anda. Yani ne bulursa onu yemeye çalışır. O şekilde bir görüntü var. Bu dediğim gibi bu zamanı değil. Bu görüntü uygun bir zamanda atılmadı. Bu konuda uyarılması gerekiyor vatandaşlarımızın. Açıkta olağan bir durum. Yapılmaması gerekiyor. Bunun dışında şu anda yoğun bir plankton patlaması var denizde. Suyun rengi yesilimsi, turkuaz renginde. Hafif de bir yeşilimsi siyaha doğru bir renk var suda. Bu da planktonun bu dönemde patladığını, bahar geldi, erken yaza giriyoruz. Dolayısıyla karlar ilgili yukarıdaki kar sularıyla beraber çok miktarda besin Akdeniz'e girdi. Tam da planktonun patladığı dönem, bütün doğanın coştuğu dönem, birçok canlı, birçok balık da bu dönemde üreme dönemi. Neden? Zaten plankton var. Buna bağlı olarak zooplanktonlar gelişiyor. Dolayısıyla yavrular için besin ortamı hazır. Su kirli değil. Vatandaşlarımız bu suyu gördükleri an bunun kirli olduğunu sanmasınlar. Yine polen zamanı şu anda zaman zaman akıntılarla adeta salya şeklinde deniz yüzeyinde yol şeklinde harita sanki çizilmiş bir harita gibi akıntılarla da yüzen polenleri görebilirler. Bu deniz kirliliği değil, doğanın olağan durumu bu.
1: Evet, bu konuda da uyarılarınızı yapmış oldunuz. Efendim çok teşekkür ederiz. Bizlerle paylaştığınız için hem son gelişmeleri hem de trol balıkçılığı hakkında bilgilerini

0: dinlediğinizi. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle.
1: Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi yayınlar tekrardan.
0: Sevgili dinleyiciler, Deniz Kültürü köşemizde Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu telefon hattımızda konuğumuzdu.

Hayatın İçinden programımızın bugün de sonuna geldik. Bölge gündemiyle başladığımız yayınımız burada son buluyor. 18 Mayıs 2026 Pazartesi gününde programları prodüktör arkadaşımız Emre Altınışık ve Serkan Ersöz hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve spikeriniz ben Ayşen Merve Temiz. Yayınımız süresince bize eşlik eden siz sevgili dinleyicilerimize güzel bir gün, mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Giroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da kabine toplantısına başkanlık edecek. İşsizlik yılın ilk çeyreğinde 0,1 puan azalarak %8,2 olarak gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 39. oturumu devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran'ın savaşı 80. gününde. Küresel Sumut filosu Akdeniz'de bir kez daha İsrail'in hukuk dışı müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde Ankara'da kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleriyle buna karşı atılacak adımlar yer alacak. Toplantıda Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları da ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Kabinenin gündemindeki önemli başlıklardan olan terörsüz Türkiye hedefi de değerlendirilecek. Bu çerçevede istihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama ele alınacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar üzerinde de değerlendirmelerde bulunulacak. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri sosyal medyada geniş yankı uyandıran dijital vizyon kampanyasına imza attı. İyi ki Erdoğan etiketiyle paylaşılan mesajlarda Türkiye'nin savunma sanayindeki tam bağımsızlık adımları, mega altyapı projeleri ve Türkiye yüzyılı hedefi ön planda yer aldı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyesi bakanlar, Türkiye'nin son yıllarda eğitimden savunma sanayine, diplomasiden kalkınma hamlelerine kadar elde ettiği başarılarla küresel liderlik vizyonuna vurgu yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaşımında Türkiye'nin tam bağımsızlık mücadelesiyle savunma sanayinde atılan adımlara dikkati çekti. Çiftçi, Kaan'dan TCG Anadolu'ya kadar uzanan hamlelerin sarsılmaz bir devlet iradesinin nişanesi olduğunu belirtti. Eğitim camiasının çalışmalarına dikkati çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, "Gücümüz millet, liderimiz Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde aziz milletimizin hizmetindeyiz" sözleriyle kampanyaya katıldı. Kampanyaya destek veren Adalet Bakanı Akın Gürlek de, "Çeyrek asra sığdırdığı nice eser ve hizmetle milletimizin gönlünde taht kuran, asırlık hamlelerin altına imza atan, büyük ve güçlü Türkiye idealine ömrünü adayan iyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Türkiye'nin küresel ölçekteki stratejik konumuna dikkati çekti. Fidan paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok boyutlu dış politika vizyonuna vurgu yaptı. Hakan Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ilkeli, kararlı ve çok boyutlu dış politika vizyonu, ülkemizin bölgesel istikrara yön veren, küresel ölçekte etkinliğini pekiştiren ve milli çıkarlarını her koşulda kararlılıkla koruyan stratejik duruşunun en güçlü kaynağıdır" dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da geniş kapsamlı değerlendirmesinde Türkiye'nin küresel meselelerdeki rolünü işaret etti. Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşuyla Türkiye'nin mazlumların sesi ve adaletin savunucusu haline geldiğini vurguladı. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik 0,1 puan azalarak %8,2 olarak gerçekleşti. Böylece işsizlik oranlarında tek hane serisi 13. çeyreğe taşındı. Yılın ilk çeyreğinde işsiz sayısı 52 bin azalarak 2 milyon 894 bin oldu. İstihdam oranı da %48,3 seviyesinde gerçekleşti. Yılın birinci çeyreği itibariyle istihdam edilenlerin sayısı ise 32 milyon 221 bin olarak kaydedildi. Bu dönemde iş gücü sayısı 35 milyon 116 bin, iş gücüne katılma oranı da %52,6 olarak açıklandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölgesel gelişmelerin terörsüz Türkiye sürecinin önemini çarpıcı şekilde gösterdiğini belirtti. "Terörsüz Türkiye hedefi doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmektedir" diyen Bahçeli, yürütme erkini kapsayan yeni bir komisyon önerisinde de bulundu. Devlet Bahçeli, kurulacak Terörle Mücadele Devlet Koordinasyon Merkezi ile kurumlar arası işbirliğinin daha da güçleneceğini vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini vurgulayan Bahçeli, Türkiye PKK'nın fesiyle yeni bir gün doğumuna şahitlik ediyor, dedi. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin en kronik sorununa kısa sürede çözüm üretmek kolay olmasa da zamanı etkin kullanmak, muhtemel provokasyonları engelleyerek sonuç almak bakımından hayati önemdedir açıklamasını yaptı. Bahçeli, 18 ayda kat edilen mesafenin değerli olduğunu da belirterek daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye herkesin ortak arzusudur ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereler Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi.

0: Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 39. oturumu düzenlendi. Duruşmanın önceki oturumunda tutuklu sanık Murat Kapki savunma yapmıştı. Murat Kapki savunmasında Mart ayında verdiği dilekçeyi hatırlatarak ifadesini geri çektiğini söylemişti. Bugünkü oturumda Kapki'nin çapraz sorgusunun gerçekleştirileceği, daha sonra da avukatlarının beyanda bulunacağı belirtildi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarar uğrattığı belirtiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine yönelik yolsuzluk soruşturmaları sürüyor. Soruşturma kapsamında Boğaziçi Yönetim Anonim Şirketi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ihale süreçlerini organize ettiği, bu süreçlerde mevzuata aykırı işlemler yaptığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunu işlediği tespit edildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihalede usulsüzlükler bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Denizli Merkez Efendi Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan ve aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında belediyenin bazı birimlerinin harcama ve işlemleri de inceleniyor. Yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı mücadele devam ediyor. Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen baskınlarda 183 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilere ait banka hesaplarıyla kripto varlıklar üzerindeki incelemelerde yaklaşık 11 milyar 300 milyon liraya aşan işlem hacmi tespit edildi. Mersin merkezli operasyonda ise yurt dışı bağlantılı suç ağı çökertildi. 7 milyar lira işlem hacmine sahip olduğu belirlenen yapılanmaya yönelik baskında 50 kişi yakalandı. Bu kişilere ait lüks araçlar ve dairelerle diğer mal varlıklarına el konuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumar şebekelerine yönelik operasyonların sürdüğünü duyurdu. Gürlek, sosyal medya paylaşımında, "Bugün şafak vakti, iki büyük darbe birden indirildi," dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran'ın savaşı 80. gününde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, "Zaman daralıyor, ellerini çabuk tutsalar iyi olur," sözleriyle Tahran'ı bir kez daha tehdit etti. Amerikan basını Trump'ın yarın ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek olası askeri seçenekleri değerlendireceği iddiasında bulundu. İran ise yeni saldırı ihtimaline karşı halka savunma eğitimi veriyor. Bu arada anlaşma sağlanması amacıyla diplomatik çabalar da sürüyor. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İran Meclis Başkanı Kalibaf'la bir araya geldi. Görüşmelerde savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalarla müzakerelerin sürdürülmesi konuları ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan yine dikkati çeken açıklamalar geldi. Trump, İran anlaşmayı imzalamak için can atıyor ifadelerini kullandı ancak İran'ın anlaşma konusunda mutabakat sağlandıktan sonra değişikliğe gittiğini söyledi. "Yaptığımız anlaşmayla hiçbir ilgisi olmayan bir belge gönderiyorlar," ifadesini kullanan Trump, İran'ı işaret ederek "siz delirdiniz mi?" diye seslendi. İran ise Pakistan aracılığında müzakerelerin devam ettiğini duyurdu. Pakistan, Tahran'ın revize edilmiş anlaşma teklifinin Washington'a iletildiğini açıkladı. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında süren barış müzakereleri yer aldı. Hakan Fidan ve Abbas Arakçı görüşmelerde gelinen son durumu değerlendirdi. Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, Akdeniz'de uluslararası sularda seyrederken bir kez daha İsrail'in hukuk dışı müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Küresel Sumut filosu Kıbrıs açıklarında uluslararası sularda seyrederken İsrail'e ait hücum botlar sivil yardım teknelerine yanaşarak tekneleri taciz etti. Kıbrıs açıklarındaki fileye yönelik yapılan korsanlık saldırısı sonucu bazı teknelerle irtibat koptu. Saldırı Gazze'ye 250 mil kala yapıldı. Küresel Sumut filosundaki 52 teknede toplam 426 katılımcı yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2 günlük Çin ziyaretinin ardından başkent Pekin, bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayacak. Vladimir Putin, Trump'tan 4 gün sonra Çin'e giderek Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecek. Trump'ın Pekin ziyaretinden hemen sonra gerçekleştirilecek Putin-Xi görüşmesi, Washington'a stratejik denge mesajı olarak yorumlanıyor. Putin'in temasları sırasında İran krizi ve enerjide işbirliği konularının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yürütülecek ortak strateji başlıklarının öne çıkması bekleniyor. Putin ve Xi son olarak Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Eylül ayında Çin'de görüşmüştü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da kabine toplantısına başkanlık edecek. İşsizlik yılın ilk çeyreğinde 0,1 puan azalarak %8,2 olarak gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 39. oturumu devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran'ın savaşı 80. gününde. Küresel Sumut filosu Akdeniz'de bir kez daha İsrail'in hukuk dışı müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu dün oynanan 5 maçla sona erdi. Sonuçlar şöyle. The Corner Kayseri Spor 2, Tümosan Konya Spor 1, Kasımpaşa 1, Galatasaray 0, Trabzonspor 0, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Hesap.com Antalya Spor 1, Kocaeli Spor 0 ve Fenerbahçe 3, İkaseyip Spor 3. Ziraat Bankart Avrupa üçüncüsü oldu. Temsilcimiz erkekler Sev Şampiyonlar Ligi üçüncülük maçında Polonya ekibi Project Warszawa ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Ziraat Bankart bronz madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Sev Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya ekibi Varta'yı 3-0 mağlup eden İtalyan temsilcisi Perugia şampiyonluğa uzandı. Modern pentatlonda tarihi başarı Bulgaristan'da geldi. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Dünya Kupası'nın pazarcık etabında altın madalya kazandı. Ay Yıldızı sporcu final yarışını 1459 puanla zirvede tamamlayarak kariyerinin ilk bireysel Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Hava durumu. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Bartın, Kastamonu, Sinop, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Eskişehir, Giresun ve Rize 19, İstanbul, Kırşehir ve Düzce 20, İzmir, Osmaniye, Diyarbakır ve Adıyaman 26, Edirne, Adana ve Şanlıurfa 27, Kırklareli ve Konya 23, Çanakkale, Kocaeli, Denizli, Muğla, Kahramanmaraş ve Kilis 25, Bursa, Sinop, Elazığ, Tunceli ve Mardin 22, Aydın ve Antalya 29, Hatay, Malatya ve Gaziantep 24, Nevşehir, Samsun ve Trabzon 17, Bolu ve Erzurum 15, Tokat 21, Kars 12, Van 16 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Van Bahçesaray yolunun 11 ila 40. kilometreleriyle Kars-Selim Bozkuş Göle yolunun 7 ila 15. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Ankara-Bağla Karakeçili yolunun 30-34. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bağla Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Artvin-Erzurum yolunun ilk 37 kilometresinde bulunan tünellerdeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle 8-17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak düzenleniyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
11: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
15: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de başkentten Ankara'dan sesleniyoruz size haftanın ilk gününde Ailece programıyla. Programı Ayhan Demiray, Müge Tüzün Gerçek birlikte hazırlıyorlar. Teknik yönetimde Adem Gürlek var sevgili dinleyicilerimiz. Mikrofonda da ben Selvi Karakoç.

0: Bugün bize ayrılan süre boyunca stüdyomuzda bir konuğumuzu ağırlayacağız ve ondan önemli bilgileri detaylarıyla alacağız. Konuğumuz stüdyomuzda Başkent Üniversitesi'nden Sanat Tarihi Müzecilik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Billur Tekkök Karaöz bizimle birlikte, sizinle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Gününüz kutlu olsun önce.
1: Çok teşekkür ediyorum. 18 Mayıs çok önemli bir gün aslında. Bütün dünyada bu özel gün, 1977'den beri Dünya Uluslararası Müzeler Günü olarak kutlanıyor. Böyle bir günde burada olmaktan dolayı son derece mutluyum.
0: Biz de mutluyuz, sağ olunuz. Bugün Uluslararası Müzeler Günü, sevgili dinleyicilerimiz. Konuğumuzun da söylediği gibi yarın da tarihimiz açısından önemli bir gün. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız ama en önemlisi Atatürk'ü Anma Günümüz bir kez daha. Şimdi 18 Mayıs neden seçilmiş? 1977'de neden UNESCO tarafından bugün özellikle belirlenmiş?
1: Aslında onun özel bir nedeni yok. Ama Dünya Müzeler Günü anlamında kutlanması açısından önemli ve sürdürülebilir bir gün olarak biliniyor. Aslında İKOM'a baktığımız zaman, yani 1946'da merkezi Paris olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tüm savaşın yıkımı ve yeniden canlandırılmasına yönelik aslında kültürel miras egelerinin, ulus devlet anlayışlarının, sınırlarının yeniden var olduğu bir Avrupa'da bunu özellikle kültürel miras canlandırma ve koruma anlamında önemli bulmuş olmalılar ki UNESCO'ya bağlı olarak İKOM başlıyor.
0: Uluslararası Müzeler Konseyi.
1: Evet, İKOM'un açılımı o şekilde. Daha sonra aslında önemli bir aşama daha oluyor, İKAMOS. O da 1965'te, özellikle bir Venedik tüzüğü vardır Avrupa'nın tarihinde önemli. 1965'te de tekrar bir hani anıtlar, sitler konseyi olarak İKOMOS'u görüyoruz. 1974'te de Türkiye Milli Komitesi'ni görüyoruz. Ve Türkiye'de aslında bugün müzeleriyle çok aktif bir şekilde hem bugünü kutluyor, evet, hem de müzelerinde kültürel mirasın sürekliliğini sağlıyor.
0: Ülkemizde müzecilik ne zaman başlamıştı?
1: Yani İKOM'un ve İKOMOS'un ondan aslında sonra var olması süreciyle birlikte tabii ki. Ama şöyle, yani Osmanlı döneminde Osman Hamdi Bey'in girişimleriyle Müze-i Hümayun'u biz 19. yüzyılın son yıllarında görüyoruz. Ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin oluşumu, özellikle de Osmanlı'nın çok aktif bir şekilde bütün kendi sahip olduğu topraklardaki kültürel mirasa sahip çıkma ve onların bir kısmını İstanbul'a taşımasıyla başlayan, Osman Hamdi Bey öncesinde de Ayasofya, Ayayirini, bütün kültürel miras elementlerinin, buluntuların bahçeye taşınması, bunu görüyoruz. Ama Cumhuriyet dönemi bir kırılma noktasıdır. Çünkü modern müzecilik anlayışıyla daha şöyle diyeyim, hani Cumhuriyet kurulmadan Anadolu'nun içinde tüm kültürel miras ögelerinin farklı bir farkındalıkla derlenmesi, kayıtlarının yapılması, bir takım eserlerin İstanbul'a giden, tekrar Ankara'ya dönmesi ve Ankara'da özellikle daha önce var olmuş olan iki tane yapı, kurşunlu yapı, Mahmut Paşa bedestenin yeniden revize edilerek müzeye dönüştürülme ve Anadolu kültür miras ögelerinin buraya taşınması, bu büyük bir vizyondur. Bu Atatürk'ün vizyonudur aslında.
0: Onun tarihe ve geçmişe merakı, okuduğu kitaplar.
1: Kesinlikle. Ve tabii bütçe çok kısıtlıdır. O nedenle Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde toparlanan eserler ve revize edilen bir müze anlayışıyla ve bugün de ödüllü bir müze, Ankara'daki müzemiz. Aynı şekilde İstanbul Arkeoloji Müzesi de yeni revizyonlarıyla çok değerli iki müze olarak bizim aslında ulus devlet anlayışımızı yansıtan bir forma dönüşmüştür. Ama şöyle söylemek isterim. Kültür Turizm Bakanlığı son 5 yılda Anadolu'ya yayılan her kentte hemen hemen çok güzel müzeler açıyorlar. 36 tane modern müze açtılar. Bunu da eklemek isterim. Çünkü çağdaş müzecilik bakış açılarıyla harmanlanmış müzeler ve eser bazında da çok değerli olan Anadolu çok değerli farklı etnik grupların da bir arada yaşadığı müthiş bir coğrafya. Dolayısıyla bu müzeleri de her kentte ziyaret etmek mümkün.
0: Evet.
1: Çağdaş müzecilik anlayışıyla harmanlanmış müzeler.
0: Şimdi siz söz ederken müzelerden işte Uluslararası Müzeler Konseyi'nin kurulması, ardından alt birimlerinin kurulması, bir savaşın ardından yapılan çalışmaları söylemiştiniz ama ülkemizle ilgili konuşurken Osman Hamdi Bey ve Osmanlı'dan başlayıp Cumhuriyet'le birlikte bir kırılma noktası dediniz. Yani yaşanan her şey her bir bireyin yaşamını etkilediği gibi toplumları da etkiliyor. O toplumlardaki
1: Kuşkusuz.
0: kültürel yapıları da etkiliyor. Müzeciliğin zaman içinde geçirdiği evreler nasıl olmuş buradan düşünürsek son yıllarda özellikle her şey çok fazla hızla ilerlerken dijital dönüşümde aklımızın bir köşesinde dururken müzecilik anlayışı nasıl gelişmiş?
1: Aslında son 10 seneye baktığımız zaman statik bir eser sergilemeden çok bağımsız dijital teknolojilerin kullanıldığı, hatta VR gözlüklerin kullanıldığı ve katılımcı izleyici olduğunuz, katılımcı ziyaretçi olduğunuz müzelerden söz etmek mümkün. Eski müzelerde aslında kendilerini adapte ettiler bu yeni sürece. Dolayısıyla bir müzeye gittiğiniz zaman beklentileriniz de artık değişiyor. Yeni jenerasyon, YZ kuşağı dediğimiz jenerasyon aslında sosyal medyaya ve dijital platformlara çok alışkın oldukları için müzede ister istemez bu teknolojileri istiyorlar.
0: Müze tanımında bir değişiklik getirdi mi bütün bu olup bitenler?
1: Aslında müze tanımı en son Prag'da pandemi sürecinde tabii dünyada göçler oluyor ve bu göçlerin etkisiyle müzenin daha kapsayıcı, demokratik, etik değerlere bağlı bir kurum olarak gelişmesini isteme yolunda değişti. Ama tabii ki müzenin eski tanımı sabit kaldı. O da nedir? Hoş vakit geçirilecek, eğitim yapılabilen. Bu hoş vakit geçirilecek kavramı da aslında Türkiye'de güzel bir şekilde gelişti. Yeni müzelerde çok hoş kafeteryalar, dükkanlar, yani o müzeden size kalabilecek küçük objeleri satın alabileceğiniz platformlar ve sergilemede de aslında tasarım boyutu, özellikle gösterge bilim bağlamında sizde kalacak olan görsel hafızanıza yer edecek bir takım hani çalışmalar da yapılır hale geldi. Bunlar artı değerler. Genç jenerasyonu çekebilmek adına müzelere.
0: Şimdi programın sinyali girdiğinde ailece deyince aklıma gelen soruyu yönelteceğim burada size. Müze ailesinden söz etmek gerekirse kimler var o müzede? Bir müzenin oluşması için adım atanlar, o eserler nasıl seçilir? Zaman değişiyor dedik, işte yapılar değişiyor, eklemeler oluyor. O müzelerdeki temizlik işleri nasıl oluyor? Müze ailesinden söz etmek gerekirse ne söyleyebiliriz?
1: Şimdi tabii o gerçekten bir piramittir. Yani müzenin hani yöneticileri, müdürleri, müdür yardımcılarından öte her alanın, her birimin, her sanat eseri grubunun mutlaka bir hamisi vardır. Biz onlara aslında yurt dışında küratörler diyoruz. Latince'de curatione sözcüğünden geliyor aslında. Bu korumak, kollamak anlamındadır. Bugün de bizim müzelerde her kişinin kendi üzerine kayıtlı olan eserler vardır. Ve bu eserlerin bir kısmı teşhirdedir, bir kısmı da depodadır. Ve bugün

0: gerçeği söylemek gerekirse Türkiye müzelerinde depolarda çok fazla eser var. Ve müze çalışanları için çok zor bir süreç bu. Her yıl sayımlar yapılıyor. Ve bunların bir kısmı da geçici sergilere gönderiliyor. Yani Türkiye içinde olabiliyor, yurt dışında olabiliyor. Ben geçen ay Berlin'deydim ve Berlin'de müthiş bir Göbekli Tepe sergisi vardı. Ve Türkiye'den giden eserler, hatta benim bile Diyarbakır bölgesinden görmediğim eserler vardı. Onların oraya aktarımı, hani Avrupa coğrafyasında bir dolu insanın görmesini sağlayacak Türkiye'den giden eserleri oraya gitmesini organize etmek, farklı müzelerden, bunlar çok zor süreçler aslında. Dolayısıyla müze çalışanları bunlar üstleniyor. Çok zor bir görev yapıyorlar.
1: Çünkü bir de gidip de gelmeyen eserler var. O bölümü var.
0: O gidip gelmeyenler daha önce,
1: Tabii
0: yani
1: tabii
0: Osmanlı
1: tabii
0: döneminde
1: tabii.
0: hediye edilen,
1: Tabii.
0: yani sultanın hediye ettiği
1: Almanya ve İngiltere özellikle.
0: veya illegal yolla yurt dışına giden eserler var. Fakat onda da çok güzel bir farkındalık var. Özellikle son 7 yıldır bakanlığın çok güzel çalışmaları var. Ve bunlar geri geliyorlar. Yani bunların kanunen statüleri belirlenip bu eserler Türkiye'ye geri geliyorlar, sergileniyorlar büyük bir müzede. Ondan sonra da kendi müzelerine, ait oldukları müzelere gidiyorlar. Bu süreç de çok zor tabii. Yani bakanlığın yürüttüğü bu süreç oldukça zor. Ama bir o kadar da elzem. Çünkü eserler gerçekten ait oldukları topraklarda bir kültürel miras nesnesi olarak değerliler. Diğer şekilde bağlamlarından kopmuş, sadece bir nesne olarak oradalar. Hem sanatsal açıdan hem müzecilik açısından eserlerin kendi topraklarında olması, ama en önemlisi de bu bilincin topluma enjekte edilmesi gerekiyor. Yani
1: Bunun için de çocukluktan itibaren hem yaşadığın yeri bilmek, hem tarihine hakim olmak, hem
0: kesinlikle.
1: hangi medeniyetler gelmiş geçmiş ve bugüne kadar bize neleri bırakmış görmek gerekiyor. Biz çocukken müzelere götürülürdük.
0: Evet.
1: Çocukların müzelerle tanışması, merak uyandırılması, merak ve sevgi ilişkisi de hatıra geliyor
0: Evet.
1: burada hemen. Nasıl yol alınması gerekiyor sahip çıkılabilmesi için? Biz şimdi çok zengin olduğumuz için arkeolojik açıdan bazen kıymet pek bilinmiyormuş gibi de geliyor.
0: Aslında şöyle tedrisat, yani eskiden tabii Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bir arada hareket eden ve tedrisatı da o anlamda yöneten bir sistem içerisindeydi. Bunun tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Tedrisatta yurt dışındaki okullarda olduğu gibi bir dönemde en az belki 3 ila 6 müze ziyareti ve bu müze ziyaretlerinden önce de öğretmen eğitimi çok önemli. Öğretmenlerin o bilinçte olmaları ve onu aşılamaları gerekiyor. Yurt dışına gittiğimiz zaman sıklıkla öğrencileri müzelerde görüyoruz. Sadece gezmiyorlar, çalışma yapıyorlar. Ve kalıcı olması için aslında mutlaka müzede bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu çalışma aslında müzede eğitim dediğimiz olay. Bunu Anadolu Medeniyetleri Müzesi yıllarca çok iyi bir şekilde yürüttü. Hatta görme engelliler, farklı biçimde engellilere bile çok güzel programlar sürdürdüler ve alanında yetkin akademisyenlerle bunu başardılar. Bunun aslında devamı gerekiyor gerçekten. Çünkü siz eğitim vermezseniz ve o dimağı bununla şekillendirmezseniz bir şekilde yani eski kültürlerin sahip oldukları eserler gibi görür çocuklar. Oysa ki Atatürk'ün bakış açısı bu topraklarda var olan bütün kültürlerin nesneleri ve bıraktıkları eserler bizimdir bakış açısıdır. Onun için de en erken Kazar Alacaoğlu'da başlamıştır. Ve büyük bir farkındalık. Hatta bunu özellikle size söylemek isterim. Basın yazışmaları, basın metinlerini bile kendisi görmek istemiştir. Ne kadar duyarlı olduğunu da bu
1: Evet.
0: konuda söylememde bir sakınca yok. Genç nesiller bizim elimizde şekilleniyorlar. Yani hamuru yoğurmak gibi bu. Dolayısıyla bu bizim elimizde. Onların bir şekilde doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Bir de özellikle belirtmek istiyorum ki yurt dışında artık bu çok standart bir uygulama. Psikolojik rahatsızlıkları olan kişilere 5 seans müze ziyareti koşulu veriliyor. Ve bunu sigortadan düşebiliyorlar. Dolayısıyla bizde de aslında zorunlu olması gerekiyor belki.
1: Evet.
0: Hani her eğitim sürecinde diyelim, sadece ilkokulda değil, daha sonraları da.
1: İnsanlar yaşadıkları kentlerin müzelerini biliyor mu sizce? O müzeleri geziyorlar mı? Hani başka bir kente ya da ülkeye gidildiğinde müzeler ziyaret ediliyor da yaşanılan kentin müzeleri o kadar ilgi görüyor mu?
0: Buna hayır diyeceğim. Yani kendi izlenimlerimden. Eğer siz götürürseniz, yani bir grubu, hatta Ankara'nın bir Roma kenti olduğunu ve bu eserlerin bir kısmının da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilendiğini anlattığınız zaman çok şaşırıyorlar. Yani çoğu kişi Ankara'nın aslında Roma döneminde çok önemli bir kent olduğunu bile bilmiyor. Cumhuriyet dönemiyle başlamış gibi düşünüyor. Oysa ki Ankara ilk milattan önce 3. yüzyılda bir Kelt başkenti, Helenistik çağda. Sonra Selçuklu başkenti, sonra Cumhuriyet başkenti. Bunu duyduklarında bile çok şaşırıyorlar ve bunu duyanlar anne babalar. Şimdi bunu bilirseniz çocuklarınıza da o yönde bir
1: Evet.
0: eğitim programı sunabilirsiniz.
1: Şimdi müzelerimizle ilgili kitaplar, müzecilik tarihi buralardan yaklaşırsak elimizde yeterli malzeme o var mı ve yeni kitaplarla ilgili duyurularımız olur mu?
0: Şu anda bu konuda aslında büyük bir patlama olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de çok fazla yurt dışında yayınlanmış kitap Türkçe'ye çevrildi. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi hocalarının inisiye ettiği bir takım güzel yayınlar çıktı. Bizim müzecilik programımızda 4 yıldır sürdürdüğümüz Çağdaş Müze Konuşmaları Spotify'dan izlenebilir. Ayrıca benim YouTube kanalımda şu anda aktif bir şekilde var bütün konuşmalar. Bir de son yıl Galip Öner'in editörlüğünde şu anda baskıda olan müze eğitimi kitabı çıktı, çıkıyor. Bu kitap çok kapsamlı bir şekilde aslında neler yapmalıyız, nasıl hedefler öngörmeliyiz ve ileride müzeciliğe nasıl bakmalıyız'a çok güzel cevaplar veren akademik bir yayın. Onu da buradan müjdeyle duyurmak isterim.
1: Sevgili dinleyiciler, konuğumuz Profesör Doktor Billur Tekkök Karaöz, Başkent Üniversitesi'nden Sanat Tarihi Müzecilik Anabilim Dalı Başkanı. Onunla Dünya Uluslararası Müze Günü'nde 18 Mayıs'ta müzeleri, zamanla gelen değişimleri, eğitimi, gençler, çocuklar, müze meselesini hepsini birden konuşmaya çalışıyoruz. Elbette teknolojinin gelişmesiyle birlikte dijital olarak da siz belirttiniz, uygulamalar artıyor. Ülkemizde kaç tür müze var? Bir de ayrılıyor müzeler birbirinden. Tamam, müze deyince aklımıza Ankara'da olunca Anadolu Medeniyetleri Müzesi geldi ama Zeugma geliyor, Göbekli Tepe geliyor. Biri açık havada, biri başka bir binada ama sonra Troya Müzesi de geliyor akla. Farklı farklı müzeler de var aslında. Onlardan da örnek
0: Evet.
1: verelim mi?
0: Mesela antik kentin sahip olduğu eserlerin ve çevresinin tabii sergilendiği bir Troya Müzesi örneğinden söz ettiniz. Bu aslında antik kent müzesi, açık hava müzeleri var,
1: Evet.
0: özel koleksiyon müzeleri var. Biz buna ihtisas müzeciliği diyoruz. Bugün aslında biliyorsunuz işte

0: Kelime Müzesi'nden Anne Müzesi'ne, Satranç Müzesi'nden Dantel Müzesi'ne, her kentte zeytinyağı üretimi ile ilgili her kentte müzeler var. Bunlar sadece arkeolojik değerleri değil artık. Yaşanmışlığın tüm unsurlarını sergiliyorlar. Ve çocuklar artık müzelere gitmekten de çok sıkılmıyorlar aslında. Çünkü farklı eserlerin sergilendiği müzeler olduğu için. Ben tabii bilim müzelerini çok önemsiyorum. Özellikle yeni nesil için. ODTÜ'nün böyle bir müzesi var. Ve Türk Hava Kurumu'nun müzesi var. Türk Tarihi Müzesi var. Aslında Ankara'da 116 tane müze var. Ankara ve çevresinde. Onu da özellikle belirteyim. Ve kişilere sorduğunuz zaman hep merkezdeki iki tane müzeden söz ediyorlar. Ama hızla müze sayısı artıyor. Ve çeşitleniyor. Ve her kentte bu. Mesela bir peynir müzesi var. Kars'ta çok örnek verilebilecek. Çünkü bizim değerlerimiz sadece insanın elinden çıkmış sanat eserleri ve yaşanmışlığın belgesi olan eserler değil. Şu anda yaşanan değerler aynı zamanda. Yani bir zeytinyağı üretimi, bir peynir üretimi
1: Evet.
0: her bölge için çok değerli ve önemli. Tarım müzeleri,
1: Doğa tarihi müzeleri
0: doğa
1: önemli.
0: tarihi, evet, son derece önemli bu müzeler. Ve farklı ilgi odakları da olabiliyor ve ileride seçecekleri mesleklerle ilgili de aslında bu müzeler sanki bir ön düşünce örneği oluşturuyorlar diyebiliriz. Yani jeolojiyi hiç bilmeyen bir çocuğun aslında, değil mi, bir MTA müzesini
1: Evet.
0: gezmemiş, hani taş bilimine vakıf olmamış ya da evrendeki yer çekimini deneyimlememiş bir çocuğun ileride bu alanı seçeceğini düşünemezsiniz. Dolayısıyla bu müzelerin ziyareti oldukça elzem.
1: Erken yaşta başlamalı sizin anlattıklarınıza bakarsak.
0: Evet, aslında okul öncesi, yani anaokulundan başlarsa anaokulları götürüyorlar aslında, yurt dışında da, bizde de aslında nadiren de olsa götürüyorlar. Ve daha basit bir şekilde anlatılıyor tabii, her yaşın anlayabileceği düzey farklı
1: Burada
0: olduğu için
1: anlatım da çok önemli bu arada müzelerde. Baktığınız
0: uzmanlık
1: vakit
0: gerekiyor.
1: evet, önde belki plakalar var, belki
0: Hı hı.
1: bilgiler alıyorsunuz, broşürler var ama bir de anlatılarak gezilen müzelerde alınan keyif var.
0: Orada işte ilk top devreye giriyor. O da yine bu bağlamda, yani İKOMOS,
1: Hı hı.
0: İKOM'un alt kolu olarak ilk topta önemli bir hizmet sunuyor. Hizmet içi eğitim veriyor müze çalışanlarına. Dolayısıyla çoğu müzede aslında müze eğitimi yapacak düzeyde olan bir personel var. Onların özel eğitimleri var. Bu artı bir değerdir ülkemiz için. Ve onlar veriyorlar. Hani öğretmen eğitiminden söz ediyoruz ama öğretmen eğitimi olmazsa müze çalışanının da eğitimi var. Özellikle çalıştaylarda, özel günlerde, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi müzelerde bu tip etkinlikler olabiliyor.
1: Şimdi bugün 18 Mayıs tarihi önemli dedik. Uluslararası Müzeler Günü dedik. Mutlaka da etkinlikler var. Yurdun dört bir yanında müze ziyaret etmek için uygun bir gün herhalde bugün.
0: Evet, bugün ücretsiz diye biliyorum, hala
1: Ben de öyle
0: öyleyse.
1: okudum.
0: Evet, ücretsiz. Bu da büyük bir şans aslında, herkesin ziyaret edebileceği. Zaten öğrencilere ve belli bir yaşın üstündeki
1: Evet.
0: bireylere, öğretmenlere müze kart var, indirimli. Ondan da söz etmek isterim. 65 yaş üstü zaten müzeler ücretsiz. İstedikleri zaman ziyaret edebilirler.
1: Sohbetimizin sonuna yaklaşıyoruz. Az da bir vaktimiz kaldı. Uluslararası Müzeler Günü, bir de Müzeler Haftası'ndan da söz etmek gerekiyor. Etkinliklerin yoğunlaştığı, tanıtımların arttığı, ama sohbetimizde siz özellikle çocukların, gençlerin müzelerle buluşturulması, onlara bilgilerin doğru bir biçimde ve iyi aktarılmasından söz ettiğiniz gibi sosyalleşme alanı olduğunu da belirttiniz. Hı hı. Artık son yıllarda işte hediyelik eşya da alabiliyorsunuz gittiğiniz vakit. Kafelerinde oturup vakit geçirebiliyorsunuz da bir yandan. Bir de internet ortamında gezdiğimiz müzeler var. Onunla bitirelim. Hı-hı. Gidemedik, çok uzak, ama o müzeyi çok merak ediyoruz. Artık girip o müzeleri gezmek mümkün herhalde.
0: Kültür.gov.tr sayfasından müze diye girdiğiniz zaman çoğu müze Türkiye'de bu platformdan açık. Instagram aynı şekilde profillerinden de günlük aktivitelerini paylaşıyorlar. Ve hani etkinlikler ve müzelerde olacak konuşmacı konferansları, bunların hepsi duyuruluyor. Bu hafta zaten çılgın bir şekilde aktivitelerle dolu olacaktır. Her kurum kendisine, özellikle kültürle bağlantılı her kurum kendisine düşen görevi yapacak. Ve bir bilinçlenme haftası olarak, tabii ki müzeler çok kalabalık olacak bu hafta. Bazı müzeler akşam programları da yapacaklar. Takip edilmesini Kültür Bakanlığı sayfasından tavsiye ederim.
1: Sizin unutamadığınız bir müze var mı? Gezip görüp de.
0: Yani Berlin'deki müzeleri çok beğeniyorum aslında. Çünkü yani genel olarak hani Bergama Zeus Altarı'nın orada olmasını sorguluyorum. Zaten şu an kapalı. Restorasyon sürecinde. Ama halkla buluşma anlamında ve yapılan etkinlikler anlamında ve buna harcanan bütçe anlamında çok beğeniyorum. Ama Çağdaş Sanatlar Müzelerini de çok beğeniyorum. Bir MoMA'yı ve MoMA'da gün geçiriyorsunuz. Metropolitan'da aynı şekilde. O bağlamda yani Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde çok beğeniyorum. Orada da hoş vakit geçiriliyor.
1: Bu önemli, bütün gün kalabilmek bir müzede. Onu da özellikle vurguladınız, belirtmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Uluslararası Müzeler Günü'nde stüdyomuzda oldunuz, bizi bilgilendirdiniz.
0: Çok teşekkürler.
1: Sağ olunuz. Kolay gelsin çalışmalarınızda.
0: Sizlere de sağ olun.
1: Profesör Doktor Billur Tekkö Karaöz, Başkent Üniversitesi'nden Sanat Tarihi Müzecilik Anabilim Dalı Başkanı bizimle birlikte oldu. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün mirastan çıkartma kavramı üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Tereke. Ölen ya da gaipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı, hak ve borçlarının tümüne verilen addır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

paylı mirasçıları vardır. Kimdir bu saklı paylı mirasçılar? Öncelikle kişinin alt soyu, yani çocukları, torunları. Sonra kişinin eşi. Eş de yine hangi zümreyle birlikte mirasçıysa ona göre saklı paylı mirasçıdır. Ve alt soyu yoksa ana baba da saklı paylı mirasçılar arasında yer alır. 2007 yılına kadar kardeşler de saklı paylı mirasçı idi ve miras bırakılacak ise onlara da mutlaka bir miras payının bırakılması zorunlu idi. Fakat 2007 yılından sonra kanunda bir değişiklik yaparak kardeşler saklı paylı mirasçı olmaktan çıkarılmıştır. Demek ki saklı paylı mirasçılarımızın bu kanun tarafından korunan ve garanti edilen miras payları dışında ne kalıyorsa ancak miras bırakan onlar üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Onun dışında bir kimsenin çıkıp da mal varlığımı çocuklarıma bırakmayacağım ya da eşime hiçbir şekilde mal bırakmayacağım ya da anne ve babama hiçbir şekilde miras bırakmayacağım şeklinde beyanda bulunması ya da buna yönelik vasiyetname yapması mümkün değildir. Ancak kanunumuz bir kimse birisine miras bırakmak istemiyor ise onu mirasından çıkarabileceğini düzenlemiştir. Ancak bunun oldukça ağır koşullara bağlı olduğunu belirtmekte fayda var. Çünkü Medeni Kanunumuza göre saklı paylı bir mirasçıyı mirastan çıkarabilmek için gerçekten de mirasçının miras bırakana ya da onun bir yakınına karşı ağır bir suç işlemiş olması gerekir. Evet, ağır suç nedir? Ağır suç aile ilişkilerini tamamen ortadan kaldıran, aile ilişkilerini koparan ve aynı zamanda da ceza kanunları bağlamında suç teşkil eden fiillerde bulunulmuş olmasıdır. Örneğin çocuğun anne ve babasını dövmesi, onlara hakaret etmesi ya da sırlarını açıklaması, mallarını çalması gibi hususlar ya da onlara iftira atması gibi hususlar ağır suç niteliğinde sayılabilir. Demek ki bir kimseyi, saklı paylı bir mirasçıyı mirasımızdan çıkaracak isek onun bize ya da bir yakınımıza karşı aile ilişkilerini tarumar edecek ağırlıkta bir suç işlemiş olması aranır. Ya da mirasımızdan çıkaracağımız kişinin bize karşı ya da aile bireylerimize karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini ağır şekilde ihlal etmesi gerekir. Aile birliği içerisinde aile bireylerinin birbirine yardım etmesi, saygı göstermesi, sadakatli olması beklenen bir durumdur. Dolayısıyla örneğin ağır bir hastalık geçiren ana babaya bakmayan çocuk ya da onlara karşı sürekli hakaret eden bir çocuk ya da bir bayramda bile gidip hal ve hatırını sormayan bir çocuk. Evet, bütün bunlar gerçekten de aile hukukundan doğan yükümlülüklerin ağır ihlali anlamına gelebilecektir. Evet, eğer bu hususlar varsa, yani kanun belirttiği gibi mirasçının miras bırakana ya da miras bırakanın yakınlarına karşı ağır bir suç işlemişse ya da aile hukukundan doğan ödevlerini önemli ölçüde ihlal etmişse, o zaman elbette miras bırakan o kişiye mal bırakmak zorunda değildir. Ama bunun için yapması gerekenler var. Kanunumuza göre bir kimseyi, bir saklı paylı mirasçımızı mirasımızdan çıkartmak istiyorsak bunun için mutlaka bir vasiyetname düzenlememiz gerekiyor. Bu el yazılı vasiyetname de olabilir, resmi vasiyetname de olabilir ya da sözlü vasiyet de olabilir. Sadece vasiyetnameye falanca mirasçımı mirasımdan çıkarıyorum demek yetmez. Hangi gerekçelerle çıkarttığımızı da mutlaka bizim vasiyetnameye tek tek yazmamız gerekir. Ve gerçekten de mirastan çıkartmak için gerçekten de bizi mirastan çıkarmayı haklı gösterecek ağırlıkta bir takım davranışların vasiyetnameye yazılması elzemdir. Öyle bir anlık bir kızgınlıkla ya da öfkeyle ya da duygusal bir hareketle bir kimsenin başka bir kimseyi mirasından çıkartması mümkün.

0: mümkün değildir. Kanuna göre birini mirastan çıkarabilmeniz için aile bağlarının kopmuş olması gerekir ve bunun vasiyetnameye tek tek yazılması gerekir. Çünkü bir ölüm meydana geldiğinde ve vasiyetname açıldığında mirastan çıkarılan kişilerin bunlara itiraz etme hakları her zaman vardır. Bir kimse mirastan çıkarılır ise artık hiçbir şekilde mirastan pay alamaz, saklı pay alamaz. Eğer miras bırakan mirasından çıkarttığı kişiye düşecek olan mal varlığını harcamamışsa o zaman ona bırakacağı miras mirastan çıkarttığı kişinin alt soyuna intikal eder. Örneğin bir kimse oğlunu mirastan çıkarırsa ve oğlunun da 1 bölü 3 hissesi varsa bu 1 bölü 3 hisseyi de baba harcamamışsa o zaman o miras hissesi doğrudan toruna geçer. Evet, tabii ki insanlar kızgınlıkla bir kimseyi mirastan çıkarabilirler ya da duygusal bir anla denk gelmiş olabilir. Gerçekten sebepler de doğmuş olabilir. Fakat miras bırakan mirastan çıkartma sebebini öğrendikten sonra mirasçısını affedecek tavır ve davranışlara girmiş ise o zaman yapılmış olsa bile vasiyetnamedeki bu çıkartma işlemi hükümsüz kalır. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün mirastan çıkartma üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org/tdv bağış mobil uygulaması tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Reklamlar.

0: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir yayında sizlerle beraberiz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu haftaki Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Muammer Erbaş var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün Muammer Hocam'la çok önemli bir konuyu konuşacağız. Son zamanlarda kamuoyunda çokça konuşulan, tartışılan, önemi nedeniyle üzerinde çok durulan bir konuyu konuşmak istiyoruz. Bu konuya Kur'an perspektifinden bakacağız. Çünkü Sayın Hocamız bir tefsir uzmanı aynı zamanda. Aile konusunu konuşmak istiyoruz. Kur'an'da aile konusunu işleyeceğiz. Öncelikle şuradan başlayalım arzu ederseniz Sayın Hocam. Kur'an-ı Kerim aileyi nasıl tanımlıyor? Aile denilince nasıl bir kapsamı var ailenin?
1: Evet, aileyi anlamak için tabii ki önce insanı anlamak lazım. Cenab-ı Allah Rabbül Alemin pek çok alem yaratmış. Bunun merkezinde insan var. İnsanın bir maddi yönü var. Toprak, su, hava, bu evrenin bir parçası. Sonra Cenab-ı Allah ona kendinden üflemiş. Benim halifemsin demiş. Akıl ve irade vermiş. Bu manada insan çok önemli, değerli bir varlık. Ve Kur'an-ı Kerim'de de doğrudan insana hitap eden pek çok ayet var. Ya eyyuhel insan diyor. Ya eyyuhel nas diyor. İnsan suresi var. Evet, insan çok değerli, önemli bir varlık. Ama insan kendi kendine yeten, otonom bir varlık değil. İnsan sosyal bir varlık. Dolayısıyla daha dünyaya gelmek için bir anne babaya ihtiyacı var. Yetişmek için bir aileye, topluma, yine içinde yaşamak için bir millete, ümmete ihtiyacı var. Dolayısıyla Hucurat Suresi 13. ayette Cenab-ı Allah bu birbirini tamamlayan zincirin halkalarını tamamlayarak şöyle ifade ediyor. Diyor ki, ya eyyühen nas, ey insanlar, inna halaknaküm min zekerin ve ünsa, biz sizleri bir erkek ve kadın olarak yarattık. Niye? Vakti saati gelince bir aile kurasınız diye. Sonra ve cealnaküm şuuben ve kabaile lita'arafu. Sonra sizin içinde yaşadığınız, ait olduğunuz bir millet var. İnne ekremeküm indallahi etkaküm. Ama siz takva sahibisiniz. Bu noktada genelde biz tabii hep insanı ön plana çıkarıyoruz. Bazen milleti, bazen ümmeti ama aslında en önemli halka aile.
0: Evet.
1: Çünkü aile olmadan insan olmuyor. Bir şekilde dünyaya gelse bile sağlıklı insan ancak bir ailede olabiliyor ve yetişebiliyor. Aynı şekilde aile olmadığında millet mefhumu zaman içinde kayboluyor, dağılıyor. Yine İslam dininin temeli ailedir. Aile olmadığında din olmaz, millet olmaz, ümmet olmaz. O açıdan İslam aile dinidir diyebiliriz.
0: Evet.
1: Türk milleti de aile milletidir. Aile üzerinden varlığını devam ettirmiş bir millettir. Bu açıdan insan için ailenin önemi ve değeri paha biçilmezdir.
0: Evet. Şimdi olayın bir var kalımsal boyutu var hocam ailenin. Yani biyolojik sürekliliği sağlamak açısından aile kurumu önemli. Kadın ve erkekten yaratılışa dikkat çektiniz. Bir de millet kavramına, ümmet kavramına dikkat çektiniz. Yani kültürel varlığın devamı açısından da aile bir yuva. Yani her şeyin yuvası, her şeyin kaynağı aslına bakarsanız. Şimdi Kur'an-ı Kerim hangisinin üzerinde daha çok duruyor? İnsanın ontolojik, psikolojik yapısı itibariyle aileye mi daha çok vurgu yapıyor yoksa biyolojik sürekliliğin sağlanması açısından, insan türünün devamının sağlanması açısından mı Kur'an'da daha çok bir vurgu var?
1: Kur'an dengeliyor, birlikte götürüyor. İnsanın maddi boyutuna dikkat çektiği gibi aynı şekilde onun inancına, ahlakına, ameline dikkat çekiyor. Aynı şekilde millet kavramını ön plana çıkardığı gibi takva kavramını ön plana çıkararak onun manevi boyutuna da işaret ediyor, dikkat ediyor. O yüzden burada bir denge oluşturmamız gerekiyor. İnsan için evet beden önemlidir, şarttır ama insanı insan yapan şahsiyeti onun göremediğimiz düşüncesidir, inancıdır, ahlakıdır. İslam dininde de bütün ameller niyetlere göredir. Aile dediğimizde sadece maddi fiziksel bir birliktelik değil, önce niyetle başlayan, inançla takviye olan ahlaki manevi bir birliktir. Millet de budur tabii ki. Yani millet dediğimiz zaman bir DNA'ya bağlı.

0: belli kalıtımsal özelliklerimiz var ama milleti millet yapan değerler vardır.
1: Evet.
0: Türk milleti cesurdur, Türk milleti adildir, Türk milleti merhametlidir. Dolayısıyla bu madde mana dengesini iyi kurmamız gerekiyor ve aileyi de hem maddi hem de manevi unsurlarıyla birlikte yaşatmamız gerekiyor.
1: Evet, ailenin tanımından bahsederken Kur'an-ı Kerim'in akrabalarla kurulan ilişkiye de çok dikkat çektiğini, vurgu yaptığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Aile kavramı söz konusu olduğunda Kur'an akrabaları ne kadar işin içerisine dahil ediyor ve bu meseleyi neden çok önemsiyor hocam?
0: Evet, Cenab-ı Allah her şeyi yoktan var eden O. Ama tabii ki her şeyi sünnetullah dairesinde belli sebeplerle yaratıyor, belli aracılarla. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerime çok geçer. Estaizübillah, İsra suresi 23'te olduğu gibi Cenab-ı Allah buyuruyor, diyor ki وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ Allah ancak kendisine kulluk etmenizi emreder, hükmeder. Niçin? Çünkü o yaratmıştır. Hemen ardından ve bil valideyni ihsana diyor. Evet, anne babaya da iyiliği emreder. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'a kulluktan sonra anne babaya itaat ve iyilik arka arkaya zikredilir. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah insanı okus pokusla değil, işte bir anne baba aracılığıyla yaratıyor. Allah'ın en önemli isim ve sıfatlarından birisi Halik olmasıdır, yaratan. Ama işte bu yaratma sıfatı anne baba aracılığıyla onlar üzerinde tecelli ettiği için anne baba da adeta yarı kutsal bir anlam ifade ediyor.
1: Evet.
0: O yüzden insanın dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşabilmesi için evet Allah'a iman etmesi, ona kulluk etmesi, ardından anne babasına iyilik yapması, itaat etmesi, onların duasını alması gerekiyor. İşte aile kurumunun temel omurgasını bu anne baba kavramları oluşturuyor.
1: Evet. Canlılar alemi üzerinde bir araştırma yapılmış hocam. Bütün canlıları düşündüğümüzde bir canlının dünyaya geldikten sonra kendi ayakları üzerinde durması ya da temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kontrolünü ele alması ortalama bir ay 40 gün sürüyor. Fakat insan söz konusu olduğunda ki insan bu canlılar alemi içerisinde çok özel bir varlık. İnsanın dünyaya geldikten sonra kendi ayakları üstünde durabilmesi için gereken zaman diğer canlıların ortalamasıyla karşılaştırıldığında çok uzun bir zaman. Yani insan başka hiçbir canlı da olmadığı kadar anne babasına muhtaç bir varlık olarak yaratılmış ama bir taraftan da eşrefi mahlukat olarak nitelendiriliyor. Yani kendinin müdriki olan bir varlık haline geldikten sonra eşrefi mahlukat ama oraya gelinceye kadar ebeveynine fazlasıyla muhtaç bir varlık. Burada verilen bir mesaj var sanıyorum, değil mi? Yani siz biraz ona vurgu yapmaya çalıştınız.
0: Tabii insan eşrefi mahlukat, Allah'ın yarattığı en değerli varlık. Ama bu potansiyel olarak. İşte bu potansiyelin gerçekleşmesi nedir? Yani insanlığın devamıdır. Evet, Cenab-ı Allah bir kısmımızı erkek, bir kısmımızı kadın olarak yaratmış. Ama bu tek başına fazla da bir anlam değer ifade etmiyor. Ama işte bunlar bir araya geldiğinde doğru bir niyet, düşünce, nikah, evlilik dediğimiz
1: Evet.
0: şeyle işte o zaman ortaya bambaşka bir durum çıkıyor. O insanlar birbirinin eşi oluyor. Zaten esas olan da biyolojik olandan ziyade iradi olarak yapılan şeylerdir. İnsan ahlaki varlıktır. Ahlaki değer nedir? Bilinçli ve iradeli yapılan şeydir. İşte insan bilinçli ve iradeli olarak kendine bir eş bulduğunda, yuva kurduğunda artık yeni iki ünvan kazanıyor. Yani erkek baba oluyor, kadın anne oluyor. İşte bu irade ile oluştuğu için ahlaki bir anlam ve değer ifade ediyor ve buradan da Allah bunun meyvesini işte onlara çoluk çocuk olarak veriyor. Burada tabii karşımıza önce çıkan kavram eş.
1: Evet.
0: Allah da eş kavramını ifade ediyor. İşte dünyaya geliyoruz. Annemizle babamızla pek çok şeyi paylaşıyoruz. En özel duygularımızı annemizle paylaşıyoruz. Ama belli bir yaşa gelince artık annemizle paylaşamayacağımız duygu, ihtiyaç ve hislerimiz hasıl oluyor. Burada bir yalnızlık duygusu yaşıyoruz ve karşı cinse karşı ilgimiz artıyor, bir eş arıyoruz. Yani o mahrem duygularımızı, isteklerimizi, arzularımızı işte Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَمِنْ آيَاتِهِ Yani Allah'ın varlığı, birliği, büyüklüğünü ifade eden pek çok delil vardır. İşte bunlardan biri de nedir?

0: En halaka leküm min enfusikum ezvacen. Sizin kendi cinsinizden, türünüzden size eşler yaratması. Nasıl? Liteskünü ileyha. Kendileriyle sükunet, huzur bulasınız diye. İşte iyi bir evlilik yaptığında bir kimse hem maddi yönden hem de manevi yönden bir huzur buluyor. Bütün duygularını, her şeyini onunla paylaşıyor. Hem iyi hem olumsuz. Tabii bu zorla olan bir şey değil. Cenab-ı Allah da ne yapmış? Ve ceale beyneküm meveddeten ve rahmeh. Allah diyor sizin aranıza sevgiyi ve rahmeti koydu. Yani dünyanın en güzel duygusu da aşktır. Bunu düzgün bir şekilde evlilikle tamamladığımızda, işte insan için en önemli kimseler anne baba dedik, ama onun ötesinde onun da anne baba olabilmesi için kendisine bir eş arayışı içine giriyor. Bunu bulduğu takdirde de adeta dünyada cennete girmiş oluyor. O aile insanın dünyevi cenneti haline geliyor. İşte bu noktada eşlerimizin de kıymetini bilmemiz lazım.
1: Ayet-i Kerime'de okudunuz. Liteskünü ileyha ifadesi geçiyor. Oradaki sekinet hocam tam olarak nedir? Önce bunu sormak istiyorum size. Bu sekinet tam olarak neye karşılık geliyor? Sonra bugün yaşadığımız modern dünyada aile kurulduktan sonra bu sekineti sarsan, aile birliğine zarar veren davranışlar, faktörler nelerdir? Bunu konuşmak istiyorum biraz da. Önce sekinetle kastedilen tam olarak nedir?
0: Yani sekinet huzur demek, sükunet, rahatlık demek. Bu ne demek? İnsan madden ve manen sürekli çevreden etkileniyor. Olumlu veya olumsuz bir yüklenme, tabir caizse elektrik yüklü hale geliyor. İşte bunları paylaştığı anda, mesela güzel duygularını paylaştığında bunlar artıyor. Diğer insanları da mutlu ediyor. Aynı şekilde dertlerini paylaştığında o da azalıyor, rahatlıyor. Evet. Ve çözümler gelmeye başlıyor. Ama tabii insan her türlü güzelliğini ve derdini herkesle paylaşamıyor. Bugün arkadaş, dostsun ama evet, yarın ne olacağın? İşte seni anlayan bir eş bulduğunda onunla her şeyini paylaşıyorsun. Paylaştığın güzel duygular artıyor, onu da mutlu ediyor. Değil mi? Olumsuz şeylerde ise karşı taraf seni teskin ediyor. Bazen diyelim bu taraf olumsuz bir durumda. İşte bunu paylaştığında eşi onu sakinleştirdiğinde tedavi etmiş oluyor. Bazında bakıyorsun eşiniz çok öfkeli, dolmuş, hırçın. İşte siz onu teskin ediyorsunuz. Böylece birbirinizin adeta manevi doktoru oluyorsunuz. Ve iyilikler ve kötülükleri paylaşıp çözdükçe de bu insana büyük bir mutluluk ve huzur veriyor. Böyle geçmişe doğru baktığınız zaman bu birliktelik işte insanlara büyük bir başarı getiriyor. Bu manada tabii eş kavramı çok önemli ve aile de işte bu eşle buluşmanın, birlikteliğin, beraberliğin, o huzurun oluştuğu ortam. Yani Cenab-ı Allah hakikaten çok güzel bir kavram seçmiş. Sükunete ermek, sakinleşmek, huzura evet, ermek. İşte bu ancak ailede ve iyi bir eşle oluyor. Bazen biz tabii hep iyi şeyleri paylaşmak istiyoruz ama mesela benim hocam rahmetli olmuştu. Eşini ziyaret ettik. Dedik ki hocamızı özlüyor musunuz? Evet, en çok neyi? Yaptığımız kavgaları özlüyorum dedi.
1: Evet.
0: Mezarlığa gidiyorum. Hafiften böyle tekmeliyorum. Mustafa'cığım kalk, senle bir kavga edelim. Yani evet, aslında düzgün bir şekilde yapılan bir kavga bile bir ihtiyaçtır.
1: Kesinlikle.
0: İnsan kendini deşarj eder.
1: Evet.
0: Ondan sonra o öfkesini attığı zaman sakinleşir. Bu ayet-i kerime hakikaten sükunet kavramıyla bunu çok güzel ifade evet, ediyor.
1: Yalnızlıktan bahsettiğiniz hocam, yalnızlığın giderilmesi açısından da aile kurumu çok önemli. Fakat bir taraftan şöyle bir şey var bugün hayatımızda. Çok kalabalık yaşıyoruz hayatları. Özellikle teknolojik aletlerle kurduğumuz ilişki sebebiyle zamanı her şeyle dolduruyoruz. Yani yalnızlık dediğimiz şey, kendimizle baş başa kaldığımızı fark ettiğimiz anda idrak ettiğimiz bir şey. Bugün insan teknolojik aletlerle kurduğu ilişki sebebiyle kendisiyle baş başa bile kalmıyor. Dolayısıyla yalnızlık duygusunu bile doğru dürüst idrak edemiyoruz. Bu da aile kurumuna duyduğumuz ihtiyaca biraz zarar veriyor ve dolayısıyla bu ontolojik gereksinimi geride bırakıyor gibi geliyor. Ne dersiniz?
0: Tabii haklısınız. Zaten bu şehir hayatının gürültüsü, kargaşası insanı bir türlü kendisini dinlemeye imkan ve fırsat vermiyor. İşte reklamlarla artan ihtiyaçlar, onu alacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım derken

0: zamanın nasıl gittiğini hissetmiyorsunuz. Üstelik bir de bu işte dijital dünya, cep telefonlarımız,
1: Evet.
0: sosyal medya, sanal alem, adı üzerinde sanal, size bir şeyler sunuyor. Belki zihninizi tatmin ediyor ama ortada hiçbir şey yok aslında. Yani bir çocuk bir saat, 2 saat orada bir futbol oynuyor ama yerinde oturuyor aslında. Gerçekleşen bir şey yok. Bu manada orada herkes kendi zevkine göre bir şeyler yapıyor ama birincisi dediğiniz gibi kendisiyle baş başa kalamıyor. Sürekli bağımlı olmuş, orada bir şeylere bakma, bir şeyleri takip etme ihtiyacı hissediyor. İkincisi evliyse orada bir eşi var. Onunla konuşamıyor. Onun farkında değil. Çünkü eşi de telefonda başka bir
1: Evet,
0: alemde.
1: ilgi başka
0: Tabii
1: yerde.
0: çocuklar da evet vakit geçiyor, oyalanıyor ama adı üzerinde sanal, yapay.
1: Evet.
0: Ortada bir şey yok.
1: Bir arada yaşayıp birleşmeyen hayatlar.
0: Tabii. Sonra kendine geldiğinde mutsuzluk, çöküntü oluyor. Çünkü zihni olarak belki bir şeyler yapmış gibi geliyor ama ortada gerçekte hiçbir şey yok. İnsanlar daha da yalnızlaşıyor. O bağımlılıkla birlikte dipsiz bir kuyuda kayboluyor.
1: Evet.
0: İşte bu manada kendimizi frenlememiz lazım. Aile de birbirini uyarması lazım. Evet, bu tür aletler belli vakitte, belli bir müddet kullanılmalı. Onun ötesinde insan gerçek iletişime, yani insan sosyal varlık diyoruz. Bu sosyal iletişim gerçekçi olmalı, reel olmalı ki fayda versin. Ama sanal olduğunda, orada sanal alemde pek çok insanla görüştüğünü zannediyorsun ama ortada hiçbir şey yok. Madden bir aradasın belki aynı evde, ortamda, tıpkı şehirde olduğu gibi ama yapayalnızsın.
1: Evet.
0: Çünkü gerçek, samimi, canlı bir diyalog yok. Bu da insanın yalnızlığını daha da artırıyor ve asosyal insan artık yarı ölü hale geliyor.
1: Sekinetin oluşmasına engel olan faktörleri konuşalım dedik. Aslında bunu da konuşmaya başlamış olduk. Şimdi herhalde en başta şuradan başlamamız gerekir diye düşünüyorum ben. Hayatı yanlış anlamaya, yanlış hayal etmeye, yanlış kodlamaya başladığımızda, yani bir anlamda düğmenin ilk yerini yanlış iliklemeye başladığımızda, ondan sonra hayatın içerisindeki bütün ilişkilerimiz, ilişki biçimlerimiz de tam olarak yerine oturmuyor ve o ilişkilerden ortaya çıkması gereken fayda da çıkmıyor. Evlilikte de bugün karşı karşıya kaldığımız, yüzleştiğimiz problemlerden bir tanesi bu. Eşimizden beklentilerimiz, onunla kuracağımız ilişki, ona saygımız, ailedeki görevler, roller, birbirimize karşı tahammüller, bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda siz başka neleri ilave edersiniz, neler söylersiniz? Bu sekinetin oluşmasının önündeki bugün toplumda karşımıza çıkan en büyük problemler neler?
0: Aslında burası bir imtihan dünyası. İmtihan kolay. Allah iki şey istiyor. İyi bir insan ol, ardından da iyi bir insan bırak. Bunun için tabii pek çok araç lazım. Yemek, içmek, para, şudur. Ama bunlar araç. İşte bu modern dünyada, kapitalist dünyada reklamların da etkisiyle araçlar amaç haline geldi. İşte kariyer elde edeceğim, iyi bir arabam olacak, iyi bir evim olacak. Evet, bunlar ihtiyaç ama bunlar amaç değil. Amaç nedir? İyi bir insan olmak. İnancınla, düşüncenle, ahlakınla. Sonra iyi bir yuva kurabilmek. Çünkü insanlığı koruyabilmek bir yuvaya bağlı. Ardından da zaman hızla gelip geçiyor. İnsanlığın devamını sağlayıp hayırlı, iyi nesiller bırakabilmek. Burada çocuk kavramı ön plana çıkıyor. Ama işte modern dünya bizi aldatıyor. Araçları amaç haline getiriyor. Zengin olacağım. Oluncaya kadar işte evlenmeyeceğim, aile kurmayacağım veya kariyer sahibi olacağım. O zamana kadar bunları öteleyeceğim. Halbuki hayat bir bütün. Bu manada birlikte götürmemiz lazım. Her şeyin vakti, zamanı geldiğinde fıtri olarak zaten, değil mi, hissettiriyor. Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? El mal vel benune zinetul hayatü dünya. Evet, bu dünyanın en güzel şeyi bir kazandığın şeyler, ikincisi çoluk çocuktur diyor.
1: Evet.
0: Bir başka ayette ve'lemu ennemâ ve emvâlüküm fitne diyor. Ama diyor dikkat et bak, bu evlatlar bu imtihanın en zor sorusudur.
1: Evet.
0: İyi yetiştiremezsen fitneye döner. Genelde biz ne yapıyoruz? İşte kariyer, para, şudur budur. Ama bak, Anadolu'da bir tabir var. Diyor ki hayırlı evladın var, malını yapacaksın.
1: Evet.
0: Hayırsız evladın var, yine malını yapacaksın.
1: Evet.
0: İyi bir evlat, hayırlı evlat. Ama sen bunu başaramadıysan, İşte şu kadar param var, bu kadar kariyerim, bu kadar hayırsız, problemli bir çocuk, yani ilgilenemediysen, yetiştiremediysen, ihmal ettiysen, o çocuk bütün o parayı 3 günde bitirir. Bütün senin o efendim kariyerini de,
1: itibarını
0: da bir anda yok eder.
1: Hayatını vakfettiğin ne varsa hiç olur.
0: Değil mi? Ne diyoruz? Evet. Allah'ın yarattığı en değerli varlık insansa, insanlığın en güzel şekilde devam etmesi lazım. Bu bir görev, emanet. İşte Allah pek çok ayet-i kerimede buna dikkat çekiyor. Tabii diğer ayet-i kerimelerde ve ati del kurba diyor. Diyor akrabaları da unutma. Ama bakın modern dönemde bunlar da kayboluyor. Yani insanlık bir ağaç gibi bir millet. Aile onun meyve veren bir tomurcuğu gibi, ama onun düzgün meyve verebilmesi için dalların, yaprakların, kökün de sağlam olması, akraba ilişkilerin, sosyal ilişkilerin, millet olarak diyaloğun da sağlıklı olması gerekir. Bir taraf çürüyorsa, kök, dal, yaprak, değil mi, toplum, millet mefhumu kalkıyorsa, o zaman orada sağlıklı bir aile de kalmaz.
1: Evet. Hocam nikah konusunu da konuşmak istiyordum sizinle. Çünkü nikah çeşitli sigalarıyla Kur'an'da da sıkça geçen kelimelerden bir tanesi, ama süremiz doldu. Programı evet. Burada bitirmemiz gerekiyor. Bugün Kur'an perspektifinden aileye verilen önemi konuşmaya çalıştık sizinle, dinleyicilerimize. Son olarak programı kapatırken ne söylemek istersiniz?
0: Tabii insan önemli diyoruz. İnsan için aile gerekli, ama aile kurmak da öyle kolay bir şey değil. O yüzden Cenab-ı Allah bu görevi kime veriyor? Ey insanlar, ey gençler, evlenin demiyor. Ve enkihul eyâmâ minküm, ey büyükler, ey toplum, ey millet. Sadece çocuklarınızı değil, içinizdeki bütün bekarları evlendirin, evlendirmeye çalışın. Onları bir yuva sahibi yapın diyor. Evet, aile huzurun, mutluluğun güvencesidir, teminatıdır. Bakın bütün problem, sıkıntılar nereden çıkıyor? Ya aile yok veya çatışma var, sıkıntı var, problem var. O yüzden bu da bir sorumluluk. Efendim büyükler olarak, anne baba olarak, devlet olarak, millet olarak işte bu konuya önem vermemiz lazım. Evlenebilmek, yuva kurmak öyle kolay değil. Maddi boyutu var, manevi boyutu var. Bu noktada gençlerimize her türlü desteği vermemiz lazım. İmkanları sunmamız lazım. Onların vakti saati geldiğinde güzel ve rahat bir şekilde evlenebilmesi için daima yanlarında olmamız lazım ki aile kurumumuz yaşayabilsin, devam edebilsin. Aksi takdirde dediğim gibi aile sadece iki kişinin bir araya geldiği bir maddi birliktelik değildir. Aile iki aileyi akraba yapıyor, hısım yapıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Hatta onun ötesinde diyelim Konya'dan evlendin. Ne oluyor? Konya'nın damadı oluyorsun yani. Bakın.
1: Evet.
0: Değil mi? Sen bizim damadımızsın diyor. Yani bu milleti de birbirine bağlayan, bütünleyen çok boyutlu bir şey. Dolayısıyla burada hepimizin görevi, sorumluluğu var. Aile kurumumuza el birliğiyle sahip çıkmamız lazım. Cenab-ı Allah da bu görevi bütün büyüklere, bütün topluma, bütün millete, ümmete veriyor. Herkes üzerine düşeni bilmeli ve yapmalı. Aile kurumumuza sahip çıkıp onu devam ettirmeliyiz.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Çok
0: ben
1: sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Aile kurumu zayıfladığında ya da aile içi ilişkiler bir şekilde bozulmaya başladığında huzurumuzu kaybediyoruz. O yüzden aile kurumunu korumalı ve korurken de aile içi ilişkileri muhakkak surette yeni bir düzlemde sağlıklı bir şekilde işletmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, bugün 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muammer Erbaş'la beraber olduk. Kur'an-ı Kerim'in perspektifinden aileyi konuştuk. Hocamıza katılımından dolayı yeniden çok teşekkür ediyorum. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Bugünkü Aklın Gözü programının sonuna geldik. Ses kayıtta Haldun Göktaş bizlerle beraber oldu. Teknik yapımda Ahmet Kurt bizlerle birlikteydi. Haftaya yeniden birlikte olmak ümidiyle hoşça bakın zatımıza.
2: Aklın Gözü.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Herhangi bir eserin güzel olup olmadığını yorumlayabilmede başarı, izleyici ya da eleştiricinin estetik doğruluğu

0: Kutudaki yargı yeteneğinden güç almaktadır. İsabetli bir yorumun ancak büyük sanatçıların eserlerinde saklı espriden beslendiği kanısı ağır basmaktadır. Ve böylesine bir anlayışta sanat eserlerini yorumlayabilmeye yönelik kanıları kesinlikle oluşturabilecek bir bilimin var olması düşüncesine yol açmaktadır. O halde sanat eserlerinin güzellik açısından aynı koşul ve kurallardan yararlanarak oluşması gerekmez mi? İşte sanatın yorumuna yaklaşabilme yolunda karşılaşılan en büyük anlaşmazlık bu noktada kendini göstermektedir. Çünkü eleştiricilerin herhangi bir sanat eseri üstündeki yargıları çoğunlukla birbirinden farklıdır. Ve ortada böylesine bir fark olacağına göre değişik görüş ve anlayış ölçülerine hedef olan sanata yönelik yorum ve yargıların bilim dallarında olduğu gibi kesin yasa ve kurallara bağlı olarak yöntemleştirilmesi olanaksızdır. Tarih bizlere sanat eserleri üstünde oluşan düşünce ve yargıların zamanla değişmekte olduğunu da açıkça göstermektedir. Ve bu durum yeni ve taze yaratışların estetik düşünceler karşısındaki niteliklerini açıklamada önlenmesi güç kararsızlıkların meydana gelmesine yol açmaktadır. Yukarıda açıklanan durum karşısında bir eserin sanat niteliğinin izleyici ya da eleştiricinin sadece kendine özgü kişisel yargısına bağlı olabileceğini sanmak da yanlış olur. Kaldı ki büyük bir sanat eserini bu derece değişik ve karmaşık bir eleştiri sorununun etkileyemeyeceği de şüphe götürmez bir gerçektir. Çünkü olağanüstü değerdeki bir eserde esasen var olan güzellik, gerçek eleştiriye yön vermede geçerli olan ölçünün ta kendisidir. Görülüyor ki eleştirici ya da izleyici de zamanla sağlam bir yorum gücünün oluşamaması, yüce bir eserin sahip olduğu güzelliğin gerçek yönleriyle belirtilememesine neden olmaktadır. Sanatın yorumunda gerçeğe geniş oranda yaklaşabilmenin yargısı, güzeli ve güzelliği belirleme yolundaki gelişimin kesintisiz sürdürülebilmesiyle elde edilebilir. Üstün içerikli sanat eserleri yaratmada olduğu gibi bu tür eserlere değer tanımada da oluşması gereken ana kaynak akılsal etkilenişten de önce duygusal planda yaşanması gerekli olağanüstü kritik anların psikolojisidir. Aklımda kalan bu satırlar Cevat Memduh Altar'ın Sanat Felsefesi Üzerine adlı kitabından, Yapı Kredi Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
4: Bebeğim için her şey. Baby Mall'da.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar

0: şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türksel gücünde 5G.
3: Reklamlar.

0: Hayatın içinde sanat.
1: İyi haftalar sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 1'de Hayatın İçinde Sanat'la birlikteyiz. Hazırlayıp sunan ben Erkan Doğanay.
2: Ben Mahir Güven.
1: Efendim iyi haftalar dilerken bu hafta size Avrupa sanatının önemli yapı taşı diyebileceğimiz bir isimle merhaba evet. diyoruz. Peter Paul Rubens.
2: Evet. Şey diyebiliriz. Hollanda altın çağının ressamı.
1: Değil
2: öyle
1: mi?
2: Değil mi?
1: Tabii.
2: Hem barok dönem bir ressam ama sadece ressam da değil biliyorsun.
1: Tabii bir bürokrat tarafı da var. Diplomat tarafı da var. Ama o da bir istek üzerine. Onu anlatırız birazdan. Değiniriz. Fakat Rubens şöyle aslında ben şöyle yorumluyorum. Bilmem katılır mısın? Hemen Rönesans sonrası Batı sanatının kurtarıcı isimlerinden birisi.
2: Ay güzel,
1: çünkü
2: doğru.
1: Rönesans'la birlikte aslında her ne kadar öncesinde ikonalar ve bu din konulu sipariş resimlerle şekillenmiş olsa da başlamış olsa da Rönesans'la birlikte bir konu şeyi başlıyor,
2: tabii, sıkıntısı
1: başlıyor. Aslında Rubens bu mitoloji bilgisi ve mitoloji yorumu en güçlü isimlerden biri ve bu mitolojik konuları resmetmesiyle herkese bir şey oluyor.
2: Evet.
1: Can kurtaran oluyor.
2: Yani şey diyebiliriz yani bir reform yapıldı ama bu ona da karşı bir reform.
1: Evet.
2: Aslında ikinci bir reform yapan Flaman sanatçı.
1: Evet.
2: Gerçekten de çok da fazla iş üretmiş. Daha çok böyle tahta üzerine de resimleri var.
1: Evet.
2: Yani
1: o dönem yaygın bir teknik.
2: Yaygın
1: zaten,
2: teknik. Evet. Tuvale de çok yapıyor. Rulolanıyor onlar ve taşınıyor.
1: Evet.
2: O şekilde 3000 resimden falan bahsederler. Kısacık sanat hayatına diyelim.
1: Peki çok zor
2: değil
1: resimler.
2: Çok zor resimler.
1: Yani çok büyük. Ciddi işçilik isteyen.
2: Yani baktığın
1: resimler.
2: Zaman bu evet. nasıl oluyor diyor. Bir insan evet. yani bu kadar resim yapıp bu kadar büyük resimleri nasıl yapıyor
1: çok
2: diye.
1: Çok çalışkan olduğu söylenir.
2: Evet.
1: Yazılır. Hı? Zaten 1577
2: evet.
1: doğum tarihi.
2: Evet.
1: Doğum yılı 1640 vefat yılı.
2: Evet.
1: 63 tabii. yaşında.
2: Evet. Yani bence kısa
1: ölmüş.
2: Bir
1: kısa bir yaşam. Bu kadar değil mi?
2: Evet.
1: Önemli
2: evet.
1: yapıt ardında bırakacak. Bir de diplomatik görevler oluyor
2: tabii.
1: biliyorsun. Aslında o diplomatik görevde şöyle bu İspanya o zaman çok güçlü bir orduya evet. sahip ve kolonyal bir güç.
2: Hı hı.
1: İspanya'nın Belçika'ya ve Hollanda'ya bir saldırı hedefi var.
2: Evet.
1: Ve İspanya kralı Velázquez o zaman saray ressamı biliyorsun evet. aynı dönemlerde.
2: Velázquez ile tanışıyorlar.
1: Tabii. Ama İspanya kralı Rubens hayranı.
2: Evet.
1: Ve Hollanda kralı Rubens'e bu diplomatik görevi yapmasını teklif ediyor.
2: Orada bir görüşme var biliyorsun değil mi? Velázquez biraz kıskanır Rubens'i.
1: Çok kıskanır. Büyükelçi olmasını söylüyor.
2: Evet.
1: Ve Rubens'in oraya büyükelçi olarak gitmesi İspanya'nın Hollanda'ya saldırısını engelliyor.
2: Evet.
1: Çünkü Rubens'in gitmesi de çok olaylı biliyorsun. Bir gemiyle hem resimlerini yüklüyor hem özel eşyalarını ve gemi İspanya açıklarında batıyor.
2: Evet.
1: Rubens'le yardımcıları kurtarılıyor. Eşyaların bir kısmı kurtarılıyor fakat resimleri kalıyor.
2: Evet.
1: Ve kral özel bir ekip kurarak Rubens'in resimlerini çıkarttırıyor denizden.
2: Evet. Hı-hı.
1: Ona özel bir atölye ve çok iyi bir dostluk devamında.
2: Evet.
1: Ve Rubens krala çok sayıda resmini hediye ediyor İspanya kralına. Tabii Velázquez bu durumdan gayet rahatsız oluyor
2: tabii.
1: saray ressamı olarak. Rubens Velázquez'in tahtına oturmuş oluyor.
2: Tabii Velázquez Rubens'le karşılaştığı zaman şöyle bir şey söylüyor. Ben karşımda bir ressam bekliyordum ama bir diplomat geldi diyor. Tabii Rubens bundan
1: ama
2: sonra kaldı.
1: Karşılaştırmalar olur
2: evet.
1: ya.

0: Ne dersin? Velázquez mi, Rubens mi?
1: Yani ben çok Velázquez hayranıyım.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Şimdi Rubens'in şeyi bambaşka.
0: He.
1: O şimdi bugün konuşacağımız resim de çok özel bir resim. Sanat tarihine imza atmış bir
0: He.
1: resim ama neden Velázquez? Çünkü Velázquez aslında ya böyle bir seçim yapmamam lazım galiba. İşte Caravaggio ile olan ilişkisinden dolayı Velázquez işte yapmış olduğu resimler bizim akademideki resim eğitimimizde Velázquez daha öndedir.
0: Evet.
1: Ama şimdi Rubens'in resimleri, kompozisyonları baktığın zaman onlar da çok şey. Ben bir şey demeyeyim, bir seçim yapmak zorunda değilim, değil mi?
0: Evet, tabii ki,
1: Ya
0: tabii ki. Evet.
1: Rubens hem İspanya kralı hem İngiltere kralı Charles'tan şövalyelik almış bir
0: Tabii,
1: yandan.
0: tabii, tabii.
1: Yani müthiş bir diplomat aynı zamanda. Demek ki bu ilişkileri de çok iyi biliyor. Ben diyorum ki ya bu kadar resmi yapan bu kişi bu diplomatik ilişkileri de nasıl yapıyor? Yani bunun bir şeyi de yok. Böyle asistanlar falan çalışmıyor yani.
0: Evet.
1: Her santimetre karesinde çok özgün bir şey var.
0: Bu
1: Işınlanmış
0: tabii
1: gibi bir şey.
0: bir yanıyla da Rubens'in konularına, bugün konuşacağımız resim sevgili dinleyiciler, Rubens'in Aslan Avı
1: Evet.
0: isimli resmi ve bu resimde inanılmaz bir alegori ve hareket var. İnanılmaz bir hareket var ve bir ressamlığın en üst sınırında bu resimde görebilirsiniz. Birkaç avcı ve sanırım bu sağdaki siyahlı kişiler asker kıyafetli olmalı. Atlarıyla birlikte bir aslan avına çıkmışlar fakat aslanların saldırısına uğruyorlar. Bu arada aslında insanla doğanın savaşını en iyi şekilde vermiş öncü
1: Tabii
0: yapıtlardan birisi.
1: tamamıyla aslında bir şey anlatıyor. Çünkü Hollanda'da aslan falan yok. Yani Avrupa'da aslan yok. Ama aslan o zaman bütün ressamlar tarafından mutlaka çizilmesi gereken bir şey hayvan. Yani
0: Ama bu sanırım Avrupa'da olan değil, dinlediği bir hikaye
1: tabii.
0: olabilir. Çünkü orada doğulu
1: Evet.
0: figürler de var.
1: Evet.
0: Muhtemelen ya Orta Doğu ya da Asya gibi dinlediği bir hikayeden bence başladığı bir resim bu. Çünkü biliyorsun Rubens'in aynı zamanda da önemli bir entelektüel
1: Tabii.
0: bilgisi var. Bu
1: Kitap
0: yüzden
1: yazıyor.
0: de zaten bu diplomatik görevlerde çok başarılı oluyor. Sadece ressamlığı değil, o diplomatik göreviyle de tarihte anılan bir isim. Bir yanıyla da Rubens aslında bu kompozisyonlar yani bütününe baktığımızda Rubens'in biraz önce bahsettiğim bu mitolojik konuları resmetmesi mitolojiyi çok iyi bildiği anlamına
1: Tabii.
0: geliyor. Yani
1: Müthiş bir
0: oradaki
1: kütüphanesi var bir kere.
0: karakterleri
1: Okuyor.
0: çözümlemesi çünkü
1: Tabii.
0: o güne kadar çok işlenmiş konular değil. Hatta çoğu figürü
1: Evet.
0: ilk o tasvir ediyor.
1: Tabii.
0: Okuduğu bilgilerden ilk tasvirini Rubens yapıyor. Bunu yapmak çok zor durum ha.
1: Tabii
0: Şimdi
1: ki
0: biz bir
1: kitap yazıyor.
0: görsel bellek üzerine inşa ediyoruz her şeyi
1: Evet.
0: ama Rubens'in döneminde böyle bir bellek yok, böyle bir arşiv yok.
1: Evet. Yani Rubens araştırılması gereken bir insan.
0: Kesinlikle.
1: 63 yaşına kadar hem büyük okuyucu hem yazar hem işte diplomatik şeylerin içerisinde gerçekten büyük bir bu zamanı nasıl oldu da bu kadar resmi yaptı, bu kadar büyük resmi yaptı. Aklım almış değil aslında Erkancığım.
0: Değil
1: Yani
0: mi?
1: olacak
0: Evet.
1: şey değil yani.
0: Yani biraz önce sana sorduğum soruyu hiç bari genç
1: Ha.
0: ressam arkadaşımız
1: Değil
0: ona
1: mi?
0: sormadan onun zaten favori
1: Hakikaten.
0: ismidir.
1: Bak
0: Belki
1: tabii.
0: Bahri'nin çok farklı yorumları olur.
1: Evet.
0: İstersen bir Bahri'yi de
1: Evet.
0: alalım konuk
1: Bahri
0: olarak.
1: Genç dinleyicilerimiz hani baktıkları zaman Rubens portreleri, Rubens kompozisyonlarını kendince değiştiriyor. Ve aslında birçok ressam dünyada yapıyor bunu ama Bahri'nin resimleri bence çok iyi ve tabii araştırıyordur da mutlaka. Konuşalım ya.
0: Evet. O
1: Arayalım Bahri
0: zaman
1: Genç'i.
0: bağlanalım Bahri Genç'e. Evet sevgili dinleyiciler, Bahri Genç telefon attığımızda. Sevgili Bahri Genç merhaba.
2: Merhaba,
0: Merhaba
1: merhaba
0: Bahri'cim.
2: Erkan, sevgiler.
0: Nasılsın,
1: Evet.
0: iyi misin Bahri?
2: Teşekkür ediyorum, iyiyim.
0: Şimdi biraz önce Mahir'e sordum. Velázquez'le Rubens yan yana gelince hangisini tercih edersin dedim. Seni anons ederken dedik ki Bahri'ye böyle bir soru sorulmaz. Onun kesinlikle tercihi Rubens'tir. Doğru mu söylemişiz?
2: Doğru.
0: Evet.
2: Doğru. Ben 1995'te ilk kez Rubens'in resimlerini Düsseldorf'ta ve Paris'te görmüştüm. Hatta Paris'teki onun Louvre Müzesi'ndeki önemli bir salonu vardır.
0: Evet.
2: O salondaki işleri bayağı dikkatle yakından incelemiştim. Ve hayran olmuştum yani, çok etkili işlerdi.
0: Doğru.
2: Tabii bazı resimleri biraz daha farklıydı yani. Çünkü onun dönem dönem işleri değişiyor. Son döneme doğru daha geniş fırça darbeleriyle de yaptığı işler olmuş. Ama ilk dönemde çok daha böyle klasik bir işçilik, adeta üst düzey bir işçilik yapmış resimlerinde.
0: Şimdi Rubens'in o resimlerindeki dinamizm, o canlılık, coşku, bir duygusal yoğunluğa da aslında işaret ediyor.
2: Evet.
0: Bir de dönemi açısından hemen Rönesans sonrası, özellikle bu mitolojik konulara getirmiş olduğu evet. zenginlik, kendisinin katkısı, entelektüel katkısı sonrasında bütün dünya sanatını etkilemiş. Bugüne kadar da o etki devam ediyor ve devam edecek gibi görünüyor. Seni etkileyen ilk neydi resimlerinde gördüğün?
2: Resimlerde ilk direkt gördüğümde beni en çok etkileyen çok inanılmaz üst düzey bir böyle manierist bir tavırdı.
1: Yani çok özgün çok, diyorsun öyle mi? Yani özgün, kendine özgü bir
2: böyle şey. Şaşırtıcı bir illüzyon vardı.
1: Evet.
2: Yani mesela bir meleğin başındaki veya saç gerçekten saç oraya konmuş gibi görünüyordu ilk gördüğüm etkilerden.
0: Evet.
1: Bir yandan gerçekçi yani, onu mu demek istiyorsun?
2: Aslında bir yandan gerçekçi.
1: Ama çok da rahat fırçalar.
0: Evet.
1: Şimdiki
0: evet.
1: senin o rahat fırçaların... Ama
2: yakından inceledim. Yakından o rahat fırçaları ama uzaktan o görüntü veriyor.
0: Evet.
2: Yani uzaktan çok böyle üst düzey bir işçilik yapmıştı resimlerinde. Ama biliyorsunuz o Rubens'i birisi şöyle tarif eder. Rubens'in resimlerindeki kırmızıları kaldırın, geriye bir sadece bir desen kalır. Yani o kırmızıları, örtüleri, o kumaşlarıyla bir kompozisyon anlamında da çok üst düzey bir kompozisyon bilgisiyle onları çok özgün bir hale getiriyor o resimler bize.
1: Ben Rubens'in resimlerinde çok müthiş bir derinlik görürüm. Yani Rubens hem o kırmızıyı kullanır ama kırmızıyı önde kullanıp işte öne getirmek falan değil. Mesela o aslan avındaki evet. şeyde de sanki resim şeydir. Böyle geriye doğru 10 kilometre gider sanki.
0: Değil mi? Derinlik, perspektif derinlik değil mi?
2: Yani çok evet. derinlikli resimler. Ama bir, aynı zamanda çok büyük bir virtüöz. Yani dediğiniz gibi belki bazen bazı resimlerinde işçilik çok yüksek düzeyde ama bazı resimlerini de inceledim. Yani yakından çok değişik bir maharetle boyamış. Uzaktansa onları böyle değişik yani diyelim mesela bir danteli uzaktan dantel gibi ama yakından bir takım basit numaralarla yapmış.
0: Ya aslında sevgili Bahri, Mahir'in söylediği çok önemli bir şey. Şimdi biz bugün aslan avını konuşuyoruz. Bu Batı resminde de zaten aslında çok görülen, yaygın bir durum. Hani evet. biz geçen gün de Mahir'le bir yerde konuşunca böyle bir konu geçmişti. Dışa açılmak. Rubens'in evet. resminde mesela şimdi bu aslan avını hatırla, gözünün önüne getir.
2: Evet.
0: Aslanların tamamını görmezsin, yarısı dışarıda kalmıştır. Evet, evet. Adamın tabii, tabii. bacağı dışarıdadır, atın kafası dışarıdadır gibi.
2: Evet.
0: Sana gözünle tamamlayabilecek, beyninde evet. oluşturabilecek geniş bir kompozisyonun bir kesitini sunuyor.
1: Tabii.
0: Ve evet. bu işte dışa açılma dediğimiz bu. Evet. Yani kapatmıyor. Tabii. Bizim hani Türk resminde bu kapalılık var.
1: Evet.
0: Sana konu neyse o konunun tamamını sunuyor. Evet. Sen orada evet. ortada dekoratif bir unsur gibi
1: seni
0: görüyorsun.
1: Seni içine alıyor bu. Evet. O değil mi?
0: Bu resim evet. tabii senin hafızanda devam ediyor. Mesela Picasso'nun da bir lafı vardır ya.
2: Hı-hı.
0: Ben çizgiler attım, gerisini bakan tamamlasın
1: evet.
0: diyor ya.
1: Evet.
0: Bu kübizmi evet. falan ortaya evet. çıkardığında. Hı-hı. Hakikaten de Batı resminin böyle bir derdi tabii. var. Yani hem perspektif derdi var. Evet. Hem de evet. böyle bir dışa açılma derdi var.
2: Bir de Rubens'in resimlerinde bir dekoratif öğeler de kullanır. Yani mesela bir bakarsın bir resminde bir tavus kuşunu çok görkemli bir şekilde resme bir katkı verecek şekilde kullanır. Yani Gustav Klimt'te vardır dekoratif öğeler ama ilk başlarda Rubens'tedir bana göre. Yani.
1: O evet, Flaman doğru. ressamlığın olmasının getirdiği bir şey de olabilir mi? Mesela bunu İtalya'da çok göremezsin. İşte Velázquez'de yoktur. Mesela Caravaggio'da yoktur.
2: Yok.
1: Ama kuzeyde böyle bir şey var. Yani aslan çok kullanıyorlar. İşte o dediğin gibi tavus kuşu, fil vardır mesela.
2: Evet.
1: Değil mi mesela?
0: Evet.
1: Yani mesela Caravaggio'nun ya da Velázquez'in filini

0: görmem. Onlara
1: Evet.
0: karşı müthiş bir Hollanda'nın konumu olabilir mi bu? Yani o sırada
1: Şimdi zaten
0: yükselen Hollanda.
1: Rubens'in aynı dönem Antwerp'te yaşadığı dönem bu dekoratif programların yöneticisi oluyor.
0: Bir de o var,
1: Akademik
0: doğru.
1: olarak böyle bir görevi de var. Dekoratif programların yöneticisi oluyor. Zaten Rubens uzak değil, o dekoratif
0: Yakın bu şey.
1: unsurlara uzak değil.
0: Evet.
1: Ama Rubens'in o resme getirdiği o yaratıcılık, o güç ve özellikle bu mitolojik konuları ilk işleyen isim olması itibariyle çok çok önemli, özel bir yeri var.
0: Evet. Sen bugünlerde yine Rubens çalışıyor musun? Onu da soralım da.
2: Evet, çalışıyorum. Şu anda yeni bir resim daha yapıyorum.
0: Böyle büyük boyutta falan. Sen Rembrandt da yaparsın.
2: Evet, evet. Onunla ilgili bayağı yıllardır
0: Değil
2: yaptığım
0: mi?
2: yorumlar oldu.
0: Evet.
2: Yorumlar oldu.
0: Kolay gelsin
2: Çok
0: diyelim.
2: teşekkür ediyorum. Size de
1: Çok
2: kolay gelsin.
0: teşekkürler. Teşekkürler.
2: Hoşça kalın.
1: Hoşça
2: Sağ
1: kalın.
2: olun.
1: Evet, sevgili Bahri ile de
0: Evet.
1: Rubens üzerine konuştuk. Aslında Rubens bu çok yönlülüğüyle hem sanat hem sanat dışı bu diplomatik görevleriyle sanat tarihinin önemli aktörlerinden birisi. Zaten
0: Evet.
1: bu barok döneme denk
0: Tabii.
1: gelen ama konu itibariyle çok bambaşka yerlere bizleri
0: Evet.
1: sürükleyen, yapmış olduğu resimlerle de sanat tarihine geçmiş önemli bir isim.
0: Çok önemli bir yağlı boyacı, çok önemli bir desenatör. Müthiş
1: Evet.
0: desenleri var. Akademi için çok önemli bir kaynak aslında. Büyük boyutlu resimlerini bir yerde okumuştum. Sergilemiş olduğu bir resmi paletini alıp akşamleyin değiştirdiği söylenir.
1: Öyle mi?
0: Yani evet. Hatta kapatıyorlar kapı. Diyorlar ki Rubens gelip bunu da şimdi çalışmaya başlamasın. Yani çok çalışkan bir insan, bir yandan hiçbir resmini bitmiş kabul etmiyor. Ama bugün gerçekten 63 yaşına rağmen bu kadar resim yapmış olması da çok
1: Değil
0: şaşırtıcı.
1: mi?
0: Ve mükemmel hepsi tabii.
1: Tabii.
0: Dediği
1: Ve
0: gibi
1: büyük boyutlu.
0: çok büyük
1: Hayır,
0: boyutu, bir de
1: büyük
0: o var
1: boyutlu.
0: tabii.
1: Evet.
0: Yani hakikaten kırmızısı çok önemli. Mesela Caravaggio'nun da kırmızısı
1: Evet.
0: şeydir.

0: pigmentler geliyor. Kırmızı daha değerli, işte mavi de çok değerli.
1: Evet.
0: O renkleri çok iyi kullanıyor. Resimlerine baktığın zaman bugünkü mesela fotoğraf gibi değildir. Mesela hep böyle resme bakıp şey derler ya, ya ne kadar güzel fotoğraf gibi. Hiç öyle bir şey yok işte.
1: Değil mi? Evet.
0: Rubens gibi resimler yapmış yani. Çok bambaşka
1: Şimdi Bari
0: kompozisyon.
1: de söyledi ya biraz
0: Evet.
1: önce onu Louvre Müzesi'ndeki resimlerini
0: Evet.
1: incelediğimde uzaktan baktığında realistik
0: Evet.
1: ama yaklaştığında fırça vuruşlarını görürsün. Yani o
0: Evet.
1: fırça darbeler çok belirgin.
0: Evet.
1: Onu böyle yalatıp fırçaya
0: Tabii.
1: boyayı o geçişleri falan demek ki çok şey yapmamış,
0: Büyük ihtimal uzun
1: kullanmamış.
0: saplı fırçalar kullanıyorlar. Velázquez'de de aynı şeyi ben görmüştüm. Uzun saplı fırçayla resme kol mesafesinde yaklaşıyor. Yani oturup resim yapmıyor. Bu empresyonistler biliyorsun hani arada bir 50 santim vardı. Büyük ihtimalle Rubens, Velázquez gibi ressamlar uzaklaşarak, kolunu uzatarak kullanıyor fırçayı. Dolayısıyla yaklaştığın zaman o detayı görüyorsun. Uzaktan çok daha şey, o bütünde o fırça hareketi kaybolur.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bir özel bir teknik tabii ki. Peki
1: Onun
0: Erkancığım şimdi...
1: atölyesinde de yetişmiş isimler var biliyorsun şeyin
0: Tabii.
1: Rubens'in atölyesinde ve Van Dyck var
0: Tabii. Çok.
1: bildiğimiz
0: Evet.
1: isimler. Jan Brueghel gibi Hollanda Flaman resminin kendisinden sonra anılan önemli isimler de Rubens atölyesinden
0: Tabii.
1: geçmiş. Hatta Van Dyck 4 yıl eğitim almış
0: Evet.
1: Rubens'ten.
0: Bir yandan ders de veriyor.
1: Ders de veriyor.
0: Yani şey, hiç
1: Yani
0: inanılır
1: bu
0: gibi değil.
1: hani biraz önce sen yaş ömrünü
0: Evet.
1: söylerken
0: Evet.
1: böyle kafamda hesaplamaya çalıştım. Bütün tamamını resim yapmaya ayırmamış bu arada.
0: Tabii,
1: İşte
0: tabii.
1: diplomatlık, hocalık pek çok görevde de bulunmuş.
0: Efsane
1: Evet.
0: yani adam
1: Evet.
0: 120 yıl yaşasa bu kadar belki yapardı diyorsun
1: Evet.
0: ama buna
1: Evet,
0: sığdırabilmiş.
1: sevgili Mahir, programımızın sonuna geldik. O
0: Evet.
1: zaman bir müzikle veda edelim dinleyicilerimize.
0: Evet.
1: Bir Handel'le
0: Evet,
1: veda
0: evet.
1: edelim.
0: Onun da trompetçi bir kadın var, değil mi? Onu
1: Evet.
0: çok iyi çalıyor.
1: Evet.
0: Alison Balsam diye bir çok hayranıyım.
1: Evet, sevgili
0: Evet.
1: dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Mehmet Bağırdı, yapımcımız Ayda Çınar, hazırlayıp sunan ben Erkan Doğanay.
0: Ben Mahir Güven.
1: Hoşça kalın, sanatla kalın efendim.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün insan ilişkilerinde bozulan dengeyi yeniden kuran, kırılan kalpleri onaran o en vakur eylemi, özür dilemenin erdemini ve doğru zamanı konuşacağız. Hepimiz hata yapabiliriz sevgili dinleyiciler. Yanlış bir kelime seçebilir, birinin vaktini çalabilir ya da farkında olmadan bir kalbi incitebiliriz. Ancak nezaket hatasız olmak değil, hatayı fark ettiğimiz o an sorumluluğu üstlenebilmek cesaretidir. Özür dilemek, muhatabımıza senin onurun ve bizim bağımız benim haklılık gururumdan daha değerlidir diyebilmektir. Zarafet sahibi bir kimse, özrü bir mağlubiyet olarak değil, bir arınma ve yeniden başlama imkanı olarak görebilendir. Ünlü bir sosyolog eserinde özür dilemenin toplumsal mucizesinden bahsederken, yaşanan bir tatsızlığı geçmişe gömer ve geleceğin kapılarını yeniden açar diye bahseder. Ancak gerçek bir özür, ama ile başlayan bahanelerin arkasına saklanmamalıdır. Eğer seni kırdıysam özür dilerim cümlesi bir nezaket değil, sorumluluğu karşı tarafa yıkan bir kaçıştır. Sahici bir nezaket, evet kırıcı davrandım, lütfen özrümü kabul et diyebilecek kadar berrak ve dürüst.

0: anlatır. Bu kırılganlığı onaracak en güçlü tutkal, zamanında dilenmiş bir özürdür der. Özür dilemekte geç kalmak, açılan yaranın derinleşmesine, çok acele etmek ise bazen duygunun samimiyetinin kaybolmasına neden olabilir. Nezaket o doğru anı kollayabilmektir. Öfke dindiğinde ama kırgınlık henüz geçmediğinde edilen o samimi kelam, en sert buzları bile eritecek güce sahiptir. Immanuel Levinas'ın vurguladığı gibi, ötekinin acısının sorumlusu olmak, o acıyı dindirmek için ilk adımı atmayı zorunlu kılar. Ünlü bir yazar, bağışlamanın ve özrün insanı geçmişin zincirlerinden kurtaran tek güç olduğunu söyler. Özür dilemeyen insan kendi hatasının mahkumu olarak kalır. Oysa nezaket bu yükü yere bırakma asaletidir. Birine özür borçlu olduğumuzda o borcu geciktirmek karakterimizin üzerindeki o gölgeyi büyütür. Özür kelimelerle sunulan bir çiçek gibidir aslında. Kokusu samimiyet, rengi ise tevazudur. Eski bilgelerin dediği gibi özür dilemek birinin ayağına basmaktan çok onun kalbine dokunmaktır. Bugün üzerinde birinin kırgınlığını taşıyan dinleyicilerimize sesleniyorum. O küçük kelimeyi, özür dilerimi hiçbir bahaneye sığınmadan sadece kalbimizin derinliğinden gelen bir incelikle söyleyelim. Göreceğiz ki sadece muhatabımız değil kendi ruhumuz da nefes alacaktır. Tolstoy'un o sarsıcı uyarısını hatırlayalım. Kendi hatasını kabul etmeyen başkasının hatasını hiç affetmez. Nezaket önce kendi kusurumuzu görebilecek kadar büyük bir gönle sahip olmaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize hataların zarafetle onarıldığı, özrün ve bağışlanmanın şifaya dönüştüğü huzur dolu ömürler diliyoruz. Nezaketin ve dürüstlüğün ışığında kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ismi yazılı, memleketi Rize'nin plaka kodunu taşıyan 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan iki polis memurunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardı. Modern Hicaz Demiryolu projesini hayata geçirebilmek için çalışmalar sürüyor. Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye'yi Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak proje meclisinde gündeminde. Meclis Dışişleri Komisyonu geçen ay resmi ziyaret kapsamında gittiği Ürdün'de projeye ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 25 kişinin emniyet birimlerindeki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcılarıyla Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Atac'ın özel kalem müdürünün de bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. FETÖ'cü hakim ve savcıların verdiği kararlar yüzünden Balyoz Kumpası'nda mağdur edilen sanıklara devlet tazminat ödedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu konuyla ilgili tarihi bir karar aldı. Buna göre devletin ödediği tazminatlar buna neden olan yargılamaları yapan FETÖ'cü hakim ve savcılara ödedi.

silecek. Mayıs ayı ortalarında doğuda manzara kışı aratmıyor. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Van'ın Başkale ilçesinde ekipler kapalı yolları açmak için çalışma yürüttü. Erzurum Palandöken geçidinde kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Bayburt Kopdağ geçidinde de kar yağışı etkili oldu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Antalya'da düzenlenen şampiyona resmi antrenman atışlarıyla başladı. 41 ülkeden 307 sporcunun katıldığı şampiyonada milli takımımız 12 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in küresel Sumut filosuna uluslararası sularda müdahalesine sert tepki gösterdi. İsrail güçleri tarafından yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada uluslararası toplum ortak tavır almaya çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2 günlük Çin ziyaretinin ardından başkent Pekin, bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayacak. Vladimir Putin, Trump'tan 4 gün sonra Çin'e giderek Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecek. Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar sürgününün 82. yılında açıklama yayımladı. Açıklamada yüz binlerce Kırım Tatarının çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğü, ağır yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. 162 yıl önceki Çerkez sürgününde de büyük bir insani trajedi olduğu vurgulanan açıklamada Türkiye'nin Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş haklarının acısını paylaştığı kaydedildi. Rusya, Ukrayna'ya savaşın başından bu yana en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Füze ve insansız hava araçlarının 34 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Odessa'da vurulan hedefler arasında Çin'e ait bir geminin de bulunduğunu duyurdu. Ülke genelindeki saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Bursa Balıkesir yolunun 26-30. Kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Ortaklar yolunun ilk 2 kilometresi yapım çalışmaları nedeniyle 12-17.30 saatleri arasında trafiğe kapatılarak ulaşım Selçuk Kuşadası Söke Ortaklar güzergahından gerçekleştiriliyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org/tdv bağış mobil uygulaması tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opet Doldur Kazan.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyenler. 18 Mayıs 2026 Pazartesi gününde haftanın ilk Genç Yaşam programıyla Antalya Radyosu'nda canlı yayında sizinleyiz. Programı hazırlayan Koray Turgan, teknik yönetmenimiz Murat Yılmaz ve ben Hatice Aslan Ersan. Herkese güzel bir gün, güzel bir hafta diliyoruz. Saat 16'ya dek size eşlik edeceğimiz programımızda bugün üniversite ve gençlik bölümümüzde müze haftasını konuşacağız. Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen konuğumuz olacak. Sıra dışı bölümümüzde ise psikolog Nazan Demirkaya önerileriyle yine eşlik edecek bize. Sizin için seçtiğimiz şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. TRT Antalya Radyosu adresli Instagram sayfamız üzerinden bize ulaşabilir. TRT Dini uygulamasıyla internetin olduğu her ortamda bizi dinlemeye devam edebilirsiniz. Tarkan'la başlıyoruz. Sevdanın son vuruşu.

Az sonra üniversite ve gençlik bölümümüzde Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen'le müze haftasını konuşacağız. Sevgili dinleyenler, bizden ayrılmayın diyoruz ve APO'yu dinliyoruz.

0: Üniversite ve Gençlik. Sevgili dinleyenler, 18-24 Mayıs tarihleri müze haftası olarak kutlanıyor. Bu bölümde Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen telefon hattımızda konuğumuz. Kendisiyle bu haftayı ve etkinlikleri konuşacağız. Merhaba.
1: Merhaba Hatice Hanım.
0: Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum, teşekkür ediyorum.
0: Evet, müze haftasını konuşacağız ama isterseniz önce kavramın kendisinden biraz bahsedelim dinleyenlerimize. Müze, müzecilik nedir? Bizim açımızdan neleri kapsamaktadır? Neden önemlidir? Neler söylersiniz genç yaşam dinleyenlerine?
1: Tabii ki. Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Sözlerime başlarken de gerek bakanlığımıza bağlı müzeler, gerekse müze haline geçirilmiş alanlarda, özel müzelerde çalışan arkadaşlarımızın 18 Mayıs Müzeler Günü'nü kutlarım. Kültürel mirasımızın korunmasında emeği geçen herkese çalışmalarında başarılar dilerim. Sorunuza da gelecek olursak, tabii ki müzecilik nedir? Belki bunun Türk müzeciliğinin taşları nelerdir, nasıl gelişmiştir? Öncelikle bir ondan bahsedelim, arz ederseniz. Türk müzeciliğin gelişimindeki tarihi yapı taşlarından ilki aslında İstanbul'da Ay'a İrim İklesi'nde Ahmet Fikret Paşa öncülüğünde eski eserlerin ve silahların toplanması da diyebiliriz. Bu girişim Osmanlı'da müzecilik fikrinin ve ilk koleksiyon bilincinin doğmasını sağlamıştır. Daha sonra 1881 yılında Müze-i Humayun, yani bugünkü adıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri olan müzenin Osman Hamdi Bey öncülüğünde kurulması aslında Türk çağdaş müzeciliğinin da ilk adımları olmuştu. Osman Hamdi Bey müze müdürlüğü görevinde müzeciliğe yapısal bir kimlik kazandırmış. İlk defa bilimsel kazılar yapılmış ve Asar-ı Atika dediğimiz eski eserler kanunu ile tarih eserlerin yurt dışına çıkarılması, kaçırılması yasaklanmıştır. Daha sonra İslam Eserleri Müzesi, Türk İslam Sanatı'na ait eserlerin bir arada toplandığı ilk müze olmuştur. Tabii ki Cumhuriyet dönemimizin müzecilik anlayışında milli kimliği inşa etmenin önemli bir araç olduğunu görüyoruz. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'nun köklü medeniyet miraslarını korumak, araştırmak ve halka sunmak için müzeciliği devlet politikası haline getirmiştir. Kendisi yurt gezilerinde karşılaştığı tarih kalıntılarda ve müzelerle yakından ilgilenmiştir. Ve eserlerin korunması için doğrudan talimatlar vermiştir. Şimdi tabii Osmanlı'dan devralınan mirasın korunması amacıyla tarihi yapıların müzeye dönüştürülmesi sağlanmıştır. Örneğin bunlardan bir tanesi Topkapı Sarayı'dır. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'dir. Ankara Etnografya Müzesi'dir. İstanbul Resim Heykel Müzesi bir diğer müzedir. Sonra tüm ülkeye yayılan halk evlerin çalışmaları, öğretmenlerin derlemeleriyle küçük küçük yerel müzelerin temelleri atılmıştır. Tabii ki başka bir konu da Türk bilim insanlarıyla başlanan kazılardır, arkeolojik kazılardır. Ki bunlar müzelerin zenginleşmesini sağlamıştır. Tabii o dönemde bir de Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. Bütün eserler koruma altına alınarak yurt çapında envanter çalışmaları, yani bir geleme çalışmalarına başlanmıştır. Bu çok önemli bir basamaktır. Geleneksel olarak başlangıçta tarihi yapıların, yani medrese, bedesten ve benzeri yapılar müzelere dönüştürülmüş ama günümüzde artık bu durum değişmiştir. Böyle yapılar da kullanılırken şimdi müze olarak yapılan müzeler, yani inşası, mimari projesi, müze olarak tasarlanan müzeler daha çok ön plandadır. Günümüzde artık yeni bir müzecilikten bahsediyoruz. Aslında müzeler sadece tarihi eserlerin korunduğu, resimlerde saklandığı yerler değildir.

0: Özellikle bakanlığımızın son yıllarda yaptığı çalışmalarda da bu görülüyor. Yani müzecilik anlayışında müzelerin niteliği, sunum tarzlarında değişiklik söz konusu. En önemli değişiklik, biraz da ondan bahsetmek istiyorum, odak noktasına sadece eserlerin yerleştirilmesi değil, aynı zamanda ziyaretçinin deneyimi, anlatılan hikaye ve bunlar yoluyla müzenin toplumla kurduğu bağın ön bir plana çıkarılması şeklinde uygulanıyor. Yani ne yapıyoruz? Biz hatırlarsınız, belki sizler genç yaşlısınız ama biraz daha ileri yaşta olanlar şöyle, ilkokul yıllarında müzeye gitmiştik gibi sözler söylerler ve bu geziler daha çok filmleri izlemekten ibaret olan gezilerdi ya da müze ziyaretleriydi. Hı hı. Ancak günümüzde müzeler artık sadece bakılan yerler değil, yaşanan yerler haline geliyor. Müzeler farklı etkinlikler, eğitim programları, atölye çalışmaları yaparak misafirini hikayesinin içine çekmeye çalışıyor. Geçmiş ile günümüz bağlantısını eserler aracılığıyla kuruyor, hikayelerini anlatarak yapıyor bunu. Müzeyi kısaca böyle özetleyebiliriz. Yani kültürel mirasımız, Anadolu'muz bu konuda oldukça zengin bir coğrafyaya sahip. Ve kültürel mirasımız bizim gelecek nesillere aktarmamız gereken, korumamız gereken geleceğimiz diyebiliriz. Bu nedenle artık bunları anlatmak, sahiplenme duygusunu artırmak, farkındalık yaratmak için müzelerde birçok etkinlikler yapıyoruz.
1: Müze haftasıyla devam edelim o zaman. Uluslararası tamam. Müze Günü, Müze Haftası ne zaman, nasıl ilan edilmiş, nasıl değerlendiriliyor? Buyurun.
0: Tabii ki Hatice Hanım, Müzeler Günü aslında toplumda bir kültürel miras bilincini geliştirmek, insanları müze ziyaretine teşvik etmek, tarih eserlerin kurulmasının önemini anlatmak amacıyla kutlanıyor her yıl 18 Mayıs'ta. Bu haftanın temelinde de 1977 yılında açılımı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olan UNESCO çatısı altındaki Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından ilan edilen 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü bulunuyor. Yani bu 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü tüm dünyada kutlanıyor şu anda. Bütün müzelerde etkinlikler var. Ülkemizde de 1982 yılından beri bugün Müzeler Günü olarak kutlanıyor. Ama bizde genellikle bir hafta boyunca etkinlikler devam ediyor. Yani müzeler hafta boyunca aktif bugünlerde.
1: Neler yapılıyor peki bu haftaya özel, biraz önce bahsettiğiniz belki ilginin canlandırılması, farkındalık yaratma açısından nasıl katkı sağlayabilir bu hafta? İsterseniz Alanya Müzesi'nden örneklerle, isterseniz genel örneklerle, duyurularla devam edelim mi?
0: Olur tabii ki. Sergiler, konferanslar, söyleşiler, çocuk atölyeleri, müze eğitim programları, kültürel gösteriler, rehberli müze turları, bunlardan bazıları çok çeşitli var. Biliyorsunuz artık öyle bir dönemdeyiz ki bilgiye erişmemiz daha kolay. Bunu göstermemiz de daha kolay oluyor. Alanya Müzesi olarak ne yapıyoruz biz bugün? Bugün bizim saat 6'da açılışımız var. Biz biliyorsunuz Alanya'da çok farklı ülkelerden insanlar yaşıyorlar. Ve bunlar yerleşikler. Alanya'da onlara yeni Alanyalılar deniliyor. Ve onlarla biz işbirliği yaptık. Çünkü bu seneki müzeler günü'nün teması her yıl kom tarafından belirleniyor. Bölünmüş bir dünyada müzelerin birleştirici gücü. Yani bunları kullanarak biz de temamızı oluşturduk. Halk oyunlarımız olacak. Farklı ülkelerden, Özbekistan, Tataristan, Kazakistan'dan. Onun dışında yine yaklaşık 10 gündür bir atölye çalışması yapıyoruz Alanya Müzesi'nde. Farklı ülkelerden gelen sanatçılar Alanya Müzesi'nden esinlenerek resimler yaptılar. Plastik sanatlardan bir takım çalışmalar yaptılar. Bunların sergilendiği bir sergimiz olacak. Onun dışında Alanya'da şu anda 3 tane Cumhurbaşkanlığı kararnameli yürütülen kazılarımız var. Bu kazılardan çok güzel ünit eserlerimiz ortaya çıkıyor. Bizim de bugünkü sergi açılışını yapacağımız iki eserimiz var. Bunlar Siyezi Antik Kenti'nde bulunmuş olan iki tane Nike heykeli. Bunları da ziyaretçilerimizin beğenisine açacağız.
1: Alanya Müzesi'ni de isterseniz henüz görmeyen, ziyaret etmeyenler için tanıtalım. Nerede, hangi saatlerde ziyaret edilebiliyor, neler var?

0: barındırıyor ziyaretçileri için.
1: Şöyle diyeyim, Alanya Müzesi Alanya'nın çok merkezi bir konumunda. Hemen Damlataş Mağarası'nın işte kaleye çıkış yolunun hemen başlangıç noktasında. Kolay ulaşılabilen bir noktada. 1967 yılında açılmış bir müze. Alanya'da bir başka müzemiz daha var, Alanya Atatürk Müzesi. Bir de İçkale ve Siirt'e gibi iki tane de öğren yerimiz var. Yani bizim müzeliğimize bağlı olarak çalışan birim olan. Tabii ki Alanya Müzesi daha çok arkeolojik eserlerin sergilendiği bir müze. Ama Neolitik çağdan Helenistik, Tunç Çağı, Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserimiz var. Koleksiyonumuzda yaklaşık 24 bin eser var. Bunlar içerisinde tabii ki özellikle bronz Herakles heykeli, müzenin en dikkat çekici eserlerinden biri. Yine Pegasus var. Bunun gibi oldukça zengin bir koleksiyona sahibiz ve Alanya tarihini, çevre, kültürel mirasını anlatan bir anlatımla ilerliyoruz müzemizde. Gemi ve denizcilik salonumuz var. Onun dışında çok güzel bir bahçemiz var. Bahçede de sergilemede olan eserlerimiz bulunmakta. Tabii ki Alanya Kalesi buluntuları ayrı bir odada sergileniyor. Onun dışında dediğim gibi Alanya Müzesi'nin güzel bir bahçesi var. Hem dinlenmek hem de eserleri görmek için oldukça güzel bir yer.
0: O zaman hatırlatalım dinleyenlerimizi, Alanya'yı ziyaret edenlere hemen yolun bir kenarında sahille Damlataş Mağarası arasında bir mola vermek, gezmek, fikir edinmek için güzel bir binada ziyaretçilerini bekliyor diyelim. Teşekkür
1: Evet.
0: ediyoruz katılımınız, aktardıklarınız
1: Teşekkür
0: için.
1: ederim. Son olarak bir şey daha söylemek isterim,
0: Buyurun.
1: izniniz varsa. Müzeler Günü vesilesiyle herkesi müzelere ziyaret etmeye, geçmişimizi daha yakından tanımaya ve kültürel mirasımıza sahip çıkmaya ve korumaya davet ediyoruz. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz katılımınız, aktardıklarınız için. Sizin nezdinizde bu alanda emek veren herkesin Müzeler Günü kutlu olsun diyelim. İyi çalışmalar dileyelim. Değerli dinleyenler, Üniversite ve Gençlik bölümümüzün konuğu Alanya Müze Müdürü Seher Türkmen'di.

0: Sevgili dinleyenler, az sonra sıra dışı bölümümüzde psikolog Nazan Demirkaya önerileriyle konuğumuz olacak. Bizden ayrılmayın diyoruz. Emre Altuğ'u dinliyoruz hep birlikte. Haydi gel benimle ol.
1: Haydi.

0: Sıra dışı.
1: Bu bölümün konuğu psikolog Nazan Demirkaya telefon hattımızda. Merhaba.
2: Merhabalar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum.
1: Nazan Hanım, Genç Yaşam dinleyenleri için hangi başlığı seçtiniz, neler paylaşacaksınız bugün bizimle?
2: Aslında bugün çocukken öğrendiğimiz hangi şeyleri hala taşıdığımız üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü hepimiz büyüyoruz ama aslında çocukken öğrendiğimiz bazı duygular, düşünceler ve hayatta kalma yöntemleri, değil mi? Bizimle birlikte onlar da büyümeye devam ediyor. Bugün biraz bunun üzerine konuşalım istiyorum.
1: Buyurun, sizi dinliyoruz.
2: Çünkü bazen yetişkinlikte yaşadığımız birçok şeyin kökeni, değil mi, sandığımızdan çok daha eskiye dayanabiliyor. Mesela bir mesaj geç geldiğinde neden hemen acaba bana kırıldı mı diye düşünüyoruz. Ya da bazen hata yaptığımızda kendimize karşı, değil mi, neden bu kadar sert olabiliyoruz. Veya neden dinlenirken bile suçluluk hissediyoruz.

0: istiyoruz. Ya da bazen bazı insanlar bizi olduğumuzdan daha fazla tetikleyebiliyor bazı durumlar, yaşadığımız olaylar. İşte çoğu zaman bunun nedeni çocukken öğrendiğimiz bazı görünmez kurallar oluyor. Yani bir çocuk dünyaya geldiğinde sadece konuşmayı, yürümeyi öğrenmiyor. Aynı zamanda şunu da öğreniyor. Sevilmek için nasıl biri olmam gerekiyor? Değil mi? Duygularımı gösterirsem güvende olur muyum? Veya hata yaparsam ne olur bunun sonucunda? Veya üzgün olduğumda biri benimle ilgilenir mi? Duygularıma eşlik edebilir mi? Ve tabii ki çocuk beyni bunlara verilen cevapları da çok güçlü bir şekilde kaydediyor. Yani mesela sürekli eleştirilen bir çocuk düşünelim. Zamanla şu inancı geliştirebiliyor. Demek ki yeterli olmak zorundayım. Ve bu çocuk büyüdüğünde dışarıdan çok başarılı görünebilir ama değil mi içten içe hep eksik hissedebilir. Ya da duyguları küçümsenen bir çocuğu düşünelim. Ya belki işte abartıyorsun, ağlama, bunda üzülecek ne var gibi cümleler duyan bir çocuk. Tabii ki yetişkin olduğunda da ne yapıyor? Kendi duygularını bastırmayı öğrenebiliyor. Hatta bazen ne hissettiğini bile anlamakta zorlanabiliyor. Veyahut da işte bazı insanlar neden değil mi sürekli herkesi memnun etmeye çalışıyor. Bu da çocukluğa bağlı. Çünkü çocukken sevgiyi uyumlu olmakla karıştırmış olabiliyor. Veya bazı kişiler ise fark ediyoruz ki yardım istemekte zorlanabiliyorlar. Çünkü küçükken ihtiyaç duyduğuna yeterince karşılık alamamış olabiliyor.
1: Nazan
0: Aslında...
1: Hanım. Evet.
0: Alo.
1: Du
0: Evet.
1: duyuyoruz sizi. Devam edin. Buyurun.
0: Evet. Değil mi? Ya da bazıları neden ilişkilerinde hemen terk edilme korkusu yaşıyor? Çünkü onlar da çocuk zihni bir zamanlar demek ki sevgiyi kaybetmeyi gerçekten tehdit gibi deneyimlemiş olabiliyor. Şimdi burada önemli bir nokta var tabii. Bunları konuşmak, bunları ifade ediyor oluşum aileleri suçlamak değil. Çünkü hiçbir ebeveyn mükemmel değil. Ve hepimiz kendi öğrendiklerimizi bir sonraki nesle taşıyoruz evet. Ama farkındalık çok güçlü bir şey. Çünkü fark ettiğimiz şey dönüşmeye başlayabiliyor. Yani mesela bugün kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Ben şu an gerçekten bugün içinde mi bir tepki veriyorum? Yoksa geçmişten öğrendiğim bir korku mu devreye giriyor? Değil mi? Bu soru bile bazen insanın kendine bakışını değiştiriyor. Ve bir de psikolojide şöyle bir şey biliyoruz. Çocuklukta geliştirdiğimiz baş etme yolları da bir zamanlar bizi korumuş olabilir, evet. Ama aynı yöntemler bugün bizi yoruyor olabilir. Yani mesela sürekli güçlü görünmek, her şeyi kontrol altına almaya çalışmak, kimseyi üzmemek için kendinden vazgeçmek veya hep mükemmel olmaya çalışmak. Bunların bazıları aslında zamanda öğrenilmiş hayatta kalma yöntemleri olabiliyor. Ve yetişkinlik bazen şu cümleyi öğrenme süreci oluyor bence. Artık o küçük çocuk kadar çaresiz değilim. Yani kendimize daha şefkatli yaklaşmayı öğrenmek de burada başlıyor. Belki de mesele kusursuz olmak değil zaten. Kendimizi anlamaya biraz daha yaklaşmak. Yani bugün bu konuşmadan sonra da ben kendinizi gözlemlemenizi isterim. En çok hangi durum sizi tetikliyor? Eleştirilmek mi? Görmezden gelinmek mi? Yetersiz hissetmek mi? Terk edilmek mi? Çünkü bazen bugünkü duygularımızın sesi kadar geçmişimizin yankısı da konuştuğu olabilir. Ve son olarak şunu da söylemek isterim. İnsan çocukluğunu tabii ki değiştiremez ama çocukluğunun bugününü yönetmesine ne kadar izin vereceğini fark etmeye başlayabilir. Belki
1: Peki.
0: de iyileşme dediğimiz şey de değil mi? Tam olarak aslında burada başlıyor olur.
1: Evet, yetişkin olmak, yeni durumlara uyum sağlamak, sorunları çözmek, belki bazı şeyleri çözmek ve geride bırakmakla mümkün oluyor. Ama
0: Tabii.
1: şöyle de bir gözlemle size sormak istiyorum, izin verirseniz. Her şeyin kaynağını çocuklukta aramak ama bunu bir bahane olarak kullanmak mı? Yoksa burada bir neden varsa gerçekten destek alıp bunu çözmeye çalışmak mı? Siz de başta vurguladınız.
0: Tabii.
1: Mükemmel çocukluk yok, mükemmel anne baba da yok.
0: Evet.
1: Bir aramaya başlarsanız en küçük bir sorun için bile çok çeşitli bahaneler bulabilirsiniz. Burada gerçekten ciddi sorun olabilecek neler olabilir, nasıl bunlar işaret verebilir? Bunun dışındakiler için biraz bu çocukken yaşadıklarımız konusu abartılıyor mu? Neler söylersiniz dinleyenlerimize? Hem
0: Yani
1: deneyimlerinizi hem önerimlerinizi paylaşalım mı?
0: tabii. Özellikle aslında seans odasında çok sık rastladığım bir durum var. Bugünün yetişkinleri yetişkin sorumluluğunu almaktan suçlayarak kaçabiliyor. Yani aslında geçmişini suçlayarak, annesini, babasını, durumu, kişiyi suçlayarak kaçabiliyor. Evet onların hepsi oldu. Dediğimiz gibi yetişkin olabilmek de aslında bugünü fark edebilmek ve bugün bunlar olmasına rağmen ben bu hayatta kalma yöntemlerini kendimce kendi kendime oluşturduğum baş etme inançlarını bugün artık bana iyi gelmediğini, belki hatta bugün beni bir döngünün içerisine değil mi sürüklediğini işte hep aynı ilişki kalıplarının içerisine belki veya hep aynı durumların içerisine, hep aynı duyguların içerisine sürüklediğini fark ettim.

0: fark etmekle başlayacak. Neden sürekli aynı yerdeyim? Demek ki burada artık geçmişi suçlamak bir yere, değil mi? Bir şeye bağlamıyor beni. Demek ki artık bugünü fark edip bugün kendim için bir şeyler yapmak, yani yetişkin olmanın sorumluluğunu almak o noktada oldukça kıymetli. Yoksa tabii ki geçmişi, aileleri, durumu, kişiyi suçlamak çok kolay. Biz neden bu bağlantıyı önemsiyoruz, psikolojide çocukluğu önemsiyoruz? Aslında yine bugünü fark ettirmek için önemsiyoruz. Yoksa çocukluğa suç atmak, aileyi, ebeveyni suçlamak tabii ki bir yere kadar bunlar kişiyi rahatlatabilir ama kısa vadede rahatlatır. Uzun vadede artık tamam, bu kadar suçladıktan sonra şu an peki bugün için benim için neler oluyor, ne bitiyor? O günle bağlantısını keşfettim. Peki bundan sonra ben ne yapabilirim? İşte burada tam olarak yetişkin olmanın sorumluluğu devreye giriyor. Bunu da kimisi yapabiliyor, kimisi bunu yapmak için, burayı tam olarak aslında kabullenmek için bile yıllarını verebiliyor diyebilirim.
1: O zaman sorunu çözmeye çalışanlara kolaylıklar dileyelim. Size de
0: Evet,
1: teşekkür edelim
0: rica
1: aktardıklarınız,
0: ederim.
1: katılımınız için. İyi
0: Rica
1: çalışmalar
0: ederim.
1: diliyoruz.
0: Teşekkürler, görüşmek üzere.
1: Sıra dışı bölümümüzde psikolog Nazan Demirkaya telefon hattımızda konuğumuzdu.

saatimiz 15.59'u gösteriyor. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Genç Yaşam bugünlük sona eriyor sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Koray Turgan, teknik yönetmenimiz Murat Yılmaz ve ben Hatice Aslan Ersan. Yarın 15 haberlerinin ardından yeniden görüşmek üzere güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Birol Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ismi yazılı, memleketi Rize'nin plaka kodunu taşıyan 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan iki polis memurunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardı. Tekirdağ'da şehit polisler için cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törende "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur," dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret için Almanya'da. Üçüncüsü yapılacak Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısına Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Johan Wadephul birlikte başkanlık edecek. Uluslararası seviyede çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli İstanbul Emniyeti ve MİT işbirliğinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Mayıs ayı ortalarında doğuda manzara kışı aratmıyor. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Van'ın Başkale ilçesinde ekipler kapalı yolları açmak için çalışma yürüttü. Erzurum Palandöken geçidinde kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Bayburt Kopdağ geçidinde de kar yağışı etkili oldu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Antalya'da düzenlenen şampiyona resmi antrenman atışlarıyla başladı. 41 ülkeden 307 sporcunun katıldığı şampiyonada milli takımımız 12 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in küresel Sumut filosuna uluslararası sularda müdahalesine sert tepki gösterdi. İsrail güçleri tarafından yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada uluslararası toplum ortak tavır almaya çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran anlaşmayı imzalamak için can atıyor, dedi. İran'ın ABD'ye Pakistan üzerinden 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği duyuruldu. Tahran, Irak'ın kuzeyinden ülkeye silah sevkiyatı yapmaya çalışan ABD-İsrail destekli terör grubuna operasyon düzenlendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar sürgününün 82. yılında açıklama yayınladı. Açıklamada yüz binlerce Kırım Tatarının çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğü, ağır yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. 162 yıl önceki Çerkes sürgününün de büyük bir insani trajedi olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acısını paylaştığı kaydedildi. Rusya, Ukrayna'ya savaşın başından bu yana en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Füze ve insansız hava araçlarının 34 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Odessa'da vurulan hedefler arasında Çin'e ait bir geminin de bulunduğunu duyurdu. Ülke genelindeki saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
7: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklamlar.

Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Tarım ve çevre sorunları günümüzde yalnızca üreticileri değil, toplumun tamamını doğrudan etkileyen küresel meseleler arasında yer alıyor. İklim değişikliği, kuraklık, su kaynaklarının azalması ve toprak verimliliğinin düşmesi gibi sorunlar tarımsal üretimi her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Bu süreçte sivil toplum kuruluşları hem çevrenin korunması hem de sürdürülebilir tarım politikalarının geliştirilmesi açısından önemli bir görev üstleniyor. Toplumun bilinçlendirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda aktif rol oynayan bu kuruluşlar çözüm süreçlerine katkı sağlıyor. Özellikle yerel üreticilerin sorunlarını gündeme taşıyan sivil toplum kuruluşları

0: sonuçları karar alıcı mekanizmalar üzerinde etkili olabiliyor. Çevre dostu üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması ve doğal kaynakların korunması konusunda yürütülen projeler, geleceğe yönelik umut verici adımlar arasında gösteriliyor. Ayrıca sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi hem ekonomik hem de ekolojik açıdan büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içinde hareket etmesi çevresel sorunların çözümünde daha etkili sonuçlar ortaya çıkarıyor. Eğitim çalışmaları, saha projeleri ve sosyal kampanyalar aracılığıyla toplumun her kesimine ulaşan bu kuruluşlar, çevre bilincinin gelişmesine de katkı sunuyor. Tarım alanlarının korunması, su tasarrufu ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi gibi konular, sivil toplumun öncelikli çalışma başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle gençlerin çevre ve tarım politikalarına dahil edilmesi konusunda yürütülen çalışmalar dikkat çekiyor. Uzmanlar, sürdürülebilir bir gelecek için yalnızca devlet politikalarının değil, toplumsal dayanışmanın da gerekli olduğuna vurgu yapıyor. Bu noktada sivil toplum kuruluşları, toplumla kamu arasında önemli bir köprü görevi görüyor. Geliştirilen projeler sayesinde hem çevresel farkındalık artıyor, hem de üreticilerin karşılaştığı sorunlara çözüm aranıyor. Tarım ve çevre alanında yaşanan sorunların kalıcı şekilde çözülebilmesi için sivil toplum kuruluşlarının desteği ve aktif katılımı büyük önem taşıyor. Şimdi program danışmanımız tarım yazarı Galip Umut Özdil'in Tohum, Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya ile yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
1: Sayın Başkan hoş geldiniz. Sizlerle birlikte mikrofon başında olduğumuz için çok mutluyuz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Musa Bey, derneğin tam adı Tohum, Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği. Ancak ilgili kamuoyu Tohum Derneği olarak biliyor. Burada sizden klasik bir dernek tanıtımı istemeyeceğim ama yola çıkış nedenleriniz hem bizler hem de programımızın ilerleyen dakikaları için önemli.
2: Evet, çok teşekkür ederim ben de. Bize bu fırsatı sağladığınız için öncelikle çok sağ olun. Şimdi Tohum Derneği 2017 yılında kurulan bir sivil toplum kuruluşu. Derneğimizin üyelerinin büyük bir kısmı ziraat mühendisi ve orman mühendislerinden oluşuyor. Yani teknik bir derneğiz biz. Şimdi bu çerçevede değerlendirdiğimizde biz tarım ve ormanla ilgili çok sayıda bilginin, kurumun hatta projenin var olduğunu gördük. Bunlar var ama bunlardan ne eksikti? Biz bunu burada nasıl bir rol oynayabiliriz diye değerlendirdiğimizde şimdi bilimsel bilgiyi uygulamaya dönüştürmek, kamu ile üreticiyi buluşturmak, bir de yerel ihtiyaçla finansmanın aynı hatta ilerlemediğini fark ettik. Şimdi dediğim gibi bilimsel bilginin bir uygulamaya dönüşmesi gerekiyor. Kamuyla çiftçinin yani yereldeki kısmın buluşması gerekiyor. Bir de aslında biraz da yerel ihtiyaçlarla sağlanan finansmanın aynı hatta ilerlemesi gerekiyor. Şöyle ki sivil toplum kuruluşları tabii ki bir köprü niteliğindedir. Tabii. Yani kendilerinin büyük bir aktivite yerine kurumlar arası aktiviteyi hızlandırıcı bir rol oynamak zorundadır. Biz böyle inanıyoruz.
1: Sayın Başkan, bir önceki soruda derneğin uzun adını bilinçli olarak telaffuz ettim. Tohum, eğitim, kültür ve doğa kavramlarını ard arda sıralamak kolay da tüm bu bileşenleri bir araya getirmek ve faaliyette bulunmak zor.
2: Bu bizim en çok hoşumuza giden soru işin
1: doğrusu. Ne güzel.
2: Yani insanlar biraz da bunu sorsun istiyoruz bizlere. Bunu kendimizi ifade edebilme anlamında. Şimdi tohum, kültür ve doğa ne alaka? Nasıl bir bağlantı evet. diye baktığımızda esprisi şu. Tohum üretimi başlatır. Kültür onu yaşatır. Doğa da bunun zeminidir aslında. Şimdi tohum bizim için sadece tarımsal bir materyal değil. Hı hı. Yani üretimin başlangıcı biliyorsunuz. Anahtarı. Gıda güvenliği ve yerel geçim kaynağının ana faktörü. Ve yani çiftçinin tarladaki verimi, maliyeti, hatta köyde kalıp kalmaması ile ilgili bir konu. Yani hatta şöyle gelirken Özdemir Asaf'ın bir şiirini gördüm. Bana bir kelime söyleyin ki diyor, dışarıda hiçbir şey kalmasın. Her şeyi içine alsın. Evet, tohum bu. Şimdi kültür ise işin insani tarafı. Yani bir toplumun yaşaması, bir tohumun yaşaması O tohumu bilen, saklayan, hasat eden, imecesini yapan, bakın burada işte bizim tarımdaki en önemli kültürel faktörlerimizden biri de imece. Yani bunu yaşatan, bunu bir sonraki nesle bu tohum bilgisini aktaran, nasıl ki tohumun içinde genlerle bu bilgi bir sonraki tohuma aktarılıyorsa, insan faktörü burada kültür diye kastettiğimiz bu, bunu yaşatan insan. Doğada bu işin zemini zaten.
1: Evet.
2: Ekosistemi yani nedir? Biyolojik çeşitlilik, tozlaşma, mikroklima filan dediğimizde bu bütün bu faktörlerin yaşaması için oluşan zemini kastediyorum.
1: Sayın Başkanım, eğitimi bilerek mi vurgulamadınız? Sanırım bu kadar önemli bir konuya ayrıca değinmek gerekiyor. Derneğin eğitim çalışmalarının felsefesi ve ana hatları nelerdir?
2: Şimdi biz eğitim deyince bunu bir yaş grubuna sıkıştırmıyoruz. Eğitimin içeriği hedeflediğimiz kitleye göre çok değişiklikler gösteriyor.
1: Gösteriyor.
2: Yani aslında biraz yaklaşımımız ekosistem yaklaşımı. Buradan şunu kastediyorum. Birincisi çocuklar ve gençlere yönelik yaptığımız eğitimler var. Burada tamamen doğayı sevdirmeye yönelik eğitimleri kapsıyor bu. Buradaki maksat bu ve temel bilgileri öğretici eğitim. Yani bunun içerisinde neler? İşte okul atölyeleri, tohumun yolculuğu, toprak canlılığı, suyun tasarruflu kullanımı, kompost gibi somut başlıklarda çalışıyoruz. Buradaki içeriğimiz bu şekilde gelişiyor.
1: Ne
2: Ama
1: güzel.
2: ikincisi üreticiler ve kırsal paydaşlara yönelik. Yani çiftçiler ve kooperatiflere yaptığımız eğitim bambaşka. Bunlar direkt sahada uygulamayla oluyor. Yani yaptığımız bir demonstrasyon sahasında aslında biz de çiftçiyle birlikte öğreniyoruz. Çiftçiyle birlikte sahayı uyguluyoruz, beraber ilaçlıyoruz, beraber suluyoruz, beraber hasat ediyoruz. Bir de çiftçi ağları kuruyoruz biz. Bunlar çok etkili gerçekten. Bizim insanımız görerek öğreniyor.
1: Hep böyledir
2: Yani
1: bu.
2: evet, çiftçilerin hani yaklaşımı böyle. Dolayısıyla bu yapılan tecrübeyi bu ağlarda kendi aralarında paylaşarak bunun yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz. Belediyelerle, kamu kuruluşları, başka birimler, yerel sektörle, yerel birimlerle ilgili eğitimlerimiz de bu sefer içerik tamamen değişiyor. Planlamaya yönelik bir eğitim. O anlamda neler yapılabilir? Yani yerel yönetimlerle çalışıyoruz mesela. İklim değişikliği eylem planı yapıyoruz. Bunlara da bu ölçekte çalışmaların nasıl yapılacağı, nasıl bir organizasyonda yürütüleceği konusunda eğitimlerin içeriği bu sefer bambaşka boyutlara geliyor. Şimdi bizim çalışmalarımızdan bahsettik. Biz kendimiz çalışmalarımızı üç kategoriye ayırıyoruz
1: Evet.
2: aslında. Bunlardan bir tanesi daha çok özel sektörle sosyal sorumluluk projeleri
1: Hı.
2: gerçekleştiriyoruz. İkincisi uluslararası kuruluşlarla işte Dünya Bankası'dır, FAO'dur birçok
1: Faudur.
2: çalışmalarımız yürüyor. Üçüncüsü de tarımdan ayrılan ormancılık yönümüz ağaçlandırmalar
1: Hı.
2: gerçekleştiriyoruz. Hem hatıra ormanlarıdır, hem kurumlarla işbirliği şeklindeki ağaçlandırmalar, bir de tabii eğitim olarak ağaçlandırmaya ayrı bir önem veriyoruz.
1: Ağaçlandırma Çölleşmeden Konuşalım programının ana konusu biliyorsunuz. Çölleşme, erozyon, su, orman temel başlıklarımız. Ağaçlandırma çalışmalarınıza biraz sonra değinmenizi isteyeceğim. Ama önce bir önceki konunun bir boyutunun biraz daha detaylandırılmasında yarar var sanırım. Sözünü ettiğiniz bu projeler çok boyutlu olduğu için paydaş kurumların sayısının da çok olması gerekiyor sanırım.
2: Şimdi çok teşekkür ederim. Bizim bütün projelerimizde mümkün olabilecek çok sayıda paydaş katmaya çalışıyoruz.
1: Hı.
2: Yani bunlar kamu kuruluşları oluyor, belediyeler oluyor, sivil toplum kuruluşları oluyor. Yani bunların her birinin içerisinde ayrı bir misyonu ve görevi oluyor. Yani mesela yerel yönetimleri biz paydaş olarak seçtiğimizde yerel yönetimlerin inanılmaz bir aslında organizasyon güçleri var,
1: Kabiliyeti var.
2: lojistik güçleri var ve hızlılar. Şimdi onların o güçleri bize ciddi bir şey katıyor
1: Hı.
2: projemize. Bunun içerisinde bahsettiğiniz sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarımız var. Onlar daha kırılgan grupları, daha zor ulaşılacak gruplarla onlar aracılığıyla ulaşmak hem bir güven yaratıyor, hem de ulaşacağınız alanı belirliyor. Bunun yanında yani bir de toplumumuzda maalesef şöyle bir şeyde ciddi bir eksiklik var. Ortak çalışma kültürünü.
1: Çok büyük eksiklik.
2: Çok büyük eksiklik. Yani bizim hani azıcık aşım ağrısız başım olsun, kendimiz yürütelim şeklindeki bir proje tasarımı içerisinde hemen hemen hiç yer almıyoruz. Özellikle gençler ve kadınlar kısmını özellikle çok çok
1: Vurgun.
2: önemsiyoruz konunun. Bütün projelerimizde

0: öncelikli alanlarımızdan bir tanesi de bu. Özellikle kadın ve genç çiftçilerimize ağırlık vermek.
1: Ve gelelim tohuma. İki boyutu var. İkisi de çok önemli. Biri tarım, diğeri de bizim ana konularımız olan başta iklim değişikliği olmak üzere az önce sıraladığım başlıklar. Ancak tarım konusunu da yok saymak olmaz. Bir iki cümleyle de olsa isterseniz değinelim. Sonra hemen ikinci boyuta geçelim.
0: Evet, şimdi tohum hani derler ya, ekinin ömrü hasada kadardır.
1: Evet tabii.
0: Tohum kalıcıdır.
1: Tohum kalıcı.
0: Yani burada kalıcı olan tohum
1: Tohumdur.
0: aslında.
1: Aynen öyle.
0: Bunu unutmamamız gerekiyor gerçekten. Yani çünkü hasat ettiğimiz an o tarlayı, onun ömrü o yıl için bitmiş oluyor.
1: Bitmiş oluyor.
0: Burada kastedilen şu, tohum aslında üretimin sadece bir başlangıç noktası değil. Şimdi gıda güvenliği şöyle ki, bizim 85 milyon nüfusumuz var.
1: Evet.
0: Yarın bu 85 milyon insana kahvaltı yaptırmamız lazım. Bunun yeterli olması lazım. Herkese ulaşması lazım. Ve bunu ertesi günde, ertesi günde, ertesi günde yaptırmamız lazım. Bu gıdayı sadece de hani sadece karınlarını doyurmak değil, yeteri kadar olması lazım. Sağlıklı olması lazım. Eğer tarımda biz sağlıklı ilerlemeyi düşünüyorsak, bir sefer şunu yapmamız lazım. Karşımızda iklim değişikliği var. Teknoloji var. Bunların ikisini birleştirerek ilerlememiz gerek. Yani geleceğin tarımı dediğimiz konunun içerisinde
1: Bu.
0: Bir, iklim değişikliği, iki, teknoloji.
1: İklim değişikliğine bir de haklı olarak teknoloji boyutunu kattınız. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasında tabii ki teknoloji de en az tohum kadar önemli. Sayın Başkan, bizi ne bekliyor? Tohumun tarım dışında bu açıdan önemi nedir ve teknoloji bu işin neresinde?
0: Şimdi iklim değişikliği aslında çok karmaşık bir konu değil. Şöyle ki, şunlar şartları belli. Bizi uzun bir sıcaklık bekliyor. Uzun bir kuraklık bekliyor. Aşırı donlar bekliyor. Düzensiz yağışlar bekliyor. Seller, erozyonlar, yani böyle sıkıntılı bir dönem bekliyor. Buna yönelik tedbirlere girmemiz. Bu çok açık bakın. Bunun yöntemleri de belli. Buna yönelik tohumumuzu buna karşı dirençli hale getirmemiz gerekiyor. Şimdi bu tohumun bizim olması gerekiyor. Neden bizim olması gerekiyor? Şöyle ki, yani tohum gerçekten stratejik bir ürün olduğunu biz en son Rusya ile Ukrayna savaşı sırasında çok bariz
1: çok
0: örneklerle gördük. Somut olarak yaşadık. Bir ülke size tohumunu vermediği an, sizin bunu, tohum bir de canlı bir materyal. Hemen üretemeyeceğiniz bir şey.
1: Değil.
0: Bu sizde ciddi bir tarımda sıkıntıya sokacak hale geliyorsun. Dolayısıyla bunun tedbirlerini almak için bir, tohumunuzun size ait olması gerek. Yani yerli tohum olması gerekiyor.
1: Evet.
0: Buna ağırlık vermek gerekiyor. Şöyle ki, bunun başka sıkıntıları ne? Biz bütün botanikte teknik olarak şu kavramı biliyoruz. Yerellik diye bir kavram vardır. Bir şeyin, bir tohumun o yerde, o yöreye ait olması şu mesajı verir size. Der ki, ben 1000 senedir bu toprakları biliyorum. Buranın soğuğunu, kışını, karını, olabilecek riskleri biliyorum. Dolayısıyla siz ektiğiniz yerli tohumla bu riskleri diğer ithal edilen tohumlara karşı daha az risk alıyorsunuz demektir. Bakın, daha fazla ürün alamayabilirsiniz. Ama kesin olarak daha az risk alırsınız. Tohumun biz geleceği yönelik tarımda iklim değişikliği ve teknoloji diye söyledim. İşte teknoloji dediğimizde tohumun ıslahı. Yani bu ıslahı tabii biraz daha geniş kapsamlı değerlendirmek gerekiyor. Yani ıslah zor bir süreç gerçekten. Hani bugünden yarına olan bir şey değil. Evet, pahalı bir süreç. Asgari 5 yıl üzerinde bir karar verebiliyorsunuz. Bir çeşidin işinize yarayıp yaramayacağını anlamanız için.
1: Evet.
0: Biz bu kapsamda özel sektörle bir takım çalışmalar da gerçekleştirdik. 5 yıl süren Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde, işte Trakya'dan başlayıp Eskişehir'de, Konya'da, Adana'da, Çorum'da denemelerini yaparak hem bu yerelliği sağlamaya çalışarak hem de bunun ne kadar uzun süreli ve zor bir süreç olduğunu biz yaşayarak da bu süreç içerisinde görmüş olduk. Şimdi bir sefer dünya ekonomisi görüyoruz, çok dalgalı. Biz planlamamızı yaparken başka bizim ana girdimizin, yani üretimimizin başlangıcını başka bir ülkenin tedarik zincirine bağlıyoruz. Bakın riski görüyor musunuz? Sizin karnınızın doyması için gerekli malzemenin planlamasını yaparken başka bir ülkenin tedarik zinciri içerisinde yer alıyorsunuz. Bu başlı başına bir risk zaten.
1: Çok kötü bir şey
0: evet,
1: yani
0: kötü
1: bu.
0: Bir şey. Ve ülkeler arasındaki ilişkileri de yakın coğrafyamızda bile görüyoruz.
1: Biliyoruz. Bugünlerde yaşadıklarımız
0: evet,
1: da ortada.
0: Dolardaki ya da dövizdeki dalgalanmayı biliyoruz. O tohum zamanında gelmeyebilir. Gelir çok yüksek maliyetlerle gelebilir. Dövizdeki dalgalanmadan dolayı. Hı hı. Bu sizin neyinizi kısıtlar? Üretim planlamanızı kısıtlar. Bu bir. İkincisi, geldiğini farz edelim. İklim değişikliği biliyorsunuz ekstrem koşullar doğuruyor. Ve yeni hastalıklar, yeni zararlılar ortaya çıkıyor. Bakın, yerellik sağlanmadığı için bu gelen tohumun size nasıl bir şeyle getireceği ve nasıl bir sonuç olacağını yine planlayamıyorsunuz, yine riskte kalıyorsunuz. Yani ithal tohum kullanıp aman yandım demektense ya zarar gördüm ama ayakta kaldım demek var. Öncelikle alt hedefimiz kendimize yeterliğimiz. Hı hı. Ama bunun yanında biz teknolojimizi işte o tohumun içerisine iklim değişikliğine direnç ve teknoloji ekleyeceğiz dedik ya. O tohuma teknolojiyi eklediğimizde birçok üründe de bölgesel bir güç olma şansımız var. Yani bölgemizin tarım durumlarını biliyoruz zaten. Hı hı. Yine bakın global ölçekte demiyorum. Tarım biraz yerellikten dolayı bölge bazlı kalmanız gerekiyor. Yani bölgemiz içerisinde her üründe değil tabii ki.
1: Tabii.
0: Seçeceğimiz ürünlerde, belirleyeceğimiz kritik ürünlerde bölgesel liderlik yapma şansımız çok yüksek. Türkiye'nin o anlamda çok geniş bir coğrafyası var. Çok farklı iklimleri var. Yani Karadeniz'in yağışı, İç Anadolu'nun kuraklığı, Ege'nin sıcağı. Bunların her biri birer nimet
1: evet.
0: aslında. Yani bütün bunları bir şeyde erittiğimizde özet olarak belki şunu diyebiliriz. Önce kendimize yeterliğimizi sağlayacağız. Oraya bir tık atacağız. Sonra seçtiğimiz bazı ürünlerde bölgesel güç olma
1: Peki.
0: Yarışına gireceğiz.
1: Sayın Başkan, soru çok, konu geniş ancak bu haftalık süremizin sonuna geldik. Sağ olun, var olun.
2: Program danışmanımız tarım yazarı Galip Umut Özdilli, Tohum, Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Sonuç olarak tarım ve çevre sorunlarının çözümünde sivil toplum kuruluşlarının üstlendiği rol her geçen gün daha da önem kazanıyor. Doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretim modellerinin geliştirilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi gibi alanlarda yürütülen çalışmalar, geleceğin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Özellikle iklim değişikliği ve kuraklık gibi küresel tehditler karşısında yalnızca kamu politikalarının yeterli olmadığı görülüyor. Bu nedenle sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımı, çözüm süreçlerinin daha güçlü ve etkili ilerlemesini sağlıyor. Çiftçilerin yaşadığı sorunların kamuoyuna taşınması ve üreticilere destek verilmesi açısından bu kuruluşlar önemli bir köprü görevi üstleniyor. Aynı zamanda çevre dostu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması konusunda da önemli farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Eğitim projeleri, sosyal kampanyalar ve yerel çalışmalar sayesinde toplumun çevre bilinci giderek artıyor. Uzmanlar, sürdürülebilir bir gelecek için devlet, özel sektör ve sivil toplumun ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Çünkü çevre ve tarım sorunları yalnızca belirli bir kesimin değil, tüm insanlığın ortak meselesi olarak değerlendiriliyor. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarının geliştirdiği projeler hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli katkılar sunuyor. Tarımsal üretimin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesi için ortak çözümler büyük önem taşıyor. Özellikle genç nesillerin çevre konusunda bilinçlendirilmesi, geleceğe yönelik umut veren gelişmeler arasında gösteriliyor. Toplumsal dayanışmanın güçlenmesiyle birlikte çevre sorunlarına karşı daha etkili mücadele yöntemleri geliştirilebiliyor. Sivil toplum kuruluşlarının sahadaki deneyimi ve toplumla kurduğu güçlü iletişim çözüm süreçlerine önemli katkı sağlıyor. Bu nedenle tarım ve çevre alanında kalıcı başarı için sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve karar süreçlerinde daha aktif yer alması büyük önem taşıyor. Bizler program yapımcımız Ayşe Yürük, Ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz hepinize. Yeniden buluşuncaya dek. Hoşça kalın. Çölleşmeden konuşalım.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
1: Reklamlar.
12: Kariyer Atlası.
13: Efendim, Kariyer Atlası programından herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Her pazartesi olduğu gibi TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte hem kariyer yolculuğunuzda hem de özel hayatınızda size rehberlik edecek, işlerinizi kolaylaştıracak, hayatınızda kendinizi daha iyi, daha motive hissedebileceğiniz konuları getirdiğimiz Kariyer Atlası programımız bugün yine dop dolu bir içerikle karşınızda ve sizlerle birlikte. Hepimiz hayatımızın bir döneminde hızlanmaya ihtiyaç duyarız ve o hızlanma aslında büyümeyi beraberinde getirecek zannederiz. Dönüşüm isteriz. Dönüşüm bir hız problemi değil, bir ritim meselesidir aslında. Bugün sizlerle birlikte neden hızlı koşanların çabuk yorulduğunu, Kaizen felsefesinin modern iş dünyasındaki karşılığını ve özellikle 2026'nın iş trendlerinde yavaşlığın neden yeni lüks olduğunu konuşacağız. Yavaşlık gerçekten bir lüks müdür? Kahveniz hazırsa, yoldaysanız ve dikkatiniz bizdeyse, yürüyorsanız ve etrafınızdaki güzellikleri seyrederek bizi dinliyorsanız, hazırsanız

başlıyoruz. Efendim, bazı insanlar hayatı sürekli hızlanarak kazanacaklarını düşünüyor. Eğer hızlı yürürsem çabuk ulaşırım, hızlı koşarsam çabucak hedefinin içerisine girmiş olurum. Eğer hızlı düşünürsem bütün her şeyi düşünmüş olurum. Daha hızlı toplantılar, daha hızlı kararlar, daha hızlı büyüme, daha hızlı dönüşüm aslında bekleniyor. Fakat benim bütün yıllar içerisinde gördüğüm bir şey var ki, daha hızlı kelimesini kullanan herkesin ortalama stres seviyesi de daha yüksek oluyor ve bir şeyleri mutlaka kaçırıyor. Ama ilginç bir şey oluyor bu arada. Hız arttıkça derinlik azalıyor. Dikkat dağılmaya başlıyor. İnsan ilişkileri zayıflıyor. Yani hem fiziksel sağlığımız zarar görüyor, hem mental sağlığımız zarar görüyor. Şimdi size üçüncü bir sağlıktan da bahsedeyim. Çok yakında bununla ilgili bir program da hazırlıyorum, yapacağım. Fiziksel sağlığımız belli. Mental sağlık da ortada. Ve şimdi yepyeni bir sağlıktan bahsediliyor, o da sosyal sağlık. Yani insan ilişkilerinde ne kadar sağlıklı olduğunuz konusu. İnsan ilişkileri de elbette ki bu kadar hızın içerisinde zayıflıyor. Ve bir noktadan sonra insan ve içinde bulunmuş olduğu sistem yorulmaya başlıyor. Bugün sizinle çok önemli bir konuyu böylece konuşmuş oluyoruz. Dönüşüm gerçekten hız işi mi, yoksa ritim işi mi? Başarı, bir yere ulaşmak gerçekten hız işi mi, yoksa ritim işi mi? Bu konuyu çok erken yaşlarınızdan hatırlıyor olmanız lazım. Kaplumbağa ile tavşanın hikayesini hatırlıyorsunuz değil mi? Hangisi daha hızlı, hangisi daha ritimli, hangisinin dikkati hızlı olunca dağılıyor, hangisi daha verimli bir şekilde hedefe ulaşıyor, bu hikayeyi de hatırlamış olalım. Modern dünyaya geldiğimizde modern dünyanın en büyük problemlerinden biri şu, insanlar artık nasıl çalışacağını değil, nasıl sürdürebileceğini bilmiyor. Sürdürülebilirlik konusunda sıkıntılar var. Ben 20 yılı aşan profesyonel hayatımda yönettiğim projelerde, verdiğim eğitimlerde ve binlerce saatlik koçluk görüşmelerinde şunu çok net gördüm ki, insanlar genellikle başarısız oldukları için değil, sürdüremedikleri için yarım bırakıyorlar. Ve bugün 2026 iş dünyası bize yepyeni bir şey söylüyor. Hız artık tek başına başarı kriteri değil. Çünkü dünya yoruldu. İnsanlar bu hızın içerisinde bir şeyleri kaçırma duygusundan ötürü psikolojik olarak rahatsız. Kurumsal yapılar yoruldu. Yöneticiler yorgun, çalışanlar yorgun. Hatta başarılı insanlar bile bir yerlere yetişme duygusundan ötürü, bir şeyleri kaçırıyorum endişesinden ötürü yorgunlar. Gelin birlikte şu sorunun içine girelim. Neden hızlı koşanlar daha çabuk tükeniyor? Ve neden artık yeni liderlik anlayışları daha çok ritim yöntemiyle ilgili? Son iki yıldır yayınlanan liderlik ve organizasyon raporlarında çok dikkat çekici bir kavram var. Sürdürülebilir liderlik. Benim de 2025'ten beri, son 1,5 yıldır ve devam ediyor, şu anda 2026'nın ortasındayız. Liderlik programlarına sürekli bir şekilde araya konu olarak koymaya çalıştığım önemli bir kavram. Sürdürülebilir yöneticilik. Başarıda da böyle. Tek başına, tek bir anda gerçekleşmiş bir başarı yerine sürdürülebilir başarı. Eskiden organizasyonlar agresif büyümeyi alkışlıyordu. Daha fazla hedef, daha fazla performans, daha fazla büyüme. Ama bugün tablo değişiyor.

Çünkü organizasyonlar şunu fark etti. Sürekli hızlanan sistemler bir noktadan sonra içten çöküşe geçiyorlar. Bugün özellikle değişim projelerinde transformasyon varsa bir şirketin içerisinde organizasyonel dönüşümden bahsediyorsak çok kritik bir kavram var. Değişim yorgunluğu. Her ay, her dönem, her çeyrekte, her yıl organizasyonlarda yaşanan organizasyon ağaçlarının değişimi, birimlerin değişimi, içeriklerin ve süreçlerin değişimi, sürekli bir şekilde prosedürlerin değişimi, bir türlü standardı yakalayamamak ve sürekli bir değişimin içerisinde olmak elbette dışarıdan konuştuğumuzda oldukça güzelmiş gibi görünüyor. Fakat bunun literatürde bile ismi var, değişim yorgunluğu. İnsan zihni sürekli yeniden yapılanmayı taşıyamıyor çünkü. İnsan zihni sürekli bir şekilde değişimi kaldıramıyor. Her ay yeni sistem, her hafta yeni hedef, her gün yeni KPI'ler. Bir süre sonra organizasyonlar öğrenmeyi bırakıp sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar. Haydi şimdi organizasyonumuzu yeniliyoruz. Yeni yönetici unvanları getiriyoruz. Artık sen bu birimde değil şu birimde çalışacaksın. Artık bu işleri bu birim değil şu birim yapsın. Peki, transformasyon değişimi severiz. Güzel, bunu bir kere yapalım. Ama biz ne zaman oturup değişimi konuşmadığımız ve artık rutine geçtiğimiz ve sadece performans sergilediğimiz bir gün gelecek ve o gün çalışacağız? Burada çok kritik bir hata yapılıyor aslında. Değişim sanki hızlandırıcı bir durummuş gibi sanılıyor. Oysa değişim maratondur. Ben özellikle çok kritik organizasyonel değişiklikler yapan, prosedür ve iş akışları değişikliği yapan firmalara ve yöneticilere sesleniyorum. Bakın, değişim bir maratondur. Uzun bir süreçtir. Bazen danışmanlık verdiğim firmalarda kurumsal kültür değişimlerine rehberlik ettiğim firmalarda en çok almış olduğum geri bildirimlerden biri şu. Hocam, biz ne zaman bu kültürü oturtmuş oluruz? Siz ne kadar bu kültürü sahiplenir ve ısrarla üzerinde durur ve değişimi için aynı standartları hep beraber inanarak uygulamaya devam ederseniz bir gün değişim gerçekleşir. Ama o gün ne zaman bilmiyorum. Çünkü bu bir maraton ve bir maraton koşucusu yarışın ilk kilometresinde bütün enerjisini harcamaz. Neden? Çünkü ritim bilir, değil mi? Belli bir ritimde koşar. Amatör maratoncuları bilirsiniz, böyle yarış başladığında bir anda çizgiden çıkarlar. Hoppa, bir anda hızlanır. Nasıl hızlı koşuyorlar ama. İnanılmaz, sanki kazanacak. En öne geçer, müthiş sevinir. Ama 3 kilometre sonra pili biter. Ama profesyoneller öyle mi? Sanki etrafında hiç kimse koşmuyormuş gibi yarışa başlar. Yavaş ritimlerle başlar. Çünkü maraton bir ritim meselesidir. Değişim de öyle. Bugün birçok profesyonelin problemi tam da burada başlıyor. Sabah işe büyük motivasyonla giriyorlar. Bugün her şeyi değiştireceğim. Akşam çıkarken ne hissediyorlar peki? Tüm gün çalıştım ama hiçbir şey değiştiremedim. Bu çok önemli bir psikolojik kırılma aslında. Çünkü insan zihni sürdürülemeyen yoğunluğu bir süre sonra tehdit olarak algılar. Neden? Der ki, ben bir değişimin içerisindeyim ama sürdürülebilir bir durum ortada yok. O zaman burada bir başarısızlık mı var acaba? Bir kriz içerisinde miyim? Bir tehdit altında mıyım? Diye düşünmeye başlar. Burada nörobilim devreye giriyor. Beyin sürekli alarm halinde yaşamaz. Yaşayamaz. Sürekli stres altında olan sistemler bir süre sonra ya tükenirler, ya donarlar, ya da görünmez şekilde yavaşlamaya başlarlar. İşte bu yüzden artık modern organizasyonlar hızdan çok ritme yatırım yapıyorlar. Yavaş ve sürekli. Rutinde ama devamlı. Az ama sürekli. Devamlı. O zaman şimdi burada çok kıymetli bir kavrama geçelim. Profesyonellerin hepsinin yakından tanıdığı, özellikle gençlerin de derslerden duyduğu ve gördüğü Kaizen. Yani sürekli iyileştirme. Kaizen'i biliyorsunuz, Toyota'nın üretim kültürünü dünyaya taşıyan sade ama güçlü yaklaşımdan bahsediyorum. Kaizen bize çok basit görünen ama hayat değiştiren bir şey söylüyor. Her gün, her gün

Sadece %1 daha iyi ol. Bence bunu bir yere yazın. Aklınızın bir köşesinde ezbere tutun. Her gün sadece %1 daha iyi ol. İnsan zihni büyük değişimleri sever gibi görünebilir. Ama gerçekte büyük değişimlerden korkar. Çünkü büyük değişim belirsizlik demektir. Belirsizlikse beyin için tehdittir. Bakın çoğunuz net olmayan süreçlerde kendinizi nasıl kaygılı hissediyorsanız, karmaşanın içerisinde nasıl kaygılı hissediyorsanız değil mi belli bir durum karşısında? Büyük değişimler karşısında beyin kendisini belirsiz bir durumun içerisinde hisseder ve bunu bir tehdit olarak algılar. Beyin için bir tehdittir. Ama küçük adımlar öyle mi? Hani Kaizen modelinde olduğu gibi, her gün sadece %1 daha iyi ol modelinde olduğu gibi. Küçük adımlar öyle mi? Onlar yönetilebilir görünür. İşte Kaizen'in psikolojik gücü tam burada başlıyor. Her gün küçük bir gelişim, küçük bir iyileştirme, küçük bir düzenleme, küçük bir farkındalık. Ben her gün 5 kilometre koşacağım. Sakin ol şampiyon. Sen daha düne kadar 500 metre bile yürümek istemiyordun. Yarından itibaren 5 kilometre nasıl koşacaksın? Kendinize koymuş olduğunuz hedeflerde lütfen küçük başlayın, oldu mu? 5 kilometre değil. Ben yarın 500 metre yürüyeceğim. 500 metre hafif tempo koşacağım. Hafif tempo. Sonra bir bakacağım. Eğer işler yolundaysa bir 500 metre daha yürüyüp 500 metre daha hafif tempo koşacağım. Ve böylece 15 gün boyunca bunu denemeye devam edeceğim. 5 kilometre olmasa da 3 kilometre ile devam edeceğim. Nasıl ama? 15 gün sonra bu hedeflerinizi kendi fiziksel sağlığınıza göre değiştirebilirsiniz. Ama 5 kilometre koşmakla başlamayın ne olur? Çünkü bunu sadece bir kez yapabileceksiniz. İkinciyi deneyenler olacaktır. Tebrik ederim. Üçüncüye gidenler varsa ısrarcılar. Bravo. Dördüncüyü bilemiyorum. Ve zamanla bu küçük farkındalıklar, bu küçük düzenlemeler, bu küçük iyileştirmeler, zamanla bu küçük değişimler devasa sonuçlar üretmeye başlar. Matematik çok ilginç bir şey söylüyor bakın. Her gün %1 gelişmek bir yıl sonunda sizi başlangıç noktanızın yaklaşık 37 kat ötesine taşıyor. 37 kattan bahsediyorum. İngilizce konuşamıyorum, yabancı dil öğrenemiyorum. Peki ne istiyorsun? Hemen konuşmak istiyorum. Yani yarın sabah uyandığında yabancı bir ülkede doğmuş, büyümüş, İngilizcesi mükemmel olan birisi gibi takır takır konuşmak mı istiyorsun? Evet, öyle olmasını istiyorum. Bu nasıl mümkün olacak? Bu nasıl mümkün olacak? Bence sen gel, her gün %1 iyileşme hedefiyle yarın 5 dakika daha fazla konuş. Bir sonraki gün 2 dakika daha ekle. Sonraki gün 5 dakika daha ekle. Ve böyle böyle her gün biraz da olsa, 30 saniye fazla da olsa, 1 dakika fazla da olsa konuşmaya devam et. Kiminle? Aynada kendinle. Kiminle? Ve artık yapay zeka sesli ortamda çok güzel İngilizce konuşuyor. Hangi dili konuşmak istiyorsanız hatta sizinle konuşabilir. Hatta sizin hatalarınızı söyleyebilir ve siz de bundan pek fazla çekinmezsiniz. Çok iyi bir partner olur sizin için. Her gün bunu yapmaya devam edin. Bir yıl sonra siz bugünden 37 kat daha iyi konuşacaksınız. Ama mesele sadece performans değil. Bu işin bir de iyi oluş hali var. Bugün modern dünyanın çalışanları bizler en büyük problemi sadece iş yükü olarak görüyoruz. Ama öyle değil. Anlamsız hız da bizim büyük problemlerimizden bir tanesi. İnsanlar sürekli yetişmeye çalışıyorlar. Özellikle büyük şehirlerde, benim yaşadığım şehir olan İstanbul'da da öyle. Eğer İstanbul'a gelmiş olanlar ya da yaşayanlar işte bilirler. Otobüse binmek istiyorsanız hızlı olmak zorundasınız. İnerken de hızlı inmelisiniz. Hele vapurlar. Binerken hızlı binmelisiniz, inerken hızlı inmelisiniz. Bazen o inişin hız ritminde o hızlı olanların arasına karışırsınız. Aslında sizin bir yere yetişme gibi bir durumunuz yoktur ama vapurdan inenler hızlı indiği için siz de hızlı inersiniz. Ta ki yürüdüğünüz yola varana kadar, kaldırıma çıkana kadar müthiş bir hızla çıkarsınız. Kaldırıma vardığınızda kendinizi büyük bir boşlukta hissedersiniz. Çünkü o hızlı yürüyenler hızlı yürümeye devam eder. Siz kendinize şunu sorarsınız. Ben neden hızlı yürüyorum şu anda? Hız da demek ki bulaşıcı bir yönü var.

İnsanlar sürekli yetişmeye çalışıyor bir yerlere. Ama nereye yetiştiklerini bence bilmiyorlar. Ve burada beynin kimyası devreye giriyor. Çok büyük hedefler yüksek stres üretir. Bu şirketi 3 ayda kültürel olarak dönüştüreceğim. Bu ekibi tamamen değiştireceğim. Hayatımı baştan kuracağım. Beyin bunu tehdit olarak algılıyor. Kortizol önce yükselir, arkasından kaygı eşlik eder bu yükselmeye ve arkasından da üzerinize inanılmaz bir baskı hissedersiniz. Ama küçük hedefler böyle değil. Onlar beyinde farklı bir sistem çalıştırır. Tamamlanan küçük görevler dopamin üretir. Kortizol yerine. Kaygı üretmez. Ne üretir? Motivasyon üretir. Ben küçük bir değişim yaptım hayatımda. Bu yüzden küçük ilerlemeler küçümsenmemeli. Kilo vermek mi istiyorsunuz? Bakın, ayda hiç kilo vermemektense 1 kilo vermeniz 1 sene sonra 12 kilo kayıp demektir. 1 kilodan bahsediyorum değil mi? Fakat bizler kilo verirken öyle değil, hayır. Ayda hemen 10 kilo vereceğiz. Yani haftada 250 gram vereceksiniz. 250 gramcık. Bir ay sonra 1 kilo kaybınız olacak. Çok küçük değil mi? Peki 1 sene sonra 12 kilo kaybınız olacak. Emin olun o arada da zaten siz kilo vermeye devam ettiğiniz için motivasyonla bazı aylar 2 kilo 3 kilo da verdiğiniz olacak. Küçümsemeyin. Değişimlerinizi küçümsemeyin. Hiç kitap okuyamıyorum. Ben her zaman söylüyorum. Alışkanlıklar küçük adımlarla başlar. Bugün sadece yarım sayfa okuyun. Hocam yarım sayfa kitap mı okunur? Okuyun. Hiçbir şey anlamam ama anlama. Yarım sayfa okuyun. Ya yarım sayfa okumak da yani okuyun. Her gün yarım sayfa okuyun. Devam edin bakın neler oluyor. Sonra o bir sayfaya çıkacak. Her gün bir sayfa okuduğunuzda ayda 30 sayfa kitap yapar. Bir senede bir kitap bitirmiş olursunuz. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Geçen sene kaç kitap okudunuz? Ama gerçekten elinizi böyle vicdanınıza koyun. Çok kitap kurdu olanlara tabii ki bir şey diyemem. Onlar da bir ilerleme, bir gelişim alanı belki kendilerine oluşturmak isteyebilirler bilemem. Ama hiç kitap okumamış olanlara sesleniyorum. Bu sene her gün bir sayfa kitap okuyarak, her gün bir sayfa sadece kitap okuyarak bu sene bir kitap bitirebilirsiniz. Hocam yapmayın ne olur gelin. Bir sayfa çıkın. Bu yüzden küçük ilerlemeler küçümsenmemelidir. Çünkü insan var olan psikolojisiyle büyük sıçramalarla değil, sürdürülebilir ilerlemelerle güçlenir. Biz neden psikolojimizi bozuyoruz? Neden kendimizi kötü hissediyoruz? Özgüvenimiz neden kayıp? Çünkü kendimize çok büyük hedefler koyuyoruz. O hedefler gerçekleşmeyince de kendimizi başarısız hissediyoruz. İnsan küçük hedefler koyup onları gerçekleştirdiğinde ise bu büyük sıçramalar yerine küçük sıçramalar hayatına dahil olduğunda bu sürdürülebilir başarı o kişiye psikolojik olarak da ruhsal iyi oluş olarak da iyi hale getirir, güçlendirir. İş hayatında çok sık gördüğüm bir hatadan bahsetmek istiyorum burada. Bir yönetici yeni bir ekibin başına geldiği zaman ve hemen sistemi değiştirmek istediği zaman içine düşmüş olduğu hata. Ne o? İnsanları değiştirmek. Bir saniye. Hemen şimdi insanları değiştirmek zorunda değilsiniz. 2. Yazılımları değiştirmek. Ne kullanıyoruz? Hemen değiştirelim. 3. Raporlama yöntemlerini değiştirmek. Ve sonra da kültürü değiştirmeye çalışmak. Fakat şunu unutuyorsunuz bakın. İnsan ilişkileri bozuksa en iyi sistemler bile çalışmaz. O değiştirdiğiniz yazılımlar, değiştirdiğiniz raporlama kültürleri çalışmaz. Eğer insanlar birbirine güvenmiyorsa içeride, en modern yazılımı bile o organizasyonun içerisine soksanız, en pahalı yazılımları bile o organizasyona satın alsanız sizi kurtarmaz. Kurtaramaz. Ben bazen danışmanlık süreçlerinde şunu söylüyorum. Önce insanların birbirine günaydın dediği bir atmosfer kurun. Asansörde birbirini gördüğünde gözlerini kaçıran kişiler yerine birbirinin gözünün içine bakıp günaydın, merhaba, nasılsın diyen bir atmosfer oluşturun. Önce bunu yapın. Sonra yazılımları alırsınız. Çünkü organizasyon kültürü PowerPoint sunumlarda değil, koridorda oluşur. Lüks toplantı salonlarında, mükemmel otel eğitim salonlarında değil, koridorlarda.

buluşulur. Kaizen budur. Her gün değişim dediğimiz şey var ya, büyük laflar değil yani. Küçük ama istikrarlı davranışlar. Bu organizasyonu dönüştürüyor. Liderlik tarafına geldiğimizde ise, eskiden liderler her şeyi bilen kahramanlardı. Odaya girerler, karar verirler, sistemi değiştirirler, toplantıları yönetirler. Ama benim LinkedIn gönderilerimi de takip ediyorsanız orada da göreceksiniz. Bu model artık çalışmıyor. Çünkü modern organizasyonlar tek kişinin zekasıyla yönetilemeyecek kadar karmaşık hale geldi. Bugünün liderleri artık kahraman değil, orkestra şefi. Aradaki fark ne peki? Kahraman her şeyi kendi yapar. Kraldır o. Orkestra şefi

İnsan önce kendi hayatındaki küçük problemi çözmek ister. Bu yüzden etkili liderler artık şunu sorması lazım. Bu işi senin için nasıl kolaylaştırabiliriz? Bu işi nasıl sahiplenebilirsin? Kendini bu işin içerisine nasıl dahil edebilirsin? Bakın bu sorular çok küçüktür ama etkisi çok büyüktür. İnsan duyulduğunu hissettiğinde değişime karşı olan direnci azalır. Değerli olduğunu hissettiğinde dönüşümü kabul eder. Ve böylece dönüşüm, o kültürel dönüşümler, liderlerin bir projesi olmaktan da çıkar. Neden? Çünkü dönüşüm kültürün bizzat kendisi olmaya başlar. Evet, kültür böylece kendini ortaya çıkarmış olur. Evet efendim, bugün sizlerle birlikte Kariyer Atlası programında çok kritik bir konuyu konuştuk. Hız, hızın getirmiş olduğu tükenme ve küçük adımların değerinden bahsettik. Her gün %1'lik bir değişimin hayatımızda ne kadar büyük bir etkisi olduğundan bahsettik. Hiçbir değişimi, hiçbir küçük adımla gerçekleşen değişimi küçümsemeyelim dedik. Kariyer Atlası programında bugün sizlerle birlikte bizi en çok yoran şeyin ne olduğunu konuştuk. İş mi, tempo mu, belirsizlik mi? Yoksa sürekli bir büyük bir sıçrama yapma gerekliliği mi? Belki de ihtiyacımız olan tek şey var, hayatı tamamen değiştirmek değil. Belki sadece ritmi yeniden kurmamız gerekiyordur. Çünkü insan bazen hızlandığı için değil, durmadan hızlanmaya çalıştığı için yorulur. Kafasında sürekli hızlı gitmeliyim düşüncesi olduğundan yorulur. Şimdi size küçük bir ödev vermek istiyorum. Yarın sabah işe giderken, masaya otururken, bilgisayarınızı açarken kendinize şu soruyu sorun. Bugün hayatımda hangi %1'lik iyileştirmeyi yapabilirim? Öğrencilere sesleniyorum. Sabah kalktığınızda, okulunuza giderken, sıranıza oturduğunuzda, hocanızla göz göze geldiğinizde kendinize şu soruyu sorun. Bugün hayatımda hangi %1'lik iyileştirmeyi yapacağım?

0: teşekkür, bir düzenleme, bir alışkanlık. Çünkü büyük dönüşümler küçük ritimlerin birikiminden oluşur. Evet efendim, Kariyer Atlası programından bugünlük bu kadar. Önümüzdeki pazartesi günü yine saat 16.30'da ben Ahmet Şahin Akbulut'la TRT Radyo 1'de tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Bir soru, bir cevap. Obezite cerrahisi işlemlerinin faturalandırılması için hangi kurallar geçerli? Obezite cerrahisi hangi şartlar altında yapılabilir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, uzman hekim Yasin Kocaman cevaplıyor.
1: Beden kitle indeksi 40 ve üzerinde olan kişilerde genel cerrahi, endokrinoloji, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları ile anestezi ve reanimasyon uzman hekimlerinin yer aldığı ve tıbbi indikasyonun belirtildiği sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi gerekmektedir. Endokrinoloji uzmanının bulunmadığı yerlerde dahiliye uzmanı kurulda yer alır. Beden kitle indeksi 35-40 olan ve eşlik eden hastalığı bulunan, yani koroner arter hastalığı, diyabetes mellitus, hiperlipidemi, hipertansiyon, uyku apnesi, kişide hareket kısıtlılığına yol açan dejeneratif osteoartrit ve vertebral disk bozuklukları olan kişilerde, yine aynı şekilde genel cerrahi, endokrinoloji, akıl ve ruh sağlığı hastalıkları, anestezi ve reanimasyon uzman hekimleri ile birlikte mevcut eşlik eden hastalığı ile ilgili branş uzman hekiminin de yer aldığı ve tıbbi endikasyonun belirtildiği sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi gerekmektedir. Yine bu grup kişilere düzenlenecek sağlık kurulu raporunda uzman kontrolünde en az 6 ay süreyle yaşam tarzı değişikliği ve veya medikal tedavi ile kilo verilemediğinin belirtilmesi gerekmektedir. Obezite cerrahisi işlem faturalarının ödenebilmesi için obezite cerrahisi olabilir raporunun e-rapor üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Obezite cerrahisi yapılacak sağlık tesislerinin tescili yapılmış 3. seviye erişkin yoğun bakım servisi ve endoskopi ünitesi ile obezite şartlarına uygun altyapı ve cerrahi donanım şartlarına haiz ameliyathanesi bulunmalı. Sağlık tesisi, Sağlık Bakanlığı tarafından obezite cerrahisi açısından yetkilendirilmiş olmalıdır.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş ve çatışmaların arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli hale geldiğini belirtti. Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdık dedi. Cumhurbaşkanı Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü belirtti. Kişi başına milli gelirin 18.040 dolara ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ismi yazılı, memleketi Rize'nin plaka kodunu taşıyan 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan iki polis memurunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardı. Tekirdağ'da şehit polisler için cenaze töreni düzenlendi.

Yani İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törende şehitlerimizin hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret için Almanya'da. Üçüncüsü yapılacak Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısına Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Johann Wadephul birlikte başkanlık edecek. Uluslararası seviyede çeşitli suçlardan kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli İstanbul Emniyeti ve MİT işbirliğinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Mayıs ayı ortalarında doğuda manzara kışı aratmıyor. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu Van'ın Başkale ilçesinde ekipler kapalı yolları açmak için çalışma yürüttü. Erzurum Palandöken geçidinde kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı. Bayburt Kopdağ geçidinde de kar yağışı etkili oldu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Antalya'da düzenlenen şampiyona resmi antrenman atışlarıyla başladı. 41 ülkeden 307 sporcunun katıldığı şampiyonada milli takımımız 12 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in küresel Sumut filosuna uluslararası sularda müdahalesine sert tepki gösterdi. İsrail güçleri tarafından yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Açıklamada uluslararası toplum ortak tavır almaya çağrıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran anlaşmayı imzalamak için can atıyor, dedi. İran'ın ABD'ye Pakistan üzerinden 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği duyuruldu. Tahran, Irak'ın kuzeyinden ülkeye silah sevkiyatı yapmaya çalışan ABD-İsrail destekli terör grubuna operasyon düzenlendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Kırım Tatar sürgününün 82. yılında açıklama yayınladı. Açıklamada yüz binlerce Kırım Tatarı'nın çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğü, ağır yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. 162 yıl önceki Çerkez sürgününün de büyük bir insani trajedi olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin, Kırım Tatarlarının ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acısını paylaştığı kaydedildi. Rusya, Ukrayna'ya savaşın başından bu yana en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Füze ve insansız hava araçlarının 34 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Odessa'da vurulan hedefler arasında Çin'e ait bir geminin de bulunduğunu duyurdu. Ülke genelindeki saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Bağla Karakeçil yolunun 30-34. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Bağla Karakeçil istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. Konya Akşehir yolunun 50-54. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
5: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Sertiz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Reklamlar.
10: Biraz hareket.
11: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Biraz hareket TRT Radyo 1'de başladı. Hepinize sağlıklı, mutlu ve enerjik bir gün diliyoruz. Amacımız belli, sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor. Hareketsizlik çağımızın en sessiz ve tehlikeli sorunlarından biri. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme yol açan 4. risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit, biraz hareket. Bugün konuğumuzla kadın ve spor başlığında kadınlarda hareketlilik düzeyini, güvenli, eşitlikçi bir ortamda spor yapabilme durumunu ve iyileştirilmesi için neler yapılabileceğini konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Canan Koca Arıtan. Merhaba, hoş geldiniz.
12: Merhabalar, hoş buldum.
11: Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü, Sporda Sosyal Alanlar Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Dernek KASFAT adını taşıyor. Hı hı. Aslında Kadınlar İçin Spor KAS bölümü ama KAS olmadan spor
12: evet, kas olmadan hareket olmuyor, kas olmadan insan hareketi olmuyor, dolayısıyla da spor da olmuyor. Çok doğru.
11: Güzel.
12: Biz tabii hani KASFAT'ı kısalttığımızda kas o kadar dikkatimizi çekmemişti, bizim için daha çok kadın spor olayı dikkatimizi çekmişti ama sonradan fark ettik ki evet ya, kesinlikle hani kadınların hareket edebilmesi için, kadınların sadece fiziksel alanda ya da ev içi alanda hareketi değil, kamusal alanda var olabilmeleri için, yani biraz da özgürleşebilmeleri için hareketli olmaları gerekiyor aslında. O bedenin bir şekilde bir yerden bir yere gidiyor olması lazım. Ve bunun da en büyük mimarı kaslarımız tabii ki.
11: Şimdi az önce sevgili dinleyicilerimize de söyledim. Bizim programımızda çokça vurguluyoruz. Dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor. Ve tabii ki bu veri öyle de tehlikeli bir sonuçla karşı karşıya bırakıyor ki bizi, ölümle sonuçlanan hastalıklara kadar götürüyor. Ülkemizde bu durum özellikle kadınlar söz konusu olduğunda sizde var mı böyle veriler? Nedir durum?
12: Var. Yani özellikle Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı, böyle yıl bazlı yaptığı araştırmalarla bu veriler raporlanıyor ya da üniversiteler yapıyor. Aslında dünyadaki benzer sonuç Türkiye'de içinde geçerli. Türkiye'de biraz daha yükselen bir trend gösteriyor. Trend derken ama böyle biraz daha olumsuz anlamda söylüyorum. Evet. Kadınların ve kız çocuklarının özellikle ergenlikle başlayan süreçle devam eden süreçte fiziksel aktivite düzeyi erkeklerden çok daha düşük maalesef.
9: Neden?
12: Bunun çok farklı nedenleri var ama önce şunu vurgulamak istiyorum izin verirseniz. Biz mesela kasvat olarak da şunu söylüyoruz. Bu sadece fiziksel aktivite düzeyinin düşük demesi, kadınların sadece hareketsiz olduğu gibi çok basit bir sonuç değil aslında. Bize göre fiziksel aktivite, hareket bir temel bir insan hakkı. Hı hı. Hareket olmadan aslında sağlıklı bir insan olamıyorsunuz. Hareket olmadan işte evinizin dışarısına, dışına çıkamıyorsunuz. Hareket olmadan ekonomik özgürlüğünüzü de kazanamıyorsunuz belki. Dolayısıyla böyle baktığınızda hareket temel bir hak, insan hakkı. Gelelim peki neden kadınların hareket düzeyi, fiziksel aktivite düzeyi daha düşük erkeklerden? Bunun en temel sebebinin aslında sosyal, kültürel bağlam olduğunu görüyoruz. Bizde Türkiye'de kadınların biraz daha ataerkil aile yapısı, toplumun aslında örgütlenmesinin de böyle ataerkil, erkek egemen yapılar etrafında olması sebebiyle kadınlar hareket yoksunu bir sosyalleşmeden geçiyorlar aslında. Hani çok küçük yaşlarda biz oğlan çocuklarını aileler başta olmak üzere spora, fiziksel aktiviteye yönlendirirken kız çocuklarını daha az yönlendiriyoruz. Sanki hareket, fiziksel aktivite oğlan çocuğunun bedeninde doğuştan varmış gibi ama kız çocukları için bu çok da uygun görülmeyen bir biçimmiş gibi vurgulanıyor. Öyle olunca aileden başlayan bir süreç okulda da devam ediyor. Okulda bakıyorsunuz özellikle ergenlik döneminde beden eğitimi derslerinde kız çocukların daha az katıldığını, ki çok da sevilen bir derstir aslında tabii, ama tabii. Daha az katıldığını görülüyoruz. Ha bir de şu var, özellikle Türkiye'de bu sınav sistemleri aileler ve çocuklar için o kadar büyük merkezi önemde yer alıyor ki çocuklar ailelerin de etkisiyle sporu ya da beden eğitimi yerine tabii ki akademik eğilimi tercih ediyorlar. Dolayısıyla beden eğitimi dersleri de boş bir ders oluyor. Yani aslında çocuklar, kız çocukları da sporla çok geç tanışıyorlar.
9: Evet, ondan sonra da bir evet. yaşam biçimine dönüşmüyor.
12: Evet,
9: tabii.
12: Yani kadınlar da çok daha böyle ev sorumluluklarının yüksek olması, daha özel alanla kurulan bir ilişki örüntüsünde olması, çalıştıklarında iki iş yükü birden olması, hem çalışma hayatı var hem ev hayatı var. Böyle baktığınızda kadınların erkeklere kıyasla spora ayıracakları serbest zamanları da çok çok düşük. Hani araştırmalar da bunu gösteriyor. Yani bir erkeğin 24 saatte örneğin hani 8-10 saat serbest zamanı varken bu oran kadında 4-5 saate düşüyor.
9: Tabii.
12: Yani burada uyuyacak mı, beslenecek mi, ne yapacak? Yani çok evet. problem, çok nesnel bir problem yani.
9: Ben birinde denk gelmiştim. Bir parkta, yürüyüş parkında gerçekten orta yaşın üzerinde bir beyefendi yürürken telefonla konuşuyor. Telefondaki kişi eşini soruyor ne yapıyor diye. Ben yürüyüşe çıktım, o yemek yapıyor evde diyor. Şimdi bu toplumsal roller, annelik, ev kadınlığı, kadın evindedir, kadının yeri evidir gibi anlayışlarla, haklısınız, gerçekten kültürel gelenekten getirilen bir takım alışkanlıklar da var. Kimse sorgulamıyor. Yani keşke yemeği de birlikte hazırlayıp beraber yürüyüş yapsaydınız. Evet, onu yapanlar da var ama sayıca çok değil demek ki. Şimdi burada biraz daha işi profesyonelliğe getirecek olursak, profesyonel sporcu kadın açısından baktığımızda veriler bize ne söylüyor?
12: Benzer veriler aslında. Öyle maalesef mi? Yine kadın sporcu sayısı erkek sporcu sayısına kıyasla çok daha düşük. Yani bizde böyle sayılar biraz yüksek gibi görünüyor çünkü hani temel veri kaynaklarına baktığımızda lisansımız da bizim için sporcunun göstergesi. Evet. Hani çok sayıda insanın lisansı var ama bu aktif olarak spor yaptığı anlamına gelmiyor. Her ne kadar kadın sporcularımız uluslararası düzeyde çok çok başarılı olsalar ki, hatta şu da iddia ediliyor sanırım sayısı olarak da böyle, son yıllarda kadın sporcuların uluslararası platformlarda aldığı madalya sayısı erkek sporculardan çok daha, daha yüksek. Fazla, evet. Çünkü daha başarılılar anlamına geliyor bu. Ama toplama baktığınızda aktif spor yapan kadın sayısı çok az. Ve bu bazı spor branşlarında daha da azalıyor. Tahmin edeceğiniz üzere bir jimnastikte, bir voleybolda, atletizmde, örneğin tekvando, karate gibi bizim böyle dövüş sporlar dediğimiz

0: gördüğümüz sporlarda da kadın sayısı yüksek. Ama biraz daha Türkiye'de geleneksel olarak erkeklerin yaptığı güreş olabilir, halter olabilir, futbol olabilir. Bunun gibi sporlara geldiğimizde kadın sporcu sayısı çok çok düşüyor. Ki başarılı kadınlarımız da çok çok yüksektir. Hemen adını anmak isterim. Yani örneğin şu an hepimiz biliyoruz, iki boksör kadın var. Buse Nazlar diye geçer evet. adı hatta. Evet. Yani olimpiyat dereceleri alan kadınlar var. Çok yani o, imkan ve şeyler olduğu müddetçe, o yatırımlar söz konusu olduğu müddetçe sporun ve başarının cinsiyeti yok.
1: Şimdi artık anne babalar çocuklarını spor, müzik, her tür aktivitenin içinde nereye ilgisi varsa oraya yönlendirebilmek için önce biraz dolaştırıyorlar.
0: Evet.
1: Sonra orada yetenekleri ve ilgileri ortaya çıkıyor. Biraz daha farklılaşmaya başladı diyebilir miyiz?
0: Tabii tabii. Elbette farklılaştı. Onda şunun da etkisi var aslında. Türkiye'de özellikle kadın sporcuların görünürlüğü çok arttı.
1: Başarılı.
0: Başarıları arttı. Ve bunu paralelinde de görünürlüğü arttı. Tabii. Görünürlüğü artması demek aslında kadın sporcu da olabilir, kadınlar sporda da var olabilir, hatta kadınlar sporu bir meslek olarak da edinebilirler Tabii. anlamına geliyor. Bunu gören çocuklar, bunu gören anne babalar, bunu gören hizmet sağlayıcılar, evet bu da bir alan diyerek kız çocuklarını da göndermeye başlıyorlar. Kesinlikle eskiye kıyasla yaptıkları spor branşlarının çeşitliliği de arttı. Sayı da artıyor.
1: Evet.
0: Ama yeterli mi? Türkiye nüfusu çok büyük bir nüfus. Özellikle genç nüfusu yetersiz. Daha da artması lazım.
1: Tabii. Bu arada özellikle şimdi herhangi bir fiziksel farklılık yok kadınla erkek arasında. Hı hı. Değil mi? Yani baktığımız zaman kadın anatomisiyle erkek anatomisinde erkek ve kadınlığı ayırt edici özellikleri dışında herhangi bir farklılık yok spor aktivitelerini yapmaları açısından herhalde.
0: Yani şöyle... Neticede bu beden, insan bedeni hareket etmek üzere tasarlandığı evet. için hepimizin hareket etme kabiliyeti var. Hepimizin bir kas iskelet sistemimiz var. Hepimiz tabii. bir yerden bir yere hareket edebiliyoruz. Başlangıç seviyemiz aynı. Ama tabii ki bazı sporların gerekliliklerine göre, örneğin dayanıklılık sporlarında kardiyovasküler, akciğer kapasitesi, bu sistemler çok daha ön plana çıkarken, bazı sporlarda kassal kuvvetin çok daha etkili olduğu alanlar da ortaya çıkabiliyor. Orada kadın ve erkeğin performansı farklılaşabiliyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Farklı anatomik ya da farklı hormonal sebeplerden dolayı olarak performanslar değişebilir. Ama bu sporu yapmaya bir engel değil aslında. Biz bunu bir çeşitlilik olarak görüyoruz aslında. Dolayısıyla kadın ve erkek arasında kıyaslama yapmak değil de her iki kategoride gerekirse kendi sağlığı için, gerekirse de bir meslek olarak her branşı yapabilecek fiziksel kapasiteye sahiptir.
1: Elbette zaten mesela bokstan ya da güreşten evet. söz ettiniz. Burada da her erkek her erkekle karşı karşıya gelmiyor. Kilosuna göre seçiliyor
0: kesinlikle,
1: değil mi?
0: Kesinlikle kesinlikle. Tabii bazı spor branşları öyle cinsiyete evet. göre ayrışmış. Hemen bir örnek vereceğim
1: Tabii,
0: izninizle.
1: Buyurun.
0: Ama mesela şu an günümüzde sadece bu performans sporlarının dışında, yani böyle belirli spor dallarının dışında yeni yeni ortaya çıkan dayanıklılık sporları diye bir spor dalı var. Türkiye'de de böyle koşan kadınları, uzun evet. süre uzun mesafe koşan, okyanus yüzen kadınları falan çok fazla duyuyoruz. Örneğin dayanıklılık sporları artık bizim performans anlayışımızı değiştirdi. Çok bilinen, dünyaca bilinen bazı dayanıklılık şeylerinde, ultra maratonlarda kadın koşucuların performansının erkeklerden çok daha iyi olduğu bir döneme giriyoruz. Evet. En son böyle bir başarı elde edildi. 6 Mayıs'ta dünyaca en önemli bir ultra maratonun birincisi bir kadındı.
1: Bravo.
0: Ve parkur rekoru kırdı.
1: Çok
0: Ondan
1: güzel.
0: Sonra gelen erkekler rekoru kırdı. Düşünün, performans da bu kadar yüksek.
1: Evet.
0: Ama buradan neyi gördük biz biliyor musunuz? Sporda başarı sadece fiziksel kapasiteyle ilgili değil. Zihinsel kapasiteyle de çok
1: Tabii.
0: ilgili aynı zamanda. Bu insanlar 4 gün boyunca koşuyorlar. Ne kadar uyuyorlar? Nasıl besleniyorlar? Bu psikolojik dayanıklılıkları nasıl? Artık bunlar söz konusu. O yüzden böyle kadın ve erkek arasındaki performansında biraz azaldığı bir döneme giriyoruz diye gözlemliyorum ben.
1: Evet, bir de tabii çok disiplinli olmak gerekiyor.
0: Tabii.
1: Spor demek disiplinli
0: tabii.
1: olmak demek. O karakter disipline yatkınsa orada daha büyük başarılar
0: tabii.
1: elde edildiğini de görüyoruz. Peki şimdi kadınlar özelinde konuşmaya devam edecek olursak, spor ya da egzersiz diyelim. Egzersizin faydaları kadınlara dönük olarak kendini çok daha farklı bir biçimde gösteriyor olsa gerek. Özellikle de söz konusu egzersiz yapabilecekleri alanlar buldukça bunu daha net gözlemlemek mümkün herhalde. Nasıl sonuçlar elde ediyoruz? Kadın ve spor birlikteliğinde ne tür faydalar var?
0: Onu şu kavram etrafında size açıklayabilirim. Kadınların güçlenmesi diye bir kavramımız var. Hani bunu ekonomik alanda da duyuyoruz, iş dünyasında duyuyoruz ya. Biz bunu sporda da çok fazla kullanıyoruz. Fiziksel aktivite, egzersiz alanında da kullanıyoruz. Spor, kadının bütünlüklü gelişmesi için çok önemli bir araç. Birincisi, fiziksel olarak gelişiyor kadın. Bedenini, hareketini bu kadar az kullanmaya alışık kadın.
1: Evet.
0: Fiziksel olarak bedenini kullandıkça fiziksel olarak da güçleniyor. Beden ve zihin ilişkisi çok önemli. Bedenen güçlenen, bir şeyleri yapabildiğini gören kadın kendini iyi hissetmeye de başlıyor. Burada özgüveni de artıyor.
1: Evet.
0: Bir araştırmadan bahsedeyim. Yıllar önce Ankara'da belediyelerde bir araştırma yapmıştık. Orada ev kadınları gelip oraya şey yapıyorlardı. Egzersiz yapıyorlardı. Bir kadın şunu demişti. Hocam demişti, artık dedi psikolojik ilaçlar, o öyle söyledi. Psikolojik ilaçlar kullanmıyorum ben dedi. Artık dedi, başka bir kadın da şunu demişti. Artık ben evimden çıkıp kendi başıma bir dolmuşa binip Kızılay'a gidebiliyorum demişti. Kadınlar sosyal anlamda da güçlenebiliyorlar spor sayesinde. Birleşiyorlar, sosyalleşiyorlar aynı zamanda ve bu onları ben de varım hissiyatını yaratıyor. Bu hayatta bir kadın olarak ben de varım. Dolayısıyla sporun kadının güçlenmesindeki rolü sadece fiziksel değil, hem psikolojik bir güçlenme yaşıyor, hem de sosyal bir güçlenme yaşıyor. Bu açıdan spor çok önemli bir araç.
1: Ne kadar ilginç bir şey söylüyorsunuz. Şimdi gerçekte hani spor sadece fiziksel bir güç belki kazandırır diye düşünüyoruz biz, ama onun ötesinde sosyal kazançlarının da ne kadar çok olduğunu, kişilik özellikleri anlamında da ne çok kazanç ortaya çıkardığını görüyoruz. Şimdi özellikle kadınlar için eşitlikçi ve güvenli bir ortam gerekli diyorsunuz siz. Kasvat olarak
0: evet,
1: da bunu çok sık vurguluyorsunuz. Ne demek bu? Yani güvenli, eşitlikçi ortam derken orada da mı bir eşitlik olmayan bir alan var?
0: Evet, bunu performans sporu, profesyonel sporda çok ayrı bir tartışma. Onu bir kenara koyuyorum. Ben bir egzersiz, evet, fiziksel aktivite alanları olarak düşüneyim. Şöyle şimdi... fiziksel aktivite alanları da sosyal alanlardır aslında ve aynı zamanda biraz cinsiyetlendirilmiş alanlardır. Şöyle demek istiyorum, örneğin açık alanı düşünün. Ankara'nın herhangi bir semtinde açık rekreatif alanlar geçmişe kıyasla artık çok fazla var. Bir kere orası kamusal alanlar güvenli mi kadınlar için? Şiddete açık alanlar mı? Fiziksel olarak güvenli mi? Örneğin ulaşım açısından kadınların gelip gitmesi için güvenli mi? Rahat bir ulaşımı ulaşımı oluyor mu? Örneğin kadın belirli bir saatten sonra eve yemeğini yaptı. Örneğin çocuğu geldi, eşi geldi vesaire, çalışmıyorsa bir kadın yürümeye çıkacak. O karanlık bir saatte bir parkta rahatlıkla yürüyebiliyor mu? Bir erkek yürüyüş yaparken kadın da o rahatlıkla yürüyüş yapabiliyor mu?
1: Mesela
0: güvenli mi değil mi?
1: Birkaç yıl önce hamile bir kadın,
0: evet,
1: yürüyüş yaparken şiddete,
0: evet,
1: uğramıştı değil,
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Ben şunu hatırlıyorum. Ben de çalışmadığım bir döneme denk gelmişti. Bir parkta bu belediyenin aletleri falan vardır, evet, ya fizik, evet, fitness aletleri. Onları yaparken yine başka birisi gelip bana ya hani... Burada niye yapıyorsun? Evinde işin yok mu? Çoluğun çocuğun yok mu? Diyebilmişti. Yani kadınlara kamusal alanda hareket halinde olan kadınlara yönelik olumsuz bir bakış var maalesef bizim toplumumuzda.
1: Evet.
0: Bu bazen yaşlı kesimden geliyor. Bazen erkeklerden, ki büyük oranda erkeklerden geliyor maalesef. Kadınları orada hareket ederken görmek istemiyorlar. Çünkü kadının yeri evdir gibi bir anlayış var. Dolayısıyla buralar ne kadar bu anlayışlardan arınmış bir şekilde. Ya da farklı bir şey düşünün. Örneğin bir yüzme havuzuna gideceksin. Tabii bu imkan var mı yok mu? Bazen kadınlar erkeklerin olmadığı bir seansta tercih etmek isteyebilir. Mesela ben buna da anlayış gösteriyorum.
1: Tabii.
0: Kadınların özel olarak gidebileceği bir seans var mı yok mu? Bu da eşitliğin bir parçasıdır. Bu ayrıcalık değil. Tam tersi, kadının ihtiyaçlarına yönelik bir programlama yapmak diyoruz biz buna. Ya da soyunma odaları yeterli mi? Uygun mu? Mesela bazı soyunma spor salonlarının erkeklerin tuvaletinin sayısı kadınların tuvaletine göre çok daha fazla. fazladır.
1: Fazla.
0: Tamam, evet. Bu da eşitsizliğe gerektiriyor. Tabii. Kadın orada çok daha uzun süre tuvalette beklemek durumunda kalabiliyor. Hmm. Hani bunları çok çoğaltabiliriz. Bazı spor salonları var ki daha çok ağırlık üzerine, böyle serbest ağırlık dediğimiz ağırlıklar üzerine çalışıyorlar ve o kadar çok erkek yoğun bir alan oluyor ki, ama kadınlar her zaman o serbest ağırlık alanında güvenli bir şekilde çalışamayabiliyor. Orada erkeklerle aynı sırayı beklemek durumunda kalamıyor. Erkekler çok büyük ağırlıklarla çalışıyor. Kadınlar gelip ya ben küçük ağırlık takayım deyince erkek sinirleniyor. Sen git başka yerde çalış diyor mesela. Bu da bir güvenlik sorunudur. Evet. Yani şiddetten, tacizden arınmış bir güven spor ortamı mı değil mi? Kadınlara ve erkeklere eşit fırsat sunuluyor mu, sunulmuyor mu? Bunlar işte aslında.
1: Bu söyledikleriniz belki de spora uyumlu, eşitlikçi, güvenli ortamların ne kadar acil ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Yani kadınlar bu kadar hareketsiz kalıyorsa biraz da mecburiyetten uzak kalıyor diyebiliriz o zaman bu söylediklerinizden yola çıkarak. Yani artık itilip kakılmak istemiyor, aşağılanmak istemiyor, hakaret edilmesinden hoşlanmıyor. Dolayısıyla kendini daha güvenli ortamlarda bulmak istiyor. O zaman yerel yönetimlerin de burada bir rolü var mı? Sizin mutlaka yerel yönetimlerde şunu şunu gözetmeli dediğiniz.
0: Kesinlikle. Kesinlikle şu an mesela bazen Çankaya Belediyesi ile, Büyükşehir Belediyesi ile Ankara özelinde söylüyorum. Bazen ortak çalışmalar yapıyoruz. Özellikle 8 Mart döneminde ya da 25 Kasım kadına yönelik şiddet zamanında. Onların çok önemli rolleri var. Belediye bir kere kadınlara eşit ve güvenli spor ortamlarını sağlamakla yükümlü.
1: Yani parkları, yürüyüş parklarını açmakla bitmiyor.
0: Yetmiyor. Aydınlatmasını düşünecek, güvenliğini düşünecek oranın. Hem tesisin yeterli olup olmadığını düşünecek orada. Kadınlar çocuklarıyla geldiklerinde aynı zamanda onlar egzersiz yaparken belki çocuklar için de oyun parkı gerekecek. Tabii. Bunlar işte kadın dostu kentler vardı bir zamanlar, Ankara'da çok duyuyorduk. Kadın dostu fiziksel aktivite ortamları gerekiyor.
1: Evet, belki biraz da burada spor federasyonlarında, yönetim kademelerinde artık erkek egemen toplumdan oradan da uzaklaşıp biraz kadınların da olması işi daha da değiştirebilir, değil mi?
0: Evet, karar vericiler eğer ki o kadının, o cinsiyetin ihtiyacını biliyorsa, onu hissediyorsa, onu yaşıyorsa, o zaman o ihtiyaçları gözeten politikalar alabilir. İşte tabii. Bu yüzden de orada kadınlara da ihtiyaç var.
1: Evet, artık kadınlar kendi haklarında karar veren erkeklerden ziyade bizzat karar verici konumda olmayı da kendini göstererek ortaya koyup kadınların ihtiyaçlarını yerinde görüp tespit ederek adım atmayı da yapmalı, ele geçirmeli. Şimdi bu bütün bunlar toplumda eşitlikçi tavırla ilgili. Bugün bunları konuştuk ama KASFA'da hiç yer veremedik. Bir başka programda KASFA'da konuşalım mı?
0: Memnuniyetle.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Dilinize sağlık. Çok önemliydi. Bizim çoğumuzun göz ardı ettiği, görmediği ya da görmezden geldiği ya da hiç aklına getirmediği çok önemli konularda soru işaretleri oluştu zihnimizde. Sayenizde bunun yanıtlarını aramayı sürdüreceğiz. Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Canan Koca Arıtan'la birlikteydik. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Arif Keleş ve ben Hafize Okan. Haftaya yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.
2: Biraz hareket.

0: Reklamlar.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Ayçiçek yağının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 16-22 Mayıs tarihleri arasında Migros Ayçiçek yağı 5 litre köşeli pet 399 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
5: gelecek. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Sıradaki şarkı.

0: hakkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy
1: hizmet, happy fiyata, happy sigorta. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
5: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
6: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
7: Bebeğim için her şey. Baby baby baby Mall'da Baby Mall.
8: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fali Hakıcı, teknik yapımda Arif Keleş, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Ve her pazartesi olduğu gibi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Nejat Coşkun stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Zafer Bey.
1: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe stüdyomuzda. Hüseyin hoş geldin.
3: Merhaba, teşekkürler.
1: Her zaman olduğu gibi başlayacağız ama başlamadan önce İstanbul'a gideceğiz. Arkadaşımız Feryal Ardal'dan para ve sermaye piyasalarındaki son durumu alacağız. Merhaba.
4: Merhaba Zafer Ergin. Haftanın ilk işlem günü. Kapanışa doğru Borsa İstanbul Yüz Endeksinde %1,69'luk bir düşüş görüyoruz. Bileşik Endeks 14.125 puan seviyesinde. Amerikan doları serbest piyasada 45 lira 58 kuruş, avro 53 lira 9 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %43,58 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altın onsu 4.564 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 3.618 lira, çeyrek altın 10.942 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 6.692 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
1: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Şimdi Trump durmuyor. Tabire bir açıklama yapıyor ama işte ateşkes görüşmelerinde de gerilimi artırıyor bu açıklamalar. Petrol fiyatlarını da artırıyor. Galiba Morgan Stanley'in senaryosuna doğru gideceğiz. 150 dolar üzerinden bir senaryo yazmıştı geçen hafta Morgan Stanley uzmanları. Oraya doğru gidiyor muyuz?
2: Oraya doğru gitmemiz için savaşın fiili olarak tekrar başlaması ve belirsizliğin daha da artması lazım ki şu an için İran tarafı bildiğim kadarıyla görüşmenin Pakistan üzerine yapıldığını söyledi. Evet. Ama dediğiniz gibi Trump da sürekli olarak karşı tarafa tehdit mesajlarını göndermekten de çekinmiyor hiçbir zaman. Dolayısıyla da yani şeyi bilemiyoruz tabii, görüşmelerde nasıl bir mesafe alındı, bir

0: sonuç alınabilecek pazarlıklarda ilerleme var mı yok mu? Şimdi Trump'a bakarsanız bu iş bitti. Her an onları işte hayatlarının en kötü günlerini yaşatacağız vesaire. Buna benzer tehditleri sürekli gönderiyor. Bir yandan da İran tarafı Hürmüz'deki şeyden geri adım atmıyor. Orada da petrol arzı ile ilgili mevcut durum gene devam ediyor. İşte
1: bu arada yönetimden sorumlu bir kurum oluşturulmuş. Hürmüz Boğazı'nın yönetiminden sorumlu bir kurum oluşturmuş İran. Bu da bugünkü gelişme.
0: O şeye bakmak lazım. İçinde acaba kompozisyon nasıl oluşuyor? Yani sivillerden mi yoksa askerlerden mi, devrim muhafızlarından mı vesaire? O biraz daha
1: devrim
0: işte
1: muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı duyurduğuna göre
0: o zaman. Dolayısıyla da gittikçe yani tabii İran'la ilgili şeyleri bilemiyoruz tabii, haber kaynaklarından gelenler ne kadar doğru ne kadar değil, ama sonuçta orada bir yönetim var ve yönetim kendini bir şekilde savunuyor ve burada da en büyük koz olarak da Hürmüz Boğazı'nı kullanıyor ve şu ana kadar da başarılı devam etti. Yani bundan sonrasında nasıl ilerleyecek, ABD kara savaşına başlayacak mı, savaşı tırmandırıp fiili tekrar büyük bir savaşa dönüşecek mi bilemiyoruz. Tabii ki temenni etmez öyle bir şey. Ama bir yandan da diplomatik ilişkiler küresel düzeyde çok daha farklı şeyler yaşandı. Mesela Trump'ın Çin ziyareti, arkasından Putin'in Çin'e gidiyor olması. Dolayısıyla Çin'in yükselen bir aktör olarak çok daha aktif bir pozisyon alma noktasına doğru sanki gidiyor gibi. Hani Çin geleneksel politikası içerisinde pek çok şey yapıyor ama hiçbir zaman da yapıyor gibi gözükmeden bunu muhtemelen başarıyor. Dolayısıyla burada da İran'la ilgili mesela Trump'a yardım etmeyeceği Trump'ın ifadesi sözü verildi ama Çin tarafını doğrulamadı. Dolayısıyla da uluslararası düzeyde kendi politikalarına uygun olarak davranmaktan hiçbir zaman geri adım atmayacak. Ve bu son ABD ile anlaşmaları ya da bu görüşmeler sonunda yapılan açıklamalarda görüyoruz ki her iki tarafta işte bir ticari konsey vesaire kurup ticaretin arttırılması konusunda mutabık kalmışlar. Yine çok ilginç, her iki taraf vergilerin düşürülmesi konusunda bazı ürünlerde anlaşmaya varmışlar. Dolayısıyla şimdi herkesin Trump'a şunu sormaya hakkı var. Madem eninde sonunda bu vergileri bu şekilde düşecektin de niye geçtiğimiz yıldan itibaren bu vergilerin bu kadar yükseltilmesine ve küresel düzeyde hiç olmadık ticari engellerin ortaya çıkmasına neden yol açtın? Dolayısıyla şimdi bu kadar belirsizlik ortamı içerisinde savaşın da etkisiyle başta petrol fiyatları, orada enerji fiyatları dalgalanma gösteriyor. Sadece onlar değil tabii, işte tarımın önemli girdisi, gübre fiyatlarında da şey var. Hem erişimde problem var. Arz kanalları dolayısıyla fiyatları çok yükselmeye başladı ve sanırım şu anda konuşulan önümüzdeki yıla ilişkin tarım üretimini yani tehdit eder pozisyona doğru yaklaştığı şeklinde. Eğer savaş bu şekilde Hürmüz Boğazı kapalı kalır da bir müddet daha devam edecek olursa önemli bir gıda fiyatlarında artışında beraberinde izleyebileceğiz gibi geliyor. Sonuçta küresel düzeyde enflasyon çok ciddi bir tehdit olarak tekrar algılanmaya başlandı. Şu belirsizlik bunu beraberinde getiriyor. Bütün merkez bankaları bırakın işte faiz indirimlerini ya sabit tutuyorlar, büyük merkez bankaları, ya da önümüzdeki günlerde arttırmanın sinyallerini vermeye başladı. Sıkılaştırmanın sinyallerini vermeye başladılar. Dolayısıyla bu belirsizlik ortamı bir müddet daha devam ettiği müddetçe biz gene benzer şeyleri muhtemelen konuşacağız.
1: Evet. Hüseyin?
2: Yani benim çok ekstra söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü hani Trump'ın konuşmalarında örnek verildi. Artık bu noktada hani Trump'ı ben açıkçası hani bir diplomasi uzmanı değilim, bir işte siyaset bilimcisi vesaire değilim, dış siyaset. Ama hani artık bir anlamı kalmadı. Hani benim için yok ama zaten dünya içinde ben olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu arada İran tavırları ve davranışları bu noktada etkin olacak. Yani her iki tarafta o klasik tabirle bir onurlu çıkış yolunu aramaya çalışıyorlar. Herhalde ben çok gerginleşmeden bir ortak nokta bulunabileceğini düşünüyorum. Çünkü öbür türlü yani bunun bir sonraki adımı küresel enflasyon ya da stagflasyona kadar gidebilecek daha ağır sonuçlar doğurabilecektir. Hocam da söylediği gibi hani şu an itibariyle işte o 150 dolarlık bir kötümser senaryo hayata geçmeyecek ama hani mevcut geldiği seviye bile küresel enflasyon düzeyini artırabilecek ki zaten merkez bankalarının verdiği kararlardan da bu endişeleri gözlemliyoruz.
1: Yani

0: Avrupa ülkeleri özellikle yani Avrupa'nın lokomotif ülkeleri başta olmak üzere bunların haberi yok mu yani bu işte küresel enflasyon, stagflasyon riskinden yani işin içinde İsrail olduğu için mi kimse müdahil olmuyor? Ya ekonomiyle doğrudan alakalı değil ama hani yeri gelmişken bunu da konuşmak istiyorum. Yani orada da bir ikiyüzlülük var sanki yine.
1: Var şu anlamda. Şimdi tek bir Avrupa yok artık. Özellikle İspanya ve bazı Avrupa ülkeleri çok net biçimde tavırlarını koydular İsrail'e karşı. Ama Almanya belki de geçmişin yükünü hala üzerinden atamadı ya da o konuda ikiyüzlük yapıyor olabilir, belirttiğiniz gibi. Sonuçta bazı ülkeler gerekli cevabı vermiyorlar şeye karşı, İsrail'e karşı. Yani yapılanların temel nedeninin arkasında işte sadece ABD'nin müdahalesi değil, İsrail'in yönlendirilmesiyle bir ABD müdahalesi oldu ve savaşın ortaya çıktığı çok açık. Şimdi Avrupa burada nasıl bir hesap peşinde? Muhtemelen şöyle düşünüyor olabilirler. Zaten İran'daki rejimi benimsemiyoruz. Onun değişmesini istiyoruz. Bu savaş bir vesile olursa da ondan da kurtuluruz gibi yaklaşım içinden, ama Trump'ın yaklaşımında çok benzer yaklaşım ama sonuç alınamıyor. Şimdi sonuç alınabilse diyeceğiz ki Avrupa bu politikasında haklı çıktı vesaire, ama şu ana kadarki gelişmeler İran'ın bu konuda son derece kararlı biçimde karşı duruşunu sergilediği biçimde. Doğrudan etkilenen hangi ülkeler diye baktığımız zaman, tamam, Doğu Asya ülkeleri o petrol akışına önemli ölçüde etkilendi, ama Avrupa ülke en azından fiyat konusunda olumsuz etkilenmeye başladı. Bakın, en azından. Kaldı ki petrol tedarik konusunda da gene Körfez ülkeleriyle de anlaşmalar olan ülkeler olduğunu biliyoruz. Doğalgaz vesaire vesaire. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimiz zaman beklenti belki de işte daha kısa sürede bitecek ve dolayısıyla biz kendi pozisyonumuzu değiştirmeden buradan devam edelim, İsrail yanlısı politikalarımıza şeklinde olabilir. Ama muhtemelen şeyde de tartışmalar başlayacaktır Avrupa Birliği içerisinde. Çünkü izlenen politikaların küresel düzeydeki enflasyonun çok net biçimde etkileyeceği ve sosyal anlamda da olumsuz şeyler, problemler çıkaracağı ülkeler Avrupa ülkeleri.
0: Evet, çünkü yani
1: Gelişmiş, daha az
0: petrole ve
1: gelişmiş.
0: doğalgaza en az bizim kadar bağımlı onlar
1: Tabii.
0: da. Yani birilerinin hiçbir şey için olmasa bile, yani insanlık için olmasa bile cebinden çıkan para için en azından bu konuda biraz duyarlı davranma zamanı geldi de geçti bile yani
1: Kaldı
0: artık.
1: ki Rusya ile olan ilişkilerinde buna benzer bir şey yaşadılar zaten. Rusya doğalgazı vesaire kestiği andan itibaren hem
0: Evet.
1: fiyatlar çok yükseldi hem de erişim problemleri ortaya çıktı. Şimdi küresel düzeyde hani bundan nasıl bir yarar sağlanabilir diye düşündüğümüz zaman da öyle bir yarar da sağlanmaz. Hani kendisi hiçbir, gelişmiş Avrupa'nın ülkelerin hiçbiri petrol ihracatçısı ülke değil. Tamam, içinde Norveç vesaire var, kendisi çıkartıyor, kendi kullanıyor falan, ama sonuçta o kıta Avrupa'sındaki ülkelerin hepsi dışarıdan enerji ithal eden ekonomiler. Dolayısıyla oradaki artan fiyatlar zaten durgunlukta olan Avrupa ekonomilerini, enflasyon tehdidinin geçtiğimiz yıllarda ancak faiz artışlarıyla önleyebilen Avrupa ekonomileri şimdi biraz daha hem enerji fiyatları, hem gıda fiyatları, hem diğer bazı petrokimya girdilerinin fiyatlarındaki artıştan bağlı olarak yükselen enflasyon karşısında herhalde çok da memnun bir pozisyonda olmayacaklardır.
0: Evet. İşte bir yandan da Avrupa Birliği de Çin'e olan tedarik bağımlılığını azaltmak istiyor. Ama şimdi Körfez'e bu kadar sessiz kalıp mesela oradaki bağımlılık başka bir sorundu zaten. Ama Körfez'e bu kadar sessiz kalıp acaba yani Amerika Birleşik Devletleri'ne mi tamamen bağımlı olmak istiyorlar? Çünkü yani Çin şu anda dünyanın en büyük üreticisi. Beğenin beğenmeyin en ucuz maliyetli ve
2: Dezenflasyon ihraç ediyor aslında bir
0: evet yani
2: anlamda.
0: en ucuz ürünleri de satan yine Çin. Bu bağımlılığı niye azaltmak istiyor Avrupa
1: Ama
0: Birliği?
1: oradaki stratejik ürünlere ilişkin bağımlılığı azaltmaya çalışıyor. Şimdi genel mallara ilişkin en büyük şeyi, dersi bütün dünya pandemi döneminde çıkardı.
0: Evet.
1: Pandemi döneminde ekonomiler kapandı. Ulaşım, tedarik zincirleri çalışamaz hale geldiği andan itibaren bahsettiğiniz çok temel malları, en basit malları bile ithal eden ülkeler büyük problemlere karşılaştılar. Şimdi burada söz edilen şey ürünler genellikle bu nadir toprak elementleri dediğimiz, hem rezerv olarak Çin'in dünyanın bir numarası olduğu ve hem de çıkartma ve işleme teknolojisinde çok ileride olan bir şeyde, ürünlerden bahsediyoruz. Şimdi Çin bunu ABD'ye yaşattı. Aradaki gerilim ticaret savaşları çıktığı andan itibaren nadir toprak elementlerinin ABD'ye ihracatına kısıtlama getirdi. Bunu yaparken de ben işte kısıtlıyorum vesaire demedi. Yani çeşitli yollarla bunun sevkiyatını engelledi. Şimdi benzer şey Avrupa'yla olan temasında da Avrupa'nın bu tür elementleri alabileceği ülkeler çok sınırlı. Onların başına gene Çin geliyor ve bu tür bir problemle, özellikle çip üretiminde olsun, diğer bazı stratejik ürünlerin üretiminde kullanılan, bu nadir bulunan niteliği yüksek elementlere baktığımız zaman asıl problem orada. Dolayısıyla Avrupa'daki kastedilen aslında onun tedarikinin daha çeşitlendirilmesi. Sadece Çin'e bağlı değil, örneğin bazı ürünlerde işte Türkiye'nin ikinci büyük rezerve sahibi olduğu söyleniyor Eskişehir'deki şeyin, alanın. Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerinde vesaire.
0: İşte Afrika'dakilerin de çoğunu Çin kontrol ediyor.
1: Çok ama geç uyandılar. Evet. Yani problem orada. Çin bunun yıllar öncesinden itibaren o ülkelerde hem madenleri işletme, hem orada çıkan madenleri kendi ülkesine alma, hem işte mamul mal satma, karşılıklı ilişkiyi tamamen bağımlılık ilişkisine çevirdi ve bunu yaparken önemli ölçüde kredi açtı. Şimdi Avrupa'daki ekonomilere baktığımız zaman kendi kredi açabilecek pozisyonda olan ülkeler o kadar kötü, zor koşullar ileri sürüyorlardı ki bu Afrika ülkelerinin çoğudur zaten yoksul ülkeler. Bu kredileri kullanıp da bunlara geri ödemedikleri büyük problem çıkıyor. Çin ya zamanı gelince öteliyor, ya bazen tamamen siliyor, ya da işte karşılıklı...
0: Çünkü öyle bir gücü de var.
1: Var. Yani. Ticaret dengesi içerisinde limanlarını alıyor vesairesini alıyor. Onları tekrar bir şekilde kendine bağımlı hale getirdi. Şu anda fiili durum o. Hem ABD bunu biraz geç uyandı, hem de Avrupa. O bir yol bir kuşak projesinin temel mantığı da buydu. Burada söz edilenleri bağımlılık ve tedarik zincirleri önemli ölçü onlar.
0: Evet. Peki buradan Türkiye'ye bir fırsat penceresi açılır mı?
2: Ben olabileceğini düşünüyorum. Şöyle, aslında bu Çin ile Çin'e karşı hamlesi Avrupa Birliği'nin iki aşamalı görünüyor. Bana birincisi mantıksız geliyor daha doğrusu. Bu Dünya Ticaret Örgütü kuralları veya kendi iç hukuk mekanizmaları, ticaret yasalarına göre bunların bir tanesi şey, yani bir şirket alacağı ham maddeleri, ki bunlar daha hocamın söylediği gibi kimya ürünleri, bir de makine, endüstriyel makineler diye geçiyor. Bir şirketin başka bir şirketten alabileceği bir ham madde miktarını %30'la sınırlamayı öngörüyorlarmış veya %40. Yani bir üretim yaparken alacağın ham maddenin %30'unu X şirketinden alabilirsin, ondan fazlasını alamazsın. Başka kaynak çeşitlendireceksin diyorlar. Yani kaynak çeşitliliği eğer başka ülkelerde varsa tamam diyeceksin ki belki daha uygun koşullarda sanabilirsin, ama kaynakta zaten bağımlıysan, az önce de hocam da söylediği gibi böyle, özellikle Afrika'da mesela bu nadir toprak elementlerini zaten dünya kaynaklarının Çin eline geçirmişse zaten o konuda yapabileceğim bir şey yok. Bir ikincisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamaya başladı, sonradan askıya alınan bu gümrük vergileri meselesi. Bu daha uygulanabilir bir şey. Hani ilkinde şirketler karşı çıkma olasılığı yüksek ve mevzuatlarını bilmediğim için söylüyorum bunu, ama ikincisinde getirilebilecek ilave gümrük vergileriyle ancak bunlar kısıtlanabilir. Şimdi bunun Türkiye'ye olası faydaları ya da bir kapı açabilir mi? Özellikle bunun endüstriyel makine alanında Türk firmaları çok ciddi rekabet avantajı yakalamış durumda. En azından kalite yönüyle yakaladılar. Fiyat konusunda mücadele edemiyorlardı. Bunu içeride de yapamıyorlar aslında. Temel şikayetlerden bir tanesi bu. Ve içeride özellikle yine Çin menşeli ürünlere karşı sürekli koruma önlemlerine rağmen başarılı olamıyorlar. Türkiye bu kategoride bir 25-30 milyar dolar civarında yıllık zaten açık veriyor makina ithalatına sadece. Ama ihracata baktığımızda ihracat da toplam ihracat hacmi de yıllık 30 milyar dolar civarında Türkiye'nin bir makina ihracatı var ki bunlar da hani hep gelişmiş ülkelere yapıyorlar. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri önemli bir pazar. Avrupa Birliği ülkeleri çok önemli bir pazar. Hatta biliyorsunuz bir markalaşmaya başladı Türkiye'nin makinecileri diye bir grup gibi görünüyor Türk makine üreticileri. Burada çok ciddi fayda sağlıyorlar ve çok ciddi gelir elde

0: ediyorlar ama hem içeride hem dışarıda Çin mallarıyla rekabet edemiyorlar. Eğer bu benim mantıksız bulduğum ve çok olası görmediğim ilk plan, yani %30 bir tedarikçiyle sınırlama yürürlüğe girebilirse, o zaman işte en yakın, özellikle yani bırakın kaliteyi fiyatı, zaten
1: Lojistik
0: lojistik
1: avantajı mı?
0: avantajı devreye girmiş olacak. Makine de öyle kolay kolay hani taşınabilen bir ürün değil. Hani ağır ve şöyle söyleyeyim, hani savunma sanayi tamam, Türkiye'nin yüz akı, gururu vesaire, çok yüksek bir birim başına elde edilen gelir var. Makinede de 8,5-9 dolar seviyesini yakalamış durumda Türkiye makine ihracatçısı. Türkiye'nin ortalama ihracat gelirinin kilogram başına 1,5 dolar olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'nin en azından ödemeler dengesi problemine ciddi katkı sağlayabilir, ama bu senaryo gerçekleşirse.
1: Evet. Burada şeye dikkat etmek lazım ya. Bizim ihracatımızdaki o makinelerin teknoloji düzeyi nedir? Şimdi biliyoruz ki toplam ihracat içerisinde 3,5'lar civarında yüksek teknoloji ürünleri var. Dolayısıyla da orta alt teknolojiye sahip makineler bunlar.
2: Yani
1: Büyük
2: o
1: ölçüde.
2: 3,5'un da zaten büyük bir çoğunluğu savunma
1: Savunma
2: sanayi
1: sanayi ve kimya,
2: ürünleri.
1: ilaç
2: Evet.
1: vesaire onlar. Dolayısıyla şimdi şeyin sektörün uluslararası düzeyde Avrupa'nın isteklerine cevap verebilecek niteliğe sahip olabilmesi için bir kere teknoloji düzeyini yükseltmesi lazım. Daha yüksek teknoloji içeren
0: Çok profesyonel firmalar var hocam. Hani
1: vardır,
0: Ar-Ge'ye çok
1: mutlaka
0: para.
1: vardır.
0: Zaten bu işin temeli Ar-Ge,
1: Evet.
0: biliyorsunuz. Ar-Ge'ye çok harcayan firmalar var. Onlar da zaten harcadıklarının karşılığını alıyorlar. İşte dedikleri gibi biraz daha eşit koşullarla mücadele edebilmek istiyorlar. Yani istenilen de bu esnek üretim şeyi de var. Yani Türkiye'de Türk makine üreticisinde. Hani biz
1: Ama hala o teknoloji, mesela Çin her düzeyde teknolojiyi ihraç edebilen bir ülke. İleri teknolojiye sahip makineler de üretip satabiliyor. Şimdi Avrupa'nın ihtiyacı ne? Orta alt teknoloji ise hani Türkiye zaten onu şu anda yapıyor demek ki. Ama Avrupa'nın istediği o %30'la sınırlandırılan içerisinde önemli ölçüde yüksek teknoloji içeren ürünler varsa orada işte biraz zorlaşmaya başlıyor.
0: orada dönüp dolaşıp yine içine bağımlı oluyorsunuz. O kritik
1: Evet,
0: aksam ve parçalarda zaten.
2: Evet. Şimdi Walsh'u konuşacaktık. Çiçeği burnunda Fed Başkanı Kevin Walsh'u. Ama siz az önce zaten bütün dünyada merkez bankalarının işte faiz indirimlerini bırakın, yani sabit tutmak ya da işte arttırmayı düşündüklerinden bahsettiniz. O yüzden bizim Merkez Bankası ile birlikte aslında Kevin Walsh'u da konuşabiliriz. Ayrı bir başlık olarak değil ama. Şimdi geçen hafta yılın ikinci enflasyon raporu açıklandı. Çok sert bir, yani evet, bir revizyon herkes bekliyordu zaten.

0: sert oldu ama buna rağmen
1: yetersiz bulanlar var.
0: Yetersiz bulanlar da var, evet.
1: Evet.
0: Yani daha da yüksekten revize edilmeliydi diyenler de hiç az değil yani.
1: Şimdi Merkez Bankası bütün hesabını, raporda da var, kendi veri setindeki güncellemeye bağlı olarak yaptı. Şimdi eğer onu bulursam Merkez Bankası'nın o sayfasını, evet buldum. Şimdi ihracat ağırlıklı küresel büyüme endeksi diyor. 1.7'yi 2.3'e değiştirmiş. Mesela ilk hedefte 1.7'ye göre hesap yaptığında işte %16, şimdi 2.3'e çıkartmış. Petrol fiyatlarını 89.4'e çıkarmış varil başına, ki bir öncekinde 60.9'muş.
0: Evet.
1: İthalat fiyatlarına endekse baktığımız zaman 6.3'ten ABD doları yıllık ortalama yüzde değişimini 2'ye çevirmiş. Gıda fiyat enflasyonu 19'dan 26.3'e çıkartmış. Şimdi eğer bu kendi veri setinde yapmış olduğu güncellemeler tutacak olursa, hedefi tutturma konusunda tamam, belki %100 tutturamayacaktır ama yaklaşma ihtimali olabilir. Ama eğer burada bu veri setine ilişkin öngörülerinde yanılmaya başlarsa, tabii o güncellenmiş şeyler, hedefler de gene tekrar gözden geçirmek zorunda kalabilecektir. Şimdi baktığımız zaman petrol fiyatlarına örneğin yıllık olarak 89.4 diyor. Yıllık onun ortalama tutturabilmesi için önümüzdeki aylarda işte savaş gibi vesaire gibi şeyin tamamen ortadan kalkıp petrol fiyatlarının makul düzeylere, yani 60'ları tabii bulması kısa sürede zor ama en azından 70-80 dolarlar civarında gelse bile ancak tutacaktır burada. Dolayısıyla Merkez Bankası sadece bir şey daha yaptı bu arada. Alt bant, üst bantı da kaldırdı. Pek çok Merkez Bankası'nın yaptığı gibi dedi orada da, ifadede onu kullandı. Dolayısıyla da kendi hedefini 24, beklentiyi de 26 yaptı.
0: İşte orada bu konuda Hüseyin de ne düşünüyor, onu da çok merak ediyorum. Yani gazeteci bakışını da merak ediyorum o konuda. Şu tahmin aralığı iletişiminden vazgeçilmesi meselesi. Yani tahmin aralığı kullanışlı bir aparat değil miydi Merkez Bankası için? Yani şimdi 26'yı 22-30 aralığı diye belirleseydi, enflasyon 30 olduğu zaman kimse bir şey demeyecekti. Hatta 31-32'lere bile ya üst bandın biraz üstü denecekti. Ama şimdi 26'dan her sapma büyük bir sapma olarak görünmeyecek mi? Yani bu da iletişim için kötü bir şey değil mi?
1: Merkez Bankası onu mutlaka düşünmüştür ama aralık çok yüksekti.
0: Hmm.
1: Şimdi öyle bir aralık tanımlıyorsunuz ki, hani dar bir koridorda bunu yapsanız, sınırlı tutsanız, hedefi daha hani inandırıcılık vesaire olabilir. Çok geniş olunca da bu sefer Merkez Bankası ya işte 26 diyor ama 30 da olabilir. İnandırıcılık almıyor. Şimdi belirsizliğin bu kadar yüksek olduğu ortamda alt üst limitler arasında dalgalanma da olacağı için Merkez Bankası anladığım kadarıyla onu tercih etmedi. Direkt hedefi koydu, beklentiyi de koydu. Bu koşullar altında bunlar gerçekleşirse bunu olabilecektir dedi. Koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacağız önümüzde.
0: Evet. Peki iletişim açısından Hüseyin sen ne düşünüyorsun?
2: Yani daha geniş bir marjda belirlemeliydi. Ben hocam dediği gibi düşünüyorum. Yani bunu aslında maliye de yapıyor. Bütçe, yılbaşındaki bütçe ödeneklerinde ya da bütçe açığı hedefinde yapıyor. Çok geniş bir aralık belirliyor aslında. Daha doğrusu 2 trilyon örneğin bütçe açığı hedefini koyuyor. Ama hani zaten normal şartlarda o bütçenin verebileceği açık 1-1,5 trilyon lira düşünüyorsunuz. Hı. Sene sonunda bütçe gerçekleşmeleri tamamlanınca diyor ki bak diyor biz 2 trilyon bütçe açığı öngörmüştük ama diyor 1,5 trilyon çıktı, başarılıyız diyor. Şimdi burada Merkez Bankası'nın inandırıcılık kavramını, kimin inandırıcılığı önemli? Yani vatandaşı mı inandıracak, piyasa oyuncularını mı inandıracak, reel sektörü mü inandıracak? Burada Merkez Bankası daha çok sanki böyle piyasadaki piyasa oyuncularına yönelik bir inandırıcılık
1: ama
2: kaygısı taşıyor gibi.
1: Piyasa oyuncuları biliyorsunuz bütün hedefleri Merkez Bankası'na neredeyse aynıydı.
0: Evet.
1: Şimdi Merkez Bankası revize etti. Onlar da mı revize edecek? Hiç doğru bakış açısı değil o piyasa oyuncularının finans kesimine.
0: Merkez Bankası'nın hani halkını ikna edemediği ortada.
1: Evet. Yani. Ben önemli olan oraya
2: Merkez
1: bakmak.
2: Bankası'nın o düşüncede olduğunu söylemeye çalışıyorum. Zaten hani halkının tahminlerinin

0: tutmadığını Merkez Bankası Başkanı daha önce birkaç kez söyledi. Onların tahmini zaten tutmuyor gibi dedi.
1: Ama reel sektörün tutuyor genelde
0: de. Yani çok düzgün. Bir de şuna bakacaksınız. %27 asgari ücret arttırıldı ve geçmiş enflasyon değil, hedef enflasyona göre arttırıldı. Şimdi neredeyse o hedef, yani daha yeni şu Nisan ayında ilk enflasyon raporunda o hedefe yeni gelebildi Merkez Bankası. Yani revize hedefle. Muhtemeldir ki yıl içerisinde bir düzenleme iki olur. Kez daha yani düzenlemeyi ben beklemiyorum. Seçim olmazsa düzenleme olmaz da. Ben düzenlemeyi Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda bekliyorum. Yani diğer raporda yeni bir revizyon ihtiyacı doğabilir.
1: Ama Temmuz'da bir ara zam meselesi de şimdiden tartışılmaya başlandı.
2: Memurlar emeklileri de asıl asgari ücret.
1: Evet, asgari ücretten bahsediyorum zaten.
0: Tartışıyor da ben çok mümkün görmüyorum.
1: Çünkü memur emekli zaten enflasyon farkı alacağı için o çok tartışılmaz ama asgari ücrette daha da tartışılacak gibi önümüzdeki günlerde. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum.
2: Teşekkürler.
1: Haftaya görüşmek üzere. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz 19 Mayıs özel gündemiyle bu kez burada olacağız. Siz de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Baby Mall'dan bayram kampanyası. 31 Mayıs'a kadar her 1000 TL harcamana anında 200 TL kazan. Detaylar babymall.com.tr'de.
4: Bebeğim için her şey. Baby Mall.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Yapı Kredi World'lüler...

0: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.
1: Aman efendim ne de güzel kurban.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesi.
2: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
1: Gün ötesinde son 24 saat.
2: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korumacı eğitimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin sertleştiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini belirterek, suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesinde müzakere sürecindeki son durum ele alındı. Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım götüren küresel somut filosuna katil İsrail güçlerince uluslararası sularda müdahale edilmesini kınayarak alıkonulan katılımcıların derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle düzenlenen operasyonda cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri kapsamında kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 14 zanlı yakalandı. Ocak-Mart döneminde işsizlik oranı 0,1 puan azalarak %8,2 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin kişiye gerilerken istihdam oranı da 0,5 puanlık azalışla %48,3 olarak kayıtlara geçti. Türkiye yeni haftaya yağışlı havayla giriyor. Birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak. Meteoroloji özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
2: Sevgili dinleyiciler, Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara gündemini TRT muhabiri Cansu Doğan bizlere aktaracak. Cansu Doğan, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyoruz. Cansu Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık ediyor. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar oluyor. Detayları alabilir miyiz?
3: Evet, kabine yeni haftanın ilk gününde de yoğun bir gündemle toplandı ve dakikalar sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek açıklama yapmasını bekliyoruz. Ana gündem Orta Doğu'da giderek yükselen gerilim olacak. Gazze, Batı Şeria, Lübnan, İran dosyaları gündemde olacak kabine toplantısında. Bölgede yaşanan krizlerin daha da büyümemesi için Ankara'nın önceliği kalıcı bir barışın sağlanması. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisinin üzerinde durulacak özellikle. Tahran-Washington hattına da ayrı bir parantez açılacak ve buradaki belirsizlik sürüyor. Hürmüz Boğazı üzerinde gerilim giderek artıyor. Bu noktada aslında kabine toplantısının ana gündemlerinden biri de enerji arz güvenliği ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar olacak. Bu konular değerlendirilecek ve Körfez'deki gelişmelerin ekonomiye etkisi de yine ele alınacak. Bir diğer önemli başlıksa teröristiz Türkiye hedefi olacak. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama değerlendiriliyor ve Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kabul edilen rapor ışığında da atıl

0: atılacak yasal adımlar yine kabine toplantısının ana gündemini oluşturuyor.
1: Cansu Doğan, Haydut İsrail ordusu Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel somut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Size ulaşan son bilgiler neler? Bölgedeki durum hakkında neler aktarırsınız?
0: Evet, İsrail Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı hedefleyen, insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel somut filosunda uluslararası sularda bir müdahalede bulundu ve Sumut filosundaki teknelerle irtibat teker teker kesildi ve bunlarca

0: fayda var. Özellikle Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklama dikkat çekici. İsrail'in yapmış olduğu bu müdahale yeni bir korsanlık eylemi olarak nitelendirildi ve sert şekilde kınandı. Özellikle filodaki Türk vatandaşları için gerekli girişimlerin sürdürüldüğü belirtildi. O açıklamada İsrail'in müdahaleye derhal son vermesi gerektiği ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerektiği uyarısında bulundu. Ve İsrail'in saldırıları ve sindirme politikaları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir açıklamasında bulundu. Sadece Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapılmadı. Adalet Bakanı Akın Gülek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bu müdahaleye tepki gösteren isimler arasındaydı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail hükümetinin sergilediği barbarlık ve alçaklık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır dedi ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in Sumut filosuna saldırısını insanlık dışı barbarlık olarak nitelendirdi.
1: Evet, Cansu Doğan.
0: İçişleri Bakanlığı'na yönelik de bir gelişme var. Bu noktada 16 ili kapsayan yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyon düzenledi İçişleri Bakanlığı. Gözaltına alınan 140 şüpheliden 94'ü tutuklandı. Şüphelilere ait yaklaşık 7 milyar 60 milyon lira değerindeki taşınmaz taşıt ve banka hesaplarına tedbir kararı uygulandı.
1: Çok teşekkür ediyoruz Cansu Doğan. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Cansu Doğan bizlere aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar diliyorum Mahpeker Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ercan Bey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni haftanın ilk gününde kabine toplantısına başkanlık ediyor. Toplantının ana gündeminde İsrail'in bölgedeki gerilim ve çatışmayı yayma girişimleri ve buna karşı atılacak adımlar oluyor. Orta Doğu'daki tüm gelişmeler ve ekonomiye yansımaları kabine toplantısında ele alınıyor. Kabinenin bir diğer önemli başlığı da terörsüz Türkiye hedefi oluyor. İstihbarat ve güvenlik birimlerinin yakından takip ettiği silah bırakma sürecinde gelinen aşama da değerlendiriliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye'de önemli eşiğin aşıldığını belirterek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli işlev görmüştür dedi. Son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizi dinliyoruz.
3: Tabii gerçekten çok önemli bir süreçten geçiyoruz. İç ve dış politik anlamda ve birbirlerine de ilintili, yani birbirleriyle de bağlantılı Mahpeker Hanım. Şöyle söyleyelim, yani biraz önce bahsettiğiniz iki konu mesela kabinede ele alınması beklenen iki konu. Birisi biliyorsunuz İran-İsrail Savaşı. Son birkaç kabinede sürekli olarak doğal olarak ana gündem maddesi. Bir yandan ekonomik yansımaları konuşuluyor ama bir yandan sizin bahsettiğiniz o ikinci mevzuda terörsüz Türkiye konusu da şayet bazı duraksamalar ve aksamalar yaşıyorsa, ki bunlar sahada olabiliyor gayet normal, ama bir yandan da bunun kontrol altında tutulması gerekiyor. Bu sürecin de İran'da yaşananlardan bağımsız olmadığını görmek lazım. Tıpkı yılbaşında Suriye'den yaşananlardan bağımsız olmadığı gibi.
1: Evet.
3: Dolayısıyla birinci konu İran'da yaşanan gelişmeler ve bunun ekonomik yansımaları her hafta bir açıkçası bilanço olarak bakanlar kabine toplantısına sunuluyor. Ve o kabine toplantısında yapılan değerlendirmede de Türk ekonomisinin bununla ilgili olarak, bakın, bir Eşel Mobil sistemi bile akaryakıta bir dengeleme sağlıyor. Bir yandan da bu özellikle enerji girdilerinin enflasyona yansımasını mümkün mertebe asgari düzeyde tutmak için bugün Sayın Cumhurbaşkanı bir başka toplantıda da konuştu. Ve bu konuda başka dinamiklerin de devreye girebileceğinden bahsetti. Bu nedenle ekonomi çok hayati ve bizim gibi net petrol ithalatçısı ülkelerde bu krizden etkileniyor. Terörsüz Türkiye mevzuundaysa biliyorsunuz komisyon raporu mecliste sunuldu. Ama bir yandan tartışılan, konuşulan konu bazı yasal düzenlemeler yapılacak bununla ilgili. Evet, bu işin doğası gereği. Ama o yasal düzenlemeler sahadan özellikle örgütün silah bıraktığı ve fesih kararını aldığı tam netleşmeden yapılabilir mi? Bu konuda ciddi anlamda açıkçası kamuoyunda bir tartışma söz konusu. Ben Cumhur İttifakı'nda ve kabinede ya da güvenlik bürokrasisinde böyle bir tartışma olmadığı kanaatindeyim Mahpeker Hanım. Bu konu elbette ciddi anlamda şu sıralarda bir hareket kazanmış durum.

0: aslında. Belli ki bugünlerde zannediyorum Haziran ayının başlangıcına da kalabilir. O süreç içerisinde sahadan bir haber gelecek. Yani bu haber terör örgütünün tamamen feshedildiği olmayabilir ama şu olabilir belki. Yani bazı direnen grupların olmasıyla birlikte bazı adımların da atılmış olabileceği ve bu atılan adımlarla ilgili yararlanabilecek. Yani entegrasyon konusunda, toplumsal entegrasyon konusunda örgütün terör eylemlerine tamamen son verdiğini ilan eden ve eline silah almış almamış üyelerinin tabi tutulacağı prosedürler konusunda bazı adımlar atılabilir. Yani yasal düzenlemenin altyapıları ortaya konabilir kanaatindeyim. Elbette bunların ortaya konması bu konuda ayak direyenlerin bundan yararlanamaması gibi bir sonucu da doğuracak. Ve bazı güven artırıcı önlemlerden bahsediliyor. Onlar da nedir? Sahanın dışında aynı zamanda siyaseti de etkileyebilecek bazı adımlar, özellikle bazı yargı kararlarının yorumlanması ile ilgili olarak ya da bürokrasi ile ilgili olarak bazı göreve iadeler söz konusu olabilir ya da kayyum uygulaması ile ilgili olabilir. Bunlar konuşuluyor. Ama dediğim gibi bu sahadan gelecek haberler son derece de önemli. Bu arada Mahfeker Hanım, kabine toplantısında ben son günlerde konuşulan Avrupa Birliği konusunun da ciddi gündem olabileceği kanaatindeyim. Her ne kadar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu sıralarda Berlin'de olsa da çok ciddi anlamda önemli toplantılara da katıldı. Bu özellikle Avrupa Birliği sürecinde Cumhurbaşkanı'nın son zamanlarda Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan ihtiyacının Türkiye'nin AB'ye olan ihtiyacından daha fazla olduğunu dile getirmesi ve bu konuda özellikle tarihi bir dönemeçten geçildiğini açıklaması bence son derece de kritik bir noktaydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başta olmak üzere Avrupa Birliği unsurlarının son zamanlarda biraz daha açıkçası acil davranma, daha böyle acil hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. Ben bunların ciddi anlamda AB süreci olmasa bile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri anlamında bir ivmeye yol açabileceğini düşünüyorum. Son zamanlarda çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısı sonrasında değişmeyen gündem başlıklarından birisi. Bir de şunu ilave edeyim kabine ile ilgili son olarak. Biliyorsunuz 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da çok ciddi anlamda dünyada da takip edilecek NATO zirvesi gerçekleşecek. 32 ülkenin NATO üyelerinin belki de tarihindeki en kritik toplantısı. Ben yine her kabine toplantısında bu hazırlıkların gözden geçirildiğini düşünüyorum. Bu toplantıda da benzer bir durum söz konusu olacak. Tabii NATO'nun kritik yol ayrımı içerisinde onunla bağlantılı olan konular da var. Bir tanesi Avrupa Birliği'nin kendi güvenlik ve savunma sistemini oluşturup oluşturmayacağı ve Türkiye'nin bu işin neresinde yer alacağı konusu. Çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Tabii ki Ankara'ya gelecek liderler arasında Trump'ın, Macron'un çok ciddi anlamda Avrupa bürokrasisinin, devlet ve hükümet başkanlarının önemli yetkilileri olacak. Burada ciddi anlamda temaslar da var. Ben buradaki temasların aynı zamanda NATO zirvesi dışında ikili ilişkiler anlamında da ciddi bir hazırlık gerektirmesinden dolayı bu konunun hükümet düzeyinde ve güvenlik düzeyinde ele alındığı kanaatindeyim. Bu konuda da bugün Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama gelebileceğini düşünüyorum Mahpeker Hanım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. Bir diğer başlığımızsa Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya ve Mersin merkezli gerçekleştirilen iki büyük operasyonla toplam 18,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis şebekelerinin çökertildiğini belirterek suç örgütleriyle mücadelemiz köklerini kazıyana kadar tavizsiz devam edecektir dedi. İçişleri Bakanlığı 16 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında 140 şüphelinin yakalandığını, zanlılardan 94'ünün tutuklandığını bildirdi. Yasa dışı bahisle mücadeleyi ve operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz siz?
0: Şimdi Mahpeker Hanım, bunu şöyle değerlendirme

Bakın bunların ben açıkçası sadece yasa dışı bahis, kara parayla mücadele ödendi ama sadece böyle düşünmekten ziyade çok daha geniş düşünmek lazım. Bakın MIT operasyonları var, istihbarat operasyonları. Bir yandan uyuşturucu operasyonları var ki kara para ve yasa dışı bahis operasyonları ile uyuşturucu operasyonlarının bazı faillerinin beraber hareket ettiği, aynı yerden nemalandıkları görülüyor. Bu hareketlerden ortaya çıkıyor. Bir yandan da sizin biraz önce bahsettiğiniz Antalya ve Mersin merkezli operasyonlarda işte 94 kişi şu ana kadar tutuklandı. Zannediyorum bu sayının 100'ü geçebileceği yönünde önümüzdeki saatler içerisinde bir izlenim de var, bir haber de alabiliriz. Bu arada Akın Gürley'in kimsenin yargı karşısında imtiyazının olmadığını dile getirmesi şu anlamada geliyor. Yani bu operasyonlarda zaman zaman kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin de gözaltına alınması ve tutuklanması. Bir yandan da bu operasyonlarda yine maalesef bazı bağlantılar söz konusu. Onlar da eski emniyet mensuplarının da bu işin içerisinde olduğuna dair bazı haberler. Dolayısıyla ben bunun açıkçası kararlılığın bir yansıması olduğu kanaatindeyim. O kararlılık da şu: kim bu işin içindeyse o gereken cezayı çekecek. Ve 18.3 milyar liranın da çok çok büyük bir para olduğunu, yani çok büyük bir para hareketliliği olduğunu insanların kafalarında canlandırması lazım. Çok büyük bir hacim ortaya çıkıyor. Milyarlarca dolarlık bir hacmin aslında yasa dışı bahiste, bakın tamamen yasa dışı bir şekilde bir bahis operasyonu var ama bir yandan da Türkiye'de gençlerin tuzağa düşürülmesi ve bu tuzakta da Türkiye'nin bir yandan maalesef çarçur olan milyarlarca dolarının yanı sıra gençliğinde içine düştüğü o açıkçası kurtulamadıkları ağında sosyal bir problem oluşturduğunu da görmek gerekiyor. Bu nedenle bu operasyonların son derecede açıkçası Türkiye'nin temizlenmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Elbette bu yasa dışı bahisten elde edilen parayı da bir şekilde aklamak için, sisteme sokmak için bazı para hareketleri söz konusu oldu. MASAK da o hareketleri tespit ediyor. Yani izlenim olarak söyleyeyim son olarak Mahpeyker Hanım, ben bu operasyonun çok böyle genişlemeye matuf olduğunu ve açıkçası uyuşturucu operasyonlarından da bağımsız olmadığını, çünkü kara paranın sürekli olarak aklanma ihtiyacı duyduğu ve bu aklanma ihtiyacı içerisinde de bazı mahfilleri ortak olarak

0: iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişi

0: Vakfı'ndayız.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yapı Kredi World'lular Open.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kahve makinesi deyince vatan.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesinde dünya gündemi.
3: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.25'i gösteriyor. Bu bölümde dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri konuşacağız. Konuğumuz SET araştırmacısı doçent doktor Muhammed Hüseyin Mercan. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
4: İyi akşamlar Mahpeker'den. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a karşı başlattığı hava harekatının üzerinden 2 ayı aşkın süre geçti. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran neden savaşıyor? Bölgedeki kargaşanın amacı sizce nedir?
4: Öncelikle Mahpeker'den bu savaşın temel rasyonelitesinin hem ABD açısından bölgedeki geleneksel hegemonyasını devam ettirme zemininde gerçekleştiğini, diğer taraftan ise işgal devletinin, İsrail'in yani, güvenlik kaygılarıyla alakalı, üretmiş olduğu güvenlik kaygılarıyla alakalı bir garanti alma bağlamında İran'ı saf dışı bırakma ya da en azından rejime ciddi bir zarar vererek, rejimi zayıflatarak bölgedeki yayılmacılığını da sınırlandırmaya yönelik bir hamle gerçekleştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan İran açısından baktığımızda da 1979'daki İslam devriminden bu yana İran zaten bölgede bir nüfuz geliştirme, bir yayılma politikası izlemekte ve bugün itibariyle

0: bu üç aktörün çıkarlarının bölgede bir çatışma içerisine girmesinden dolayı da bu saldırının başladığı ve bunun savaşa evrildiğini görebiliyoruz.
1: Evet, hocam, İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Aslında ateşkesin sözde bir ateşkes olduğunu ifade etmek gerekiyor. Çünkü işgal devletinin, işgal ordusunun Lübnan'daki izlediği stratejiye baktığımızda ya da gerçekleştirdiği saldırılara baktığımızda bunun bir ateşkes çerçevesinde olmadığı aşikar. Fakat sadece kavramsal bir manevra alanı oluşturularak sanki Tel Aviv Lübnan'da bir ateşkes statükosu oluşturmaya çalışıyor ve Amerika Birleşik Devletleri de buna öncülük ediyor gibi bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Ama aslında ateşkesten kastın Beyrut'a yönelik saldırıların yapılmaması ya da Lübnan'da hükümetin en azından kontrolü altında bulunan bölgelerde fazlasıyla oralara zarar verebilecek hamlelerin yapılmamasına yönelik bir tavır olarak ifade edebiliriz. Yoksa Güney Lübnan'da özellikle Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgede zaten işgal devletinin, işgal ordusu unsurlarının hiçbir fasıla vermeksizin orada bir güç tahkimi gerçekleştirmek adına saldırılarına kesintisiz bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Bu yönüyle Lübnan'daki 45 günlük bir ateşkes sürecinin uzatılması sadece Beyrut ve Lübnan'ın en azından kuzey tarafındaki şehirlerde işgal hava kuvvetlerinin bir saldırı gerçekleştirmemesine yönelik görece bir garanti diyebiliriz. Onu da tam garanti diyemiyoruz. Çünkü dönem dönem Hizbullah unsurlarının varlığı ya da Hizbullah üstleri gerekçesiyle yine bu bölgelerde de saldırıların olduğunu görüyoruz. Buna şahitlik ediyoruz. Fakat bu ateşkesin kesinlikle Güney Lübnan'la ilişkili olmadığını belirtmek gerekiyor.
1: Evet hocam, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sertleşen söylemleri ve zaman daralıyor çıkışı Orta Doğu'da gerilimi yeniden zirveye taşıdı. Washington yönetimi askeri seçenekleri masaya yatırmaya hazırlanırken Tahran cephesi diplomasiye açık, savaşa hazır mesajı veriyor. Bölgede tansiyonun düşürülmesi amacıyla diplomatik girişimler de sürüyor. Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın arabuluculuk çalışmaları kapsamında Tahran'a giderek İranlı yetkililerle bir araya geldiği öğrenildi. Bölgeye dair öngörülerinizi de dinlemek isteriz.
0: Mahpeker Hanım, aslında taraflar maksimalist talepleriyle beraber sahadaki değişen statükoyu kendi lehlerine çevirebilmek için bir süreç yürütmeye çalışıyorlar. Buradan şunu öncelikle ifade etmek gerekiyor ki mutlak bir barış anlaşmasının bu müzakerelerden çıkmasının mümkünatı yok. Sadece Pakistan arabuluculuğunda olabilecek en iyi senaryo, İyi niyet eksenli bir yaklaşımla beraber tarafların uzun vadeli bir diyalog sürecinin kapısını aralayarak bölgede çatışma riskini minimize etmesi ve böylece hem küresel anlamda iktisadi pazarın ve enerji piyasalarının rahatlaması hem de bölgesel aktörlerin yeniden bir savaş riskiyle karşı karşıya kalmayacakları için en azından bir derin nefes alması, bir rahatlama haline girmesi olarak bunu tanımlayabiliriz. Fakat ne İran tarafının ne de ABD tarafının temel parametrik yaklaşımlarından vazgeçmediğini, bundan geri adım atmadığını göz önünde bulundurduğumuzda açıkçası süreç yine riskli ve gerilimin hayli tırmandığı bir duruma doğru evriliyor. Şu an itibariyle Batı dünyasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri nezdindeki yayınlanan analizlere baktığımızda aslında Netanyahu'nun Trump'ı önümüzdeki birkaç gün içinde aksiyon almaya yönelik bir çağrıya doğru sürüklediği, bu anlamda bir baskı oluşturduğu havası oluşuyor. Tabii Beyaz Saray yönetiminin Tel Aviv'in bu baskısının altında, tesiri altında kalıp kalmayacağını bugün için kestirmemiz mümkün değil. Lakin genel hatlarıyla baktığımızda savaşın ikinci raundunun başlamasının hiç başlamamasından daha güçlü bir ihtimal olduğunu şu an düşünüyorum şahsi olarak.
1: Evet hocam, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret etti. Önceki Başkan Joe Biden iktidar döneminde Çin'e ziyaret gerçekleştirmemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret Trump'ın ilk döneminde 2017'de yapılmıştı. Bu ziyaretin

0: hemen bölgesel, hem bölgesel hem de küresel gelişmeler açısından önemi nedir? Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin'in 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyaret düzenleyeceğini de bildirdi. Sizi dinlemek istiyoruz.
1: Bu ziyaret aslında birçok mesajlar içerdi gerçekten. Hem Amerika Birleşik Devletleri açısından hem de Çin açısından. Trump ve Çin ilişkisini göz önünde bulundurduğumuzda, yani geleneksel Amerikan-Çin ilişkilerinden ziyade Trump'ın Çin'le ilişkisini dikkate aldığımızda, bir taraftan sınırlandırmaya çalıştığı, hegemonik bir güç olmasına izin vermemek adına uğraştığı, ama öte taraftan da doğrudan bir gerilim safhasına ulaşmamak adına, özellikle bir ticari savaşa girmemek için de yine çok dikkatli adımlar attığı bir ilişki tarzı olarak tasvir edebiliriz Trump'ın bu yaklaşımını. Ki yine 8,5 yıl aradan sonra Çin'i ötekileştirmesine rağmen, Çin'le gümrükler üzerinden bir karşılıklı savaş yürütülmesine rağmen, geçen yıl çünkü malum bunları konuşuyorduk sadece, bugün özellikle Trump'ın bu atmış olduğu hamlelerde karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Bir yanıyla Çin'i ötekileştirmeye çalışan ama öte taraftan da Çin'i kızdırmayacak, Çin'i farklı aksiyonlar almaya itmeyecek bir pozisyonda tutmak. Burada Başkan Trump kadar özellikle Xi Jinping'in verdiği mesajlar çok önemliydi. Tayvan konusunda Çin net bir pozisyona sahip olduğunu belirtti ve özellikle ABD'nin Tayvan'da tahrik edici hareketlerde bulunması halinde çatışmanın kaçınılmaz olmayacağını vurgulaması önemliydi. Yine benzer bir şekilde Tukidides tuzağına düşmeyelim, buradan çıkalım kavramsallaştırmasıyla beraber Xi Jinping aslında Başkan Trump'a şu mesajı verdi. Tukidides tuzağı uluslararası ilişkiler literatüründe yerleşik bir gücün yükselen güçten duyduğu kaygı dolayısıyla bunun gerilime, hatta çatışmaya, savaşa yol açması meselesidir. Tarihteki Peloponnes Savaşı, Atinalılarla Spartalılar arasında yapılan savaşı atıfla literatüre girmiş olan bir kavramsallaştırmadan bahsediyoruz. Xi Jinping'in bu şekliyle tanımlaması, yani ABD'yi yerleşik güç, Çin'i de yükselen güç olarak tanımlayıp bunun üzerinden ABD'nin duyduğu kaygılar nedeniyle olası bir savaşın her iki tarafı da ciddi zarara yol verebileceğinin işareti, bu anlamda tarafların biraz daha sükuneti benimsemesi açısından önemliydi.
0: Evet.
1: Yani Çin bir taraftan büyük bir medeniyet olduğunu bu ziyaret kapsamında ABD'lilere gösterirken, öte taraftan da ticari, askeri ve siyasi alanlarda da ABD'nin çok daha dikkatli adımlar atması ve Çin'in çıkarlarını, kaygılarını, beklentilerini gözetmesi hususunda çok net mesajlar verdi. Son olarak, her ne kadar ABD basınında Trump'ın istediklerini ederek döndüğü şeklinde bir hava oluşturulmaya çalışılsa da, genel tablo itibariyle aslında Trump'ın bu ziyaretten çok da memnun ayrılmadığı görülüyor.
0: Evet. Hocam, savaşın başından beri en üst düzey liderlerin dilinden ahlaki ve hukuki açıdan İran'ın haklılığına dikkat çeken ve kendisine yönelik provokatif saldırılara rağmen barışçıl ve aktif bir diplomasi sergileyen, bu çerçevede ilan edilen ateşkese önemli payı bulunan Türkiye, savaş sonrasındaki dönemde daha fazla ön plana çıkacak. Ankara'nın bölgesel ve küresel sorumluluğu artacaktır. Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölge diplomasi kapsamında Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği, bölge için Türkiye'nin önemini ve barış çabalarını nasıl yorumlarsınız?
1: Evet. Sizin de tasvir ettiğiniz, ifade ettiğiniz gibi aslında savaş sonrası kurulacak yeni düzende aktörlerde de farklılaşma meydana gelecek ve bu anlamda bütün aktörlere yeni bir düzeyde ilişki kurabilecek ve bu anlamda yeni düzenin sağlıklı bir şekilde işleyişinde en önemli misyon üstlenecek ülke şüphesiz Türkiye. Bunu da yine Sayın Dışişleri Bakanı'nın son dönemlerde sıklıkla vurguladığı, hem bölgesel hem küresel platformlarda sıklıkla vurguladığı bölgesel sahiplenme kavramı üzerinden aslında açıklamamız mümkün olabilir. Türkiye artık meselelere bakarken sadece kendi zaviyesinden, kendi çıkarları, özür dilerim, kendi sınırları çerçevesinde meseleyi ele almanın ötesine geçip bölgeyi tamamen daha bütüncül bir zeminde ele alarak, bölgedeki bütün meseleleri sahiplenerek ve bölgesel bir istikrar durumunu, düzenini inşa etme suretiyle yol ilerleme ve kendini uluslararası sistemde yeniden konumlandırma çabasında. Malum son bir buçuk yıldır ülkemizde devam eden terörsüz Türkiye sürecinin de terörsüz Türkiye aynı zamanda terörsüz bölge ile mümkün olabilir söylemlerini de dikkate aldığımızda, gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın buna sıklıkla yaptığı atıflar, gerek Sayın Dışişleri Bakanımızın, hakeza Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Bahçeli'nin bu minvaldeki açıklamalarını dikkate aldığımızda, aslında bu bölgede kurulacak yeni düzeyde, düzende Türkiye'nin nasıl bir vizyona, nasıl bir perspektife sahip olduğunu ve yine tüm bu açıklamalardan baktığımızda gördüğümüz şey şu ki, Türkiye'nin yine açıklamalarında bölgedeki düzenin kurulmasını ya da bölgede istikrar ve huzur ortamının oluşmasının önündeki en büyük engelin de Tel Aviv olarak, Siyonist yönetim olarak tanımlanması ve bu anlamda bütün bölge aktörlerine de gerekli mesajların verilmesi, uyarıların yapılması da yine Türkiye'nin yeni süreçteki ana belirleyici pozisyonunu net bir şekilde gözler önüne seriyor.
0: Evet hocam, son olarak katil İsrail ordusunun 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.763'e ulaştı. Ayrıca İsrail ordusu Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırı başlattı. Gazze'deki son durumu ve bölgeye dair gelişmeleri nasıl yorumlarsınız?
1: Mahpeker Hanım, maalesef konuştuğumuz aktör yer küre üzerindeki en tehlikeli ekstremist örgüt. Bir devlet vasfına sahip olmadığı için ya da en azından kendi vatandaşlarıyla kurduğu ilişki dışında diğer aktörlerle kurduğu ilişkilerde bir devlet gibi davranmadığından dolayı hukuki düzenlemeler, normlar üzerinden değerlendirebileceğimiz bir elimizde done maalesef yok. Sizin de belirttiğiniz gibi 72 bini aşmış artık bir sayıdan bahsediyoruz. Daha geçen cuma akşamı nokta atışı bir saldırı ile İzzettin Erkassam Tugaylarının ana komutanı ve Hamas'ın Gazze sorumlusu İzzettin El Haddad'ı bir suikast sonucunda şehit ettiler ve yine beraberinde birçok sivili orada katlettiler. Hakeza bugün sabah saatlerinden itibaren insanlık ailesinin bir ferdi olduklarını göstermek, Gazze adına bir şeyler yapabilmek ve bu örgütlü kötülüğün kaynağı olan İsrail'e karşı tavırlarını, duruşlarını sergilemek için yola çıkan sivil aktivistlere karşı, bu masum insanlara karşı bir haydutluk, bir korsanlık örneği sergileyerek işgal altındaki topraklardan 250 mil uzakta, yani uluslararası sularda bu insanların, bu aktivistlerin sefer özgürlüğünü engellemek suretiyle bir müdahale gerçekleşti ve bu insanlar kaçırıldılar. Her ne kadar işgal medyası tutuklama ifadesini kullanmış olsa da bu bir korsanlık, bu bir haydutluk eylemi ise bunu tutuklama olarak değil, kaçırma olarak ifade etmemiz gerekiyor. Bu insanlar şu an itibariyle Ashdod limanına kaçırılmış durumdalar ve bu süreç bize şunu gösteriyor: artık işgal devleti kendisine biçmiş olduğu, o oluşturmuş olduğu o konfor ortamıyla beraber tam bir pervasızlık örneği sergiliyor. Hiçbir şekilde hukuki normu, ahlaki normu ya da uluslararası örgütlerin kararlarını ve düzenlemelerini dikkate almadığını defalarca gösterdiği gibi bugün yine gösterdi. Burada artık batılı kurumsallaşmış demokrasilerin şu noktada net bir karar vermesi gerekiyor.
0: Evet hocam, toparlayabilirsek.
1: Tabii ki son olarak şunu söyleyeceğim. Ya bu devletler artık işgal devletine karşı net bir pozisyon alıp Siyonist yönetimin dünyayı ifsad etme girişiminin önüne geçerler, ya da zaten onunla beraber maalesef tarihe adları kara bir leke olarak onlar da yazılacaklar. Bugünkü gördüğümüz tablo maalesef bundan ibaretti ve yine Siyonist yönetimin benzer saldırılarıyla Lübnan'ı, Suriye'yi, Filistin'i ve ötesine geçerek Irak'ta ya da İran'da yapmış olduğu gibi bölgeyi tamamen bir ateş çemberine dönüştürme gayretleri, çabası maalesef görülüyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri SET araştırmacısı doçent doktor Muhammed Hüseyin Mercan'la değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
5: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesi devam ediyor.
3: Saatlerimiz 18.45'i gösteriyor. Bu bölümde Türk savunma sanayisini ve yapılan çalışmaları değerlendireceğiz. Konuğumuz savunma analisti Arda Mevlütoğlu. Arda Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyoruz. Arda Bey, savunma sanayi bir ülkenin güvenliği ve ulusal savunması için önemli bir rol oynar ve pek çok nedenle büyük bir stratejik öneme sahiptir. Savunma sanayisi bir ülkenin egemenliği, bağımsızlığı ve uluslararası arenadaki saygınlığı açısından hayati önem taşır. Neden savunma sanayi önemlidir? Neden gereklidir? Savunma sanayisi neden stratejik bir sektördür?
4: Aslında aşağı yukarı bahsettiğiniz düzlemlerde savunma sanayi bir araç olarak çok büyük bir işleve sahip. Çünkü sektör yalnızca endüstriyel bir alan, bir iktisadi iş kolu olarak değil, aynı zamanda ulusal savunmanın karşılanmasında, inşasında ana bir araç niteliği görmekte. Sektörün ürünleri, üretmiş olduğu ürünler doğrudan yurt savunmasında ve uluslararası ilişkilerde işlev gören aletler, araçlar, ürünler çıktılar. Ve bu aslında sektörü biraz benzersiz kılıyor. Pek çok farklı sektörün aslında ürünleri tüketiciye, son ürün kullanan kişi ya da kuruluşlara hitap ederken bu sektörün ürünleri doğrudan sınır güvenliğinde, terörle mücadelede, düşmanların ülkeye saldırmasını engellemede ve benzeri savunma odaklı faaliyetlerde, görevlerde kullanılıyor. Bundan dolayı aslında savunma sektörü biraz benzersiz. Dış politika olarak da aslında çok ciddi bir işleve sahip. Biz bunu son yıllarda kamuoyu gündeminde pek çok dosyada, pek çok olayda takip etme fırsatı bulduk. Savunma sanayinin ürünlerinin üretilmeleri, geliştirilmeleri, satılmaları, bunlar aynı zamanda dış politikaya dair çok ciddi meseleler haline gelebiliyor. Ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların odak noktasını teşkil edebiliyor veyahut ülkeleri birbirlerine daha yakınlaştırmanın vesilesi olarak da kullanılabiliyorlar. Bu anlamda da aslında hem ileri teknoloji, hem diplomasi, hem ekonomi, iktisat açısından farklı disiplinleri bir araya getiren biraz benzersiz bir sektör.
3: Evet, Arda Bey, savunma sanayisi sadece güvenlik sağlamakla kalmaz tabii. Ekonomik büyümeye de önemli katkılarda bulunur. Türk savunma sanayisinin ihracat vizyonu, rekabet gücü ve ekonomiye katkısından da bahsedebilir misiniz?
4: Tabii, aslında sektörün son 20 yılda kaydettiği çarpıcı ilerleme en belirgin olarak ihracat rakamlarına da yansımış durumda. Savunma sanayinin ürettiği ürün ve teknolojiler Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, güvenlik güçlerimizde kullanılıp bunlar kendilerini kanıtladıkça aslında sektörün bu ürünlerinin uluslararası pazarda, uluslararası camiada da ya da farklı müşterilerde de karşılık bulduğunu ve giderek daha fazla rağbet gördüğünü görüyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl itibariyle 10 milyar doları aşan bir şeyden, ihracat satış rakamından bahsediyoruz. Bu çok büyük bir başarı. Burada insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok sistem ve teknolojide Türkiye'nin hem kendi ihtiyaçlarını ileri teknolojiyle gidermesi hem de bu sistemlerin yetkinliklerinin kanıtlanması ihracatta çok ciddi bir aslında artı katmakta. Türk savunma sanayide zaten bu yurt dışındaki başarısını aslında hem insan kaynaklarına hem altyapı yatırımlarına tahvil ederek de son yıllarda ciddi bir kapasite artışına olanak sağladı. Nitekim geldiğimiz noktada 100 binden fazla personelin istihdam edildiği, toplam cirosunun 20 milyar doları aştığı bir sektör manzarası karşımızda. Bu da Türkiye'ye çok farklı kulvarlarda, çok farklı düzlemlerde oyun kurma veyahut farklı işbirlikleri yapma imkanı da sağlamakta.
3: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlendi. Fuara 1700'den fazla firmayla yaklaşık 120 ülkeden 200 binden fazla ziyaretçi katıldı. Saha İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi tarafından düzenlenen ve 2 yılda bir gerçekleştirilen fuar, bu yıl özellikle Türk savunma sanayisi sektörünün ürün ve çözüm portföyünün genişlemesi, hızla değişen ihtiyaçlara yanıt vermek kapasitesi ve ihracat atılımıyla dikkati çekti. Fuara dair izlenimlerinizi de dinlemek isteriz.
4: Evet, ben de fuarı ziyaret ettim ve çok geniş bir alanda kurulu çok sayıda yerli üreticinin hem de alt sistem tedarikçisinin ürünlerini, çözümlerini sergilediği gerçekten de etkileyici bir fuar olduğunu söyleyebilirim. Burada aslında birkaç öne çıkan mesaj vardı. Burada Türk savunma sanayinin dünyaya aslında güvenilir bir partner olma iddiasını sunduğunu gördük. Çok sayıda uluslararası işbirliği modeline, işbirliği anlaşmasına fuar boyunca tanıklık ettik. Burada aslında özellikle son yıllarda gündeme gelen üretim ve geliştirme kapasite artışı ihtiyacı, acil ihtiyaçlar, bunların süratle karşılanması gibi konularda Türk savunma sanayinin bilhassa Avrupa'ya çok maliyet etkin çözümler sunabildiğinin bir yerde somutlaştığı bir etkinlikti. Bir diğeri de malum Rusya-Ukrayna savaşı ve en son Amerika-İsrail-İran savaşlarıyla birlikte savaş konseptlerinin, savaş teknolojilerinin hızla gelişiyor olduğuna dair çok yoğun tartışmalar, çok yoğun bu konuda literatürde yer alan konular var, çalışmalar var. Türk savunma sanayinin de bu anlamda dünyadaki savaş teknolojilerinin değişim ve dönüşüm

0: dönüşümünü, bu süreçleri, bu trendleri yakından takip ettiğini, bilhassa insansız hava araçları, hassas güdümlü silah sistemleri ve hava savunma sistemleri alanlarında güncel ihtiyaçlara yanıt verebilen teknolojik çözümler ürettiğini burada görmek mümkündü. Bu anlamda da aslında hem geçen seneki İDEF hem de bu seneki SAHA 2026 fuarı ile birlikte Türk savunma sanayinin bir kabuk değişimi içerisinde olduğunu, artık küresel ölçekte ciddi oyuncularla rekabet edebilen ve aynı zamanda onlarla işbirlikleri geliştirebilen bir oyuncu olduğunu da net bir şekilde gördük. Tabii ki bu muazzam kapasite artışının Türk dış politikasına da somut etkileri olacaktır. Bu da Türkiye'nin uluslararası alandaki hem etkinliğinin hem saygınlığının aslında artmasına vesile olabilecek farklı bir araç olarak da önümüze çıkmakta.
1: Evet, son olarak Türkiye için önemli bir eşiğin aşıldığı, bundan sonraki dönemin ise bu potansiyeli ölçülebilir, sürdürülebilir ve stratejik etkiye dönüştürme dönemi olacağını göstermekte. Mesajlarınızı da almak isteriz.
0: Evet, yani Türkiye son özellikle 20 yılda büyük ivme kazanan bu süreçle birlikte yeni bir döneme giriyor diyebiliriz. Orta boy bir bölgesel güç olarak aslında yalnızca bölgesiyle sınırlı değil, küresel olarak da etki sahibi olan bir ülke olma iddiasında ve öyle görülüyor ki hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Türk Savunma Sanayi burada Türkiye'nin bölgesel jeopolitikte ne kadar önemli bir aktör olduğunun birer nişanesi olarak çok büyük bir yere sahip, büyük bir ağırlığa sahip. Türkiye'de bu araçları en etkili bir şekilde kullanacak hem insan kaynağı kapasitesine hem de kurumsal kapasiteye sahip bir aktör olarak aslında yeni bir döneme giriyor diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bu bölümde Türk savunma sanayisini ve yapılan çalışmaları değerlendirdik. Konuğumuz da savunma analisti Arda Mevlütoğlu'ydu. Ve bugün de gün sonunu burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İlker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, bir yıldız tam olarak nasıl oluşur? Gökyüzünde aniden beliren o parlak ışık ve ardından gelen güçlü bir gök gürültüsü. Yıldırım, doğanın en etkileyici ve aynı zamanda en güçlü olaylarından biridir. Peki bu olay tam olarak nasıl gerçekleşir? Yıldırımın oluşumu genellikle fırtına bulutları, yani cumulonimbus bulutları içinde başlar. Bu bulutlar oldukça büyüktür ve içlerinde sürekli bir hareket vardır. Bulutun üst kısımlarında daha çok buz kristalleri, alt kısımlarında ise su damlacıkları bulunur. Bu parçacıklar birbirleriyle çarpıştıkça elektrik yükleri oluşmaya başlar. Zamanla bu çarpışmalar sonucunda bulutun üst kısmı pozitif, yani artı, alt kısmı ise negatif, yani eksi yükle dolar. Yani bulutun içinde ciddi bir elektriksel ayrışma meydana gelir. Bu durum aslında dev bir pil gibi davranan bir sistem oluşturur. Bulutun alt kısmında biriken negatif yükler, yeryüzünde pozitif yüklerin toplanmasına neden olur. Özellikle ağaçlar, binalar ve hatta insanlar bile bu pozitif yükü üzerinde biriktirebilir. Böylece bulutla yer arasında görünmeyen ama çok güçlü bir elektriksel çekim oluşur. Bu noktada yıldırımın en kritik aşaması başlar. Buluttan yere doğru önce akım denilen zayıf ama hızlı bir elektrik akışı ilerler. Bu akım gözle genellikle görülmez. Yere yaklaştıkça yerden de bu akıma doğru karşı akım yükselir. İşte bu iki akımın birleştiği anda devre tamamlanır ve o anda gördüğümüz parlak ışık, yani yıldırım oluşur. Bu ışık aslında çok kısa sürede gerçekleşen dev bir elektrik boşalmasıdır. Sıcaklığı ise yaklaşık 30 bin dereceye kadar çıkabilir. Bu güneşin yüzeyinden bile daha sıcaktır. Yıldırımın ardından duyduğumuz gök gürültüsü ise bu aşırı ısınmanın sonucudur. Hava yıldırımın geçtiği anda aniden ısınır ve hızla genleşir. Bu ani genleşme bir şok dalgası yaratır ve biz bunu gök gürültüsü olarak duyarız. Yıldırım sadece bulutla yer arasında oluşmaz. Bazen bulutun kendi içinde ya da buluttan buluta da gerçekleşebilir. Hatta bazı yıldırımlar yukarı doğru, uzaya doğru bile ilerleyebilir. Bunlara sprite gibi özel isimler verilir. Sonuç olarak yıldırım basit bir ışık gösterisi değil, karmaşık fiziksel süreçlerin sonucunda oluşan devasa bir enerji boşalmasıdır. Hem hayranlık uyandıran hem de dikkat edilmesi gereken bu doğa olayı aslında atmosferdeki dengenin bir parçasıdır. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş ve çatışmaların arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli hale geldiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret için Almanya'da. Hicaz Demiryolu projesi 126 yıl sonra yeniden canlandırılacak. Türkiye'de e-ticaret hacmi son 5 yılda 12 kat artarak rekor seviyede büyüdü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş ve çatışmaların arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli hale geldiğini belirtti. Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdık dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Top Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu.
2: Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin giderek sertleştiği, savaş ve çatışmaları, su, iklim, gıda ve enerji krizlerinin takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. Özellikle ihracatta başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Geçen ay ihracatımız önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaşarak Nisan ayı rekorunu kırdı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ikinci rekoru olarak kayıtlara geçti. Savaş ve krizlerin yol açtığı zorluklara karşın Türkiye'nin ihracatı güçlü ivmesini korudu ve 166 ülkede ihracatımız artış gösterdi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasada fırsatçılara dönük denetimlerin de kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.
2: Sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Bilmenizi isterim ki ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir. Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. İş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneği ile şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur. Piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan iki polis memurunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardı. Tekirdağ'da şehit polisler için cenaze töreni düzenlendi.

0: Düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törende şehitlerimizin hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur dedi.
1: Kahraman polis memurlarımız, Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç kardeşlerimizi dualarla ebedi aleme uğurluyoruz. Onlar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde milletimizin huzuru için görev yaptılar. Üniformalarını şeref bildiler. Devletin emanetini omuzlarında taşıdılar. Candan geçenlerin, serden geçenlerin, şehitler ocağına düşenlerin saflarına katıldılar. Muhterem şehit ailelerimiz, sizin acınız kelimelerin taşıyamayacağı kadar ağırdır. İnsan yüreğine düşen en büyük imtihanlardan birini veriyorsunuz. Bu imtihanda yalnız bırakılmayacaksınız. Sizler bu millete kahramanlar yetiştirdiniz. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların uğruna can verdiği bu vatana sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Şehitlerimizin emanetini layıkıyla taşımak için bütün arkadaşlarımızla mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel somut filosu, uluslararası sularda seyrederken bir kez daha haydut İsrail'in hukuk dışı müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Kıbrıs açıklarındaki filoya yönelik korsanlık sonucu bazı teknelerle irtibat koptu. İsrail basını da filodaki yaklaşık 100 aktivistin alıkonulduğunu yazdı. Hukuk dışı şekilde alıkonulan aktivistlerin arasında 28 Türk de yer alıyor. 49 tekneden oluşan filoda 39 ülkeden 426 aktivist bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı küresel somut filosuna İsrail güçlerince yapılan müdahaleyi kınadı. Alıkonulan filo katılımcılarının koşulsuz olarak serbest bırakılması talep edildi. Yapılan yazılı açıklamada uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. İsrail'in saldırıları ve sindirme politikaları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir denildi. Dışişleri Bakanlığı uluslararası toplumu da İsrail'e karşı ortak ve kararlı tutum almaya çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret için Almanya'da. Üçüncüsü yapılacak Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması toplantısına Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Johan Wadepul birlikte başkanlık edecek. Gündemde Türkiye-Almanya ilişkileri, Avrupa Birliği süreci, güvenlik, savunma ve bölgesel gelişmeler olacak. Ekonomi, enerji ve savunma sanayi projeleri de ele alınacak. Hakan Fidan'ın görüşmelerinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de masada olacak. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi diyaloğunun canlandırılması ve Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolü vurgulanacak. İran-ABD gerilimi Gazze'deki ateşkes ihlaliyle Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin diplomatik girişimler de değerlendirilecek. Fidan'ın Almanya Başbakanı Merz tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatı Efes 2026 önemli ilklere ev sahipliği yapıyor. Toplam 50 ülkenin yer aldığı Efes 2026, Suriye ordusunun devrimden sonra katıldığı ilk uluslararası tatbikat oldu. Ayrıca Libya'nın doğu ve batı unsurları aynı tatbikat kapsamında ilk kez Efes 2026'da bir araya geldi. Milli Savunma Sanayi tarafından üretilen 50 silah ve sistem de tatbikatta ilk kez kullanılacak. Belçika Kraliçesi Matilt ve beraberindeki heyet Türkiye ziyaretini tamamladı. 5 günlük ziyaret kapsamında yoğun ekonomi diplomasisi yürütüldü. Enerjiden savunma sanayine, lojistikten teknoloji ve dijitalleşmeye, farklı sektörlerde yatırım ve işbirliği fırsatları ele alındı. İki ülke arasında 40 ticari anlaşma ve iş ortaklığına da imza atıldı. Hicaz Demiryolu 126 yıl sonra yeniden canlandırılacak. Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye'yi Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak modern Hicaz Demiryolu projesi meclisin de gündeminde. Meclis Dışişleri Komisyonu geçen ay resmi ziyaret kapsamında gittiği Ürdün'de projeye ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi. 1750 kilometrelik demiryolu

0: Suyla hedef güçlü ve güvenli bir lojistik hat oluşturmak. Körfez'den Avrupa'ya ulaşacak demiryolu enerji ve ham madde ticaretine önemli katkılar sunacak. Proje bölgesel kalkınma için önemli bir kilometre taşı. Cidde'den yola çıkan bir tren bu hat üzerinden İstanbul'a kadar gelebilecek. Milli teknoloji hamlesi kapsamında teknoloji girişimlerine 300 milyon dolar daha kaynak ayrılacak. Bu desteklerle 750 milyon doların üzerinde bir yatırım sağlanacak. Böylece yerli girişimler hem büyüyecek hem de Türkiye ekonomisine katkı verecek. Girişimcilik ekosistemine 2030'a kadar 100 bin teknoloji girişimcisi kazandırılması hedefleniyor. Turkonların yani değeri 1 milyar doları aşan firmaların sayısının da yüze çıkarılması planlanıyor. Türkiye'de e-ticaret hacmi son 5 yılda 12 kat artarak rekor seviyede büyüdü. Ticaret Bakanlığı'nın geçen yıla ilişkin Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporu verilerine göre 2021 yılında 381 milyar lira olan e-ticaret hacmi geçen yıl sonunda 4 trilyon 567 milyar liraya yükseldi. Böylece son 5 yılda toplam e-ticaret hacmi yaklaşık 12 kat artarak 10 trilyon lirayı aştı. Bu rakamın yaklaşık 6 trilyon liralık kısmını perakende e-ticaret oluşturdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereler Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp'te 10 yıl önce öldürülen teryaki çifti dosyasının aydınlatıldığını duyurdu. Adalet, zaman aşımına uğramaz ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor denildi. Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayetin aile içinde kişiler tarafından işlendiği tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tespit edilerek tutuklandı. Kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli İstanbul Emniyeti ve MİT işbirliğinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler hakkında adam öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri gibi suçlardan uluslararası düzeyde aranıyordu. Şüphelilerin ülkelerine iade işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. FETÖ'cü hakim ve savcıların verdikleri kararlar yüzünden Balyoz Kumpası'nda mağdur edilen sanıklara devlet tazminat ödedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarihi bir karar aldı. Buna göre devletin ödediği tazminatlar buna neden olan yargılamaları yapan FETÖ'cü hakim ve savcılara ödetilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran anlaşmayı imzalamak için can atıyor dedi. İran'ın ABD'ye Pakistan üzerinden 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği duyuruldu. Tahran, Irak'ın kuzeyinden ülkeye silah sevkiyatı yapmaya çalışan ABD-İsrail destekli terör grubuna operasyon düzenlendiğini açıkladı. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 günlük Çin ziyaretinin ardından gözler yeniden Pekin'de. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Trump'tan 4 gün sonra Çin'e gidiyor. Kritik zirvede İran krizi, enerjide işbirliği ve ABD'ye karşı ortak strateji başlıklarının öne çıkması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı Kırım Tatar sürgününün 82. yılında açıklama yayımladı. Yüz binlerce Kırım Tatarının çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğü, ağır yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Kırım Tatarlarının acıları Yarımada'nın yasa dışı biçimde ilhakıyla daha da ağırlaşmıştır denildi. 162 yıl önceki Çerkez sürgününün de büyük bir insani trajedi olduğu vurgulandı. Türkiye'nin Kırım Tatarları ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acısını paylaştığı kaydedildi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaş ve çatışmaların arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli hale geldiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret için Almanya'da. Hicaz Demiryolu projesi 126 yıl sonra yeniden canlandırılacak. Türkiye'de e-ticaret hacmi son 5 yılda 12 kat artarak rekor seviyede büyüdü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Spor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray heyetini kabul etti. Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı memleketi Rize'nin plaka kodunu taşıyan 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti. Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı çıktı. 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Antalya'da düzenlenen şampiyona resmi antrenman atışlarıyla başladı. 41 ülkeden 307 sporcunun katıldığı şampiyonada milli takımımız 12 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Zeynep Sönmez adından söz ettirmeye devam ediyor. Ay yıldızlı sporcu kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükseldi. Jimnastikte büyük başarı. Dünya Challenge Kupası'nda mücadele eden Hatice Gökçe Emir, çember aletinde ikinci olarak ritmik jimnastikte ülkemizi organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Ballon d'Or kazanmak istiyorum dedi. Ballon d'Or Türkçesi altın top olan ve Fransa'da verilen bir ödül. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Ayın Tarihi dergisine konuk olan milli futbolcumuz Türkiye'yi seçtim çünkü bu ülkeyi seviyorum ifadesini kullandı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Balıkesir, Muğla, Kastamonu, Çorum, Karaman, Malatya ve Elazığ 9, İstanbul, Tekirdağ, Manisa, Denizli, Ordu, Zonguldak, Giresun, Mardin ve Kilis 14, Bursa, Bartın ve Siirt 12, İzmir, Aydın, Kocaeli ve Osmaniye 15, Kütahya, Niğde, Kırşehir, Bolu, Gümüşhane, Muş ve Tunceli 7, Erzurum, Bitlis, Kars ve Ardahan 3 derece.
1: Yol durumu.
0: Şırnak-Çığlı yolunun 42 ila 48. kilometreleriyle Maçka Anayurt Eski Zigana geçidinin 24 ila 29. kilometreleri çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapalı. Rizovit Dağı geçidinin ilk 18 kilometresiyle Trabzon-Atayurt-Santa Harabeleri yolunun 22 ila 34. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ila 30. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ödemiş-Kiraz yolunun 58 ile 60. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Fethiye-Söğüt yolunun ilk 4 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak düzenleniyor. Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30 ile 34. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. Konya

0: Akşehir yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Akşehir istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Artvin-Erzurum yolunun ilk 37 kilometresinde bulunan tünellerdeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle 8 ile 17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Reklamlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
9: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dile

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamlar.

0: soralım bakalım.
1: Anksiyete ile nasıl başa çıkabiliriz? Klinik psikolog Oya Doğan'a sorduk.
2: Anksiyete ile nasıl başa çıkabiliriz? Bir şeyle başa çıkabilmek için önce doğru tanımı yapmak gerekiyor. Yani düşmanımızı, muhatabımızı tanımak gerekiyor. Anksiyete halk arasında bilinen ismiyle kaygı aslında genetik geçiş, deneyimler, genlerimizle ilerleyen bir süreç. Ama unutmamak lazım. Genetiğimizi, genlerimizi ve tecrübelerimizi değiştiremeyiz ama olaylara bakışımızı değiştirebiliriz. Anksiyete ile ilgili sınır bir çizgi var. Eğer bedeninize yansımaya başladıysa anksiyete bozukluğu, yeme düzeniniz, uyku düzeniniz, günlük rutinlerinizde sekteye uğratan alanlar oluyorsa bizim profesyonel bir desteğe ihtiyacımız var demektir. Peki profesyonel destekle birlikte bu self-help dediğimiz kendimize nasıl yardımcı olacağız? Anksiyetenin anahtar cümlelerinden bir tanesi harekete geçmektir. Spor yapmak, düzenli beslenmek, uyku düzeninizi sağlamak anksiyetenin olmazsa olmazlarındandır. Bir de bilişsel olarak yaşadığımız çarpıtmaların kendi içimizde çözümlenmesi. Anksiyete kaygı dedik. Bizi kaygılandıran durumlarla ilgili belki matematiksel bir analiz işe yarayacak. Neden korkuyoruz? Eğer öyle olursa başımıza gelecek durumu yönetememe fikri nerede tecrübe edildi bizimle? Dediğim gibi genlerimizi, genetiğimizi ve deneyimlerimizi değiştiremeyeceğiz ama anksiyeteyle ilgili süreçte olaylara bakış açımızı değiştireceğiz. Bakış açımızı değiştirmek ne demek? Çok kolay mı? Aslında insanlar alışkanlıklarını oldukça zor değiştiriyorlar. Sonuçta bir kitabınızı bir çekmecenize koyduğunuzda günlerce aynı çekmeceden alırsınız ve yerini değiştirdiğinizde oraya alışırken zorlanırsınız. Düşüncelerimiz de böyle. Bir düşünceye alıştığımızda ve otomatik olarak zihnimize geldiğinde onunla ilgili bakış açımızı değiştirmek oldukça zordur. Ama insanoğlu pratikleyerek öğrenir, deneyerek öğrenir. Çokça pratik yapmak anksiyete, kaygıda da işimize yarayacak süreçlerden bir tanesidir. Bizim düşüncelerimizin bazı kanıtlarla çürütülmesi ya da bazı kanıtlarla desteklenmesi olaya bakış açımızı değiştirebilir. Peki nasıl zenginleştirmeliyiz? Bizi kaygılandıran durumlarla ilgili olumlu senaryoları da devreye sokmamız gerekiyor. Fizikte bir kural vardır. Alan daraldıkça basınç artar. Bizde de düşünce tek oldukça bizi rahatsız etme süreci artar. O nedenle düşünceyi çeşitlendirmek, zenginleştirmek, olumlu tablolarda eklemek bilişsel olarak o çarpıtmanın önüne geçecektir.
0: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 19'u 28 dakika geçmekte ve TRT İstanbul Radyosu'nda canlı yayında spor servisi programını başlatıyoruz. Haftanın ilk spor servisi programı şu özelliği de taşıyor. Süper Lig bittikten sonraki ilk yayınımız. Süper Lig bitti ama kupa bitmedi. Ayrıca yükselen takımlar da alt liglerden, henüz onların da belli olmayan durumları var. Yani futbol adına her şey bitmedi ve önümüzde de bir Dünya Kupası var bildiğiniz gibi. Biz de katılıyoruz, ne mutlu bize. Bugün de milli takım geniş aday kadrosu açıklandı. Bunları da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Programı Kemal Çat hazırlıyor. Teknik masada yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve ben Kerem Demircioğlu. Canlı yayında sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Ama hemen dinleyicilerimizi hatırlatalım. Şu sıralarda kabine toplantısı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bildiğiniz gibi kabine toplantılarının ardından konuşma yapıyor ve biz de canlı olarak yayınlıyoruz. Eğer kabine toplantısı biterse yayınımızın ortasında Cumhurbaşkanımıza bağlanacağız konuşmasına. Daha sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu uyarıyı baştan yapalım. Evet, 34 haftalık maraton Süper Lig'de sona erdi. Uzun süre lider götüren Galatasaray geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu zaten ilan etmişti. Önemli olan düşen takımların belirlenmesiydi ve Karagümrük Kayserispor'un ardından Antalyaspor'da lige veda eden 3. takım oldu. Lige çıkan iki takım da belli, Erzurumspor ve Ahmetspor. Son takımı belli edecek maçta Çorumspor ve Esenler Erekspor arasında oynanacak karşılaşmayla belli.

0: Belli olacak. Bağlantımız hazır mı sevgili Kemal Çat? Tamam, o zaman vakit geçirmeden hemen ligin son durumunu size hatırlatmadan ilk konumuza merhaba diyelim. Çünkü dediğimiz gibi her an için kabine toplantısı sona erebilir. Onun için yayınımızı kesmek durumunda kalabiliriz. Hepinizin yakından tanıdığı A-Spor yorumcusu, spor yazarı, gazeteci sevgili Haldun Domaç. Haldun abi bizimle. Hoş geldiniz Haldun abi.
1: Hoş bulduk Kerem. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkür
1: Çok sağ ol.
0: ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Lig bitti elbette, yorumunuzu alacağız ama bugün hani son dakika gelişmesi olarak milli takımımızın geniş aday kadrosu açıklandı. Siz de bir göz atmışsınızdır. Böyle hani gözünüze çarpan olan sürpriz isim ya da olmayan bir sürpriz isim gözünüze çarptı mı?
1: Yani ben genellikle milli takım kadroları üzerinde, özellikle buraya kadar getiren oyuncularla ilgili tasarruflarda bulunduğu için çok fazla eleştiri yapmıyorum. Yani tabii ki benim de hani düşündüğüm şu olsa bu olsa diye isimler var. Ama hani o noktada çok da böyle hani şey olmuyorum yani. Çünkü netice itibariyle bu mücadeleyi onlar yaptılar. Onu özellikle söylemek lazım. Ve teknik direktör netice itibariyle buraya getirdi. O zaman bu takımı oraya götürmek de onun hakkı. Yani o açıdan baktığımda çok da fazla böyle hani şu olsaydı bu olmasaydı falan demek çok da gerçekçi bir yaklaşım olmuyor, onun için söylüyorum. Ama tabii netice itibariyle geniş bir kadro var. O kadro üzerinden konuşulacak, zaman içerisinde konuşacağız. Mesela burada kaleci sayısı 5 olmuş, Ersin de alınmış. Tabii
0: evet,
1: bu kadar kaleci olmayacak muhtemelen. Öyle bakmamız lazım. Netice itibariyle baktığımda söylediğim gibi geniş bir kadro. Burada Ahmet Can Kaptan'ı görüyoruz, Çağlar'ı görüyoruz. Hani özel isimler de olduğunu söyleyebilirim. Atakan mesela çok büyük beklentiler içerisinde olduğumuz bir oyuncu, onu özellikle söylemek lazım. Mesela birçok kişi belki, şimdi anlatmak istediğimi şöyle daha net anlatayım Kerem istersen.
0: Elbette.
1: Kaan Ayhan mesela, şimdi birçok kişiye sorsanız Kaan Ayhan'ın hani kendi takımında da sürekli kadroda olmayan bir oyuncunun orada olması eleştirilere neden olabilir. Hı-hı. Ama ben eleştirmem. Neden eleştirmiyorum? Çünkü diyor ki hoca, ben bu çocuklarla yola çıktım ve bu çocuklarla Dünya Kupası'na 24 yıl sonra katılma hakkı kazandım. O zaman seçim de benim olacak. Ben seçeyim, ben karar vereyim diyor. Ona da söyleyecek fazla bir şeyim olmuyor. Zaten hocanın biliyorsun bazı noktalarda ciddi bir şeyi var. Böyle hani sahip olduğu oyuncuları kolayca bırakmak istemiyor. Burada milli takım kadrosunda da çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Mesela Samet Akaydın çok eleştiriliyor. Yani Samet Akaydın konusundaki saplantısı noktasına gelenler var. Ama diyor ki benim oyun sistemim içerisinde Samet çok değerli bir oyuncu diyor. Ve gerçekten de bazen çok yüksek performansla oynarken bazen pek de akla sığmayan hatalar yapabiliyor ama hoca diyor ki ben ondan nasıl verim alacağımı biliyorum. Mesela bu milli takımın geniş kadrosunda keza yine bir Yusuf Sarı'yı görüyoruz. O da yine milli takıma kazandırdığı oyunculardan biri. Ben öyle baktığım zaman hani yine söylüyorum, o niye yok, bu niye yok diye çok seçenek bulabiliriz. Ama netice itibariyle bir hoca bu yola çıktı ve bu yolda devam edip bizi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na taşıdı. O zaman çok da başlangıçta itiraz etmek çok da değerli değil. Zaten de çok geniş bir havuzumuz da yok. Onu da söylemek lazım.
0: Çok doğru. Peki Haldun abi, o zaman Süper Lig bitti dedik. Oradan yorumlarınıza devam etmenizi
1: tabii
0: istirham
1: ki
0: edeceğiz. Dilerseniz hani Galatasaray ile başlayalım. Şampiyondur. Bir sıradan başlamak zorundayız. Geçen hafta ilan etti şampiyonluğunu. Fakat Galatasaray takımındaki oyuncular olsun, özellikle Okan Buruk olsun, hatta yönetim, Galatasaray taraftarı tarafından özellikle sosyal medyada acımasız eleştirilere de tanık oldu. Hani Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarı şöyle demiş olabilir. Yani 3 senedir şampiyon yapan bir hoca 4. senede %99 olacak. Niye bu kadar eleştiriyor? Yani bizde öyle bir durum olsa biz göklere çıkartırdık. Ama Galatasaray taraftarı niye eleştiriyor demiş de olabilir. Demeyen de olabilir. Haklı olanlar var, haksız olanlar var. Bir taraf diyor ki o kadar kuvvetli bir kadro var ki zaten şampiyon olması normal. Hani Okan Buruk değil, ne bileyim hani Bülent Korkmaz da olsa, ne bileyim işte Hamza Hamza oldu olsa o da şampiyon yapardı diyenler var. Diğer taraftan da şunu diyenler var. Tam aksine Okan Buruk tam bir futbolcu, profesyonel insanlarla çalışma stratejisti. Bu kadar güzel bir kadroyu, Osimhen'i, Icardi'yi küstürmeden bir takımda top tutmak ve dördüncü sene şampiyon yapmak büyük bir başarı diyenler de var. Yani çok uç görüşler var. Siz yılların deneyimi olarak Okan Burak'a ve Galatasaray'ın dört sene üst üste şampiyon yapmasına nasıl bir stratejiyle bakıyorsunuz?
1: Şimdi önce hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Onu özellikle söyleyelim. Yani kolay bir iş başarmadı. Fatih Terim'den sonra 4 yıl arka arkaya şampiyon olan teknik direktör. Bu önemli bir başarı. Onu özellikle söylemek lazım. Tabii burada hep söylediğimiz bir cümle var. Fayda maliyet diye bir cümle var. Yani sizin kurduğunuz takım, aldığınız sonuç. Şimdi şampiyonluk güzel bir sonuç. Ama taraftar diyor ki yani bu kadronun çok daha iyisini yani oyun olarak da yapması lazım. Avrupa, mesela ben Avrupa'da çeyrek final bekliyordum. Siz bir kaleciye 35 milyon euro, bir stopere 30 milyon euro, bir santrofora 75 milyon euro verdiğiniz zaman biraz daha yukarıda bir hedef bekliyor insanlar. Yani onu özellikle söyleyeceğim. Tabii ki bu yol çok dikenli bir yol. Yani öyle kolay bir yol değil. Ama beklentiler yükseliyor doğal olarak. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela bu kadro, bu kadronun içine Wilfred Tsingo'yu almasa Galatasaray ya da işte Osimhen'i koymasa şampiyon olur muydu? Bence o bile olabilirdi, şampiyon olabilirdi. Ama Galatasaray neyi hedefledi? Dedi ki ben bir yukarıyı hedefliyorum, Avrupa'da büyük başarı hedefliyorum derken ligde 4 kere, en az 4 kere, yani en az demeyeyim de 3 kere diyeyim, en az 3 kere şampiyonluğu kendi eliyle Fenerbahçe'ye takdim etti.
0: Doğru.
1: Kere. Doğru. Yani şimdi taraftar diyor ki tamam bu kadro bu şampiyonluğu 4 kere 3 kere nasıl Fenerbahçe'ye teslim etti? Ha, Fenerbahçe kabul etmedi. Ayrı bir konu. O ayrı bir olay. Ama şöyle düşünün. Yani bir tarafta santroforsuzdaki Şerif, diğer tarafta Osimhen ve siz 3 kere 4 kere şampiyonluk şansını rakibinize veriyorsunuz. Bunlar konuşuluyor. Ama netice itibariyle şu cümleyi de söylemek lazım. Sonuca bakacağız. Sonuca baktığımız zaman ortaya çıkan üst üste dördün şampiyonluk, 26 şampiyonluk, rakiplerinin çok önüne geçti şampiyonluk sayısında ve önümüzdeki sezona da daha moralli başlayacak bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Oyun tatmin edici değildi. Ben onları söyleyeyim neler olduğunu. Bunları tabii biraz daha zenginleştirmesi gerekiyor. Eğer Avrupa yolunda da devam edebilmek istiyorsa. Bir, oyun planı olarak sadece bir A planıyla oynayan bir Galatasaray var. İki, oyuncu çeşitlemesi noktasında sıkıntılar var. Yani bir oyuncunun yokluğu, iki oyuncunun yokluğu ciddi sıkıntılar oluşturuyor. Mesela hala bir 10 numarası yok.
0: Evet.
1: Mertens gittiğinden beri Galatasaray'ın. Keza kanatlarda oynayan oyuncularla ilgili de zaman zaman dalgalandıklarında onlara yakın performans sergileyecek oyuncu bulamıyorsunuz. Ama bireysel beceri olarak baktığınızda sezona damga vuran oyuncular zaten şampiyonluk yolunu kolayladı. Yani burada baktığımızda Trabzonspor'un yaptığı işte Galatasaray'ın yaptığıyla kıyaslandığında evet biri şampiyon biri üçüncü oldu ama eldeki olanaklar çerçevesinde baktığımızda Trabzonspor'un yaptığı iş daha da önemli. Çünkü eldeki kadro açısından baktığımızda taraftar ya da işte o eleştiriyi yapan insanların odak noktası da bu oluyor. Yani işte olay ile Batagov'la, Zubkov'la ondan sonra işte futbol sezonunu tamamlayan Vakame ile elde olmayan işte birçok oyuncu sayabilirim de Visca ile Felipe Augusto ile bizimle şampiyonluk yarışı yaptı bu takım ve bizim neredeyse de şampiyonluk yarışında bizi yendi. Yendikten sonra da yoluna devam edebilirdi ama kadro derinliği olmadığı için bunu başaramadı. Yani o belli kesimin eleştiri hedefi, eleştirilerdeki amacı bu. Şimdi Galatasaray bunlardan ders çıkaracak. Okan Buruk bunlardan ders çıkaracak.
0: Şimdi ders çıkarmak deyince tabii o da Haldun abi çok sosyal medyada konuşuldu değil mi? Yani Okan Buruk defalarca her maçtan sonra bundan ders çıkardık, bundan ders çıkardık dedi. Aynen. Ama bir kez daha oldu, bir kez daha oldu, bir kez daha oldu. Çok aynen eleştirildi bu yönden de.
1: Aynen. Çünkü şöyle bir şey. Tabii şimdi ben yani kişisel olarak söyleyeyim. Ben kendi yorumumu söyleyeyim. Bir, evet. Galatasaray A planının dışında B, C planları oluşturması lazım. İki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi

0: ligi yoluna devam etmek istiyorsa en az 2-3 Şampiyonlar Ligi ağırlıklı oyuncuyu daha kadrosuna katması lazım. O derinliği oluşturması lazım. Bunun dışında tabii ki en azından oyun gücü olarak daha yukarıya çıkması lazım. Bütün bunlara baktığımız zaman bunlar ders çıkartılması gereken unsurlar. Yoksa bu sene yakalayamadı Fenerbahçe. Belki de bir şanstır bu. Fenerbahçe'de Saadettin Saran yönetimi, Saadettin Saran ve yönetimi eğer Devin Özek'le Tedesco'nun aklına uyup da, ki futbol aklı oldukları için söylüyorum, yanlış anlama, öyle söylemiyor ya, aklına uyup da şeyle, Sıdıkı Şerif'le Talişka'yı santrofor bölgesi için düşünüp stoperde Çağlar Kalsın yeter diye düşünmeseydi belki başka bir senaryoyu konuşuyor olacaktık şu anda. Onun için de buna hazırlıklı olması lazım Okan Buruk'un bu sene. Çünkü aynı hatalar belki Fenerbahçe tarafından, belki Trabzonspor tarafından yapılmayacak. Onu özellikle söylemek
1: lazım. Galatasaray'da yedek bekleyen Icardi Fenerbahçe'de olsaydı belki de işler çok değişik olacaktı, değil mi Arda?
0: Daha ötede bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bunu söylemek galiba daha şey olacak. Samsunspor'da Marius Muadil Maci var. Yani o oyuncu belki devre arasında Fenerbahçe'ye gelse başka bir senaryo konuşabilir. Evet. Ya da Pandron gelenle beraber. Yani o kadar enteresan bir şey. O kadar hassas dengeler vardı. Ama netice itibariyle tarih sizin neleri yanlış yaptığınızla değil, neleri doğru yaptığınızla ilgileniyor. Çünkü doğru yaptıklarınız var ki şampiyon oldunuz. Onun için söylüyorum.
1: Yani 10 sene sonra bakacaklar 2025-26 sezonunda şampiyon kim? Galatasaray. Kimse nasıl olduğunu konuşmayacak. Şampiyon ya, mu? Şampiyon diyecek.
0: Ya demeyecek ki ya Fenerbahçe orada Karagümrük'e mağlup olmasaydı. Orada Fenerbahçe Santrupor olsaydı şu falan. Tabii ki bunu bizim gibi işin içerisinde, senin gibi işin içerisinde olan insanlar
1: bilecek.
0: Ama itibariyle karşısında şöyle yapacak. Türkiye Süper Ligi'nin 2025-26 şampiyonu Galatasaray diye karşısında yazacak. Tabii bu yani genelde şöyledir. Asıl başarılıyken ders çıkarmak önemlidir. Başarılıyken zaten ders arıyorsun. Ben nerede başarısız oldum diyorsun. O manada söylüyoruz. Ama Galatasaray son derece başarılı işler yaptı. Ya mesela şöyle vurgulamak lazım. Bir başka önemli nokta, belki daldan dala atlıyorum
1: ama. Lütfen.
0: Yani Trabzonspor'daki Fatih Tekke başarısı mükemmel bir başarı. Yani ligin...
1: Hat bir anda düştü. Tekrar Haldun abiye bağlanmaya çalışacağız. Bu arada saatimizin 19.43 olduğunu, TRT Radyo 1'de spor servisi programına dinlemekte olduğunuzu söyleyelim. Lig bitti demiştik. Bugün 20.30'a kadar programımız sürecek. Ama dediğimiz gibi kabine toplantısı sona erdiği anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması için de oraya bağlanabiliriz. Her an için bekliyoruz. Süremiz daha var. 45 dakikamız var. İlerleyen dakikalarda konuklarımız da var. Süper Lig bitti demiştik. Şu ana kadar Haldun abiyle Galatasaray'ı konuştuk. Birazdan elbette Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Zaten zaman zaman sevgili Haldun Domaç Trabzonspor'a da değindi ki son cümlesinde telefon hattı kaybolduğunda Trabzonspor'dan bahsediyorduk. Gerçekten de vurguladığı şey şu, yani fiyat performans olarak hani Galatasaray'ın kadro fiyatıyla Trabzonspor'un kadro fiyatını bir kıyasladığımızda gerçekten Trabzon'un, Fatih Tekke'nin başarısı daha iyi gibi gözüküyor. Her ne kadar Galatasaray şampiyon olmuşsa da elbette hani bu fiyatın şampiyon olması daha doğal gibi görebiliyorsunuz Galatasaray açısından. Trabzonspor'un başarısı gerçekten takdire şayan ki bir kupa finali var önümüzdeki günlerde. Trabzonspor'un Konyaspor'la oynayacak. Bu arada reklama gidebiliriz sevgili arkadaşlar. Reklama gidelim. Bu arada sevgili Haldun Domaç'a da bağlantımızı tekrar sağlamaya çalışalım.
2: Reklamlar. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 sipariş.

0: 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Kırklı Finish Ultimate Plus tablet çeşitlerinde bir alana bir bedava Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
3: Evet, bağlantıyı kaybetmiştik. O sırada biz de bir reklama gidip geldik ve sevgili Haldun abi, Haldun Domaç hattın diğer ucunda, tekrar merhaba sevgili Haldun abi. Tam Trabzonspor'dan, Fatih Tekke'den bahsediyordunuz. O anda evet. Bağlantıyı kaybettik. Buyurun.
4: Şimdi şunu söylemeye çalıştım. Tabii ki Okan Buruk çok başarılı ama bu ligde en başarılı hoca tasnifi yapmak istemiyorum. Ama başarılılar arasında Fatih Terim'i ayrı bir yere yazmamız gerekiyor. Ve ben bir de artık düştü denilen takım Eyüpspor'un teknik direktörü Atilla Gerim'i de bu noktada çok başarılı buluyorum. Yani genel anlamda baktığımda çevremizdeki insanların hepsi ya Karagümrük düştü 1, Eyüpspor düştü 2, şimdi 3. takımı arıyoruz derken. bir anda inanılmaz bir dokunuş yaptı oyuncularla. Yani şöyle de bir durum değil, yani transfer yaptı, işte şunu aldı, burayı kapattı, orayı kapattı değil. Mevcut oyunculara dokunuşlarıyla umuttan yüksek verim aldı bir anda. Yani baktığımızda oyunculara iki umuttan diyelim, Meraş'tan da, evet, şeyden de, yani Bozok'tan da, yani sonuç itibariyle baktığımızda
3: hay Allah, gene bağlantı koptu herhalde. Genel hatlarda bir problem var. Tekrar bağlanmaya çalışacağız sevgili Haldun abiye. Bugün milli takım aday kadrosu, geniş kadro tabi açıklandı. Geniş bir kadro. Bu kadrodaki tüm futbolcular Amerika'ya gitmeyecek. Bir eleme de yapılacak. Her mevkiden tabii ki normal üzerinde bir fazla sayı var. Aday kadro tekrar gözden geçirilip daha bir rafine hale getirilecektir.
4: Tek olmaya başladı. Neden oldu?
3: Evet Haldun abi, biz de anlamadık. Herhalde genelde bir problem var. İnşallah bir daha kesilmez diyelim. Fatih Tekke diyordunuz.
4: Evet, Fatih Tekke dedim, Atilla Gerim dedim. Yani bunlar gerçekten çok önemli işler yaptılar. Tabii ki üst üste 4 şampiyonluk kazanan Okan Buruk'u ayrı bir yere yazarak konuşmamız lazım. Şimdi biraz da belki geleceğe yönelik de bakmak lazım. Şimdi bu takımlar Avrupa mücadelesi yapacaklar. Şampiyonlar ligi var, elemesi var. Erken başlayacak bir sezon var. Dünya Kupası var. Dünya Kupası'nın bitişinden hemen sonra Avrupa maçları oynanacak. Bir de tabii bu planlamalar ne kadar hatalı yapıldığını da söylemek lazım. Avrupa bakacağız. Dünya Kupası bitiyor. Avrupa elemeleri, Avrupa maçlarının başlayacak. Tabii. Arada 4 gün, 5 gün var. Bunlar ne kadar planlı.
3: Örneğin mesela ilk aklıma gelen Kerem Aktürkoğlu, değil mi? Milli takımla Amerika'ya gidecek. Çok zorlu müsabaka. İnşallah hani gidebildiğimiz yere kadar gideriz. Sonra dönecek. Fenerbahçe ikinci ya da üçüncü turdan ön eleme oynayacak Şampiyonlar Ligi'nde.
4: Yani 23 Temmuz gibi başlayacak. Evet, 19 Temmuz bir yerlere kadar gitseniz, 16, 17, 15 neyse bir yerlere gitseniz, döndüğünüz gelene kadar Amerika'dan zaten yani bu planlamaların da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama şimdi diyecekler ki bize, ya siz Türkiye'deki planlamayı da eleştiriyorsunuz, bir de kalktınız UEFA'nın FIFA'nın planı.

0: noktayı eleştiriyorsunuz diyecekler ama.
1: Bizim işimiz eleştirmek Adın abi.
0: Ama şöyle bir şey ya, bak iki taraflı bir eleştiri daha yapayım. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi 10+4 Okan Buruk itiraz ediyor.
1: Evet.
0: Yakın, yani yarın diğer kulüpler de itiraz edecekler. Şimdi benim iki tarafa da bir itirazım var. Birincisi Türkiye Futbol Federasyonu'na. Yani siz 5 takımla Avrupa'da temsil edilirken 10+4 4 tane yetiştirmeye gerek yok. Yani o ne demek 4 yabancı? Biz Senegal milli takımına, Ghana milli takımına, Gine milli takımına oyuncu yetiştireceğiz demek. Çünkü o 4 taneyi alacaksın, yavaş yavaş oynatarak geliştireceksin. Şimdi buna bu son derece bana göre yanlış bir şey. 12+2 dediniz. Kulüpler de yürüdüler. Devam edin mesela 12+2'de, değil mi? Şimdi ne yaptılar? 10+4. Ben bunu yanlış buluyorum. Ben bir başka şeyi daha yanlış buluyorum. Okan Buruk bu açıklamayı bugün mü yapmalı? Yani Kasımpaşa maçından sonra mı yapmalı? Ya da Fenerbahçe, Galatasaray'ın dışında işte Trabzonspor, Beşiktaş bu açıklama için beklemeli mi? Yani o gün o karar alındığında...
1: Doğru, çünkü karar geçen sene alındı, evet, değil mi? Geçen sezon alındı karar.
0: Evet, geçen sezon bu karar alınırken siz çıkacaksınız, diyeceksiniz ki yani biz uluslararası temsildeyiz. Yani şimdi gerçekten öyle. Her puanın önemi var. Ülke puanına etki ediyor vesaire. Eşitler ülke puanına etki edeceğim bir iş yapıyorsun. Ve federasyon böyle bir karar alıyor. Artı bak gerçekten bunu söylüyorum. Şimdi Niyaga diye bir oyuncu geliyor. Biz Niyaga'yı nereye yetiştiriyoruz? Olay diye bir oyuncu geliyor. +4'ten. Biz nereye yetiştiriyoruz? Kendi ülkemize mi? Bir faydamız var mı? Hani şunu söyleseniz anlarım. Derim ki ha bak bu işte bizim ülkemiz için faydalı. İki tane yerli oyuncuyu 20 yaşına kadar oynatacaksınız falan deseniz bunun bir mantığı vardır. Kendi milli takımıma oyuncu yetiştiriyorum dersiniz. Ama bunun bir mantığı yok bana göre yani.
1: Doğru.
0: Yani 10+4 nedir? Yap 14 tane. Şunu söyleyeceğim. Yani şunu gerçekten söylüyorum. İlk günden beri söylüyorum. Yani bir kriter koyarsınız, buna söyleyecek hiçbir şeyim yok. Kriter koyun. Dünyanın her yerinde oyuncu, yabancı oyuncu için kriterler var. Koyun. Ama yani bu iş yanlış. Yanlışın ikinci tarafı da kulüpler bunu şimdi hani şey gelince artık tehdit kapıya gelince ya bu yanlış deniliyor ki bu da bana göre bir hatalı, iki taraflı bir hatadan bahsediyorum.
1: Çok doğru. Şimdi ikinciye de geçmek gerekiyor tabii, Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de bir seçim var. İki tane güçlü başkan adayı var. Başkan adaylarının konuşulan teknik direktör adayları var. Fenerbahçe'nin yine az önce sizin de söylediğiniz gibi Galatasaray'ın altın tepside sunduğunu, son dakikalarda defalarca yediği hatalı gollerle tekrar Galatasaray'a iade etmesi var. Fenerbahçe bu sene ne hata yaptı ve bu seçim Aziz Yıldırım ve Hakan Safi gözüküyor seçimde birbirlerine rakip. Teknik direktör adayları da konuşuluyor. Neler olabilir önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'de?
0: Şimdi geçmişe dönüp bakarsak çok net bazı hatalar var. Yani işte devre arasında mesela takım çok ivmelendi. Belli bir noktaya geldi. Siz omlet yaparken yumurta almak yerine gittiniz domates aldınız. Yani yumurtasız omlet olmaz. Yani onun için Kante'yi aldı. Kante kötü oyuncu mu? Hayır. Yani biraz başka bir örnekten devam edeyim. Yumurtanız varsa içine domatesli falan bir şey de yapabilirsiniz. Yani o ayrı. Ama sizin önce bir kere yumurtanız yoktu. Yani santroforunuz yoktu. Santrofora gittiniz. Yani bence çaylak santrofor, Sıdıki Şerif'i aldınız. Talişka'yı da santrofor olarak düşündünüz. Bir kere buralarda yanlışlar yapıldı. Stoper bölgesinde istenen performansı gösteremedi Galatasaray. Yani özür dilerim Fenerbahçe. Onun yanında baktığımızda Milan Škriniar'ın sakatlığının çok ciddi sıkıntı yarattığını gördük. Osterwolde'nin zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşadığını gördük. Kaldı ki Fenerbahçe'de çok daha hani böyle tarihe geçecek bir olay, Levent Mercan stoper oynadı yani. Yani
1: evet,
0: boyuyla posuyla stoper oynadı. Yani onun için birçok yanlış yapıldı. Onları vurgulamak lazım. Şimdi bu yanlışlardan arınmış bir yönetime ihtiyaç var. Aziz Yıldırım ben bir yıl için buradayım diyor. Yani onun dışında zaten seçim yapılacak bir yıl sonra, biliyorsun olan
1: evet,
0: var.
1: Evet.
0: Hakan Safi'de öyle bir sözü yok. Şimdi burada Aziz Yıldırım'ın sözleri şu. İşte 60 bin kişiye çıkartılacak. Stat localar sayısı artacak. İşte, yeni araziler kazandırılacak. Fenerbahçe Üniversitesi geri alınacak. Bunlarla Fenerbahçe

0: daha şampiyon odaklı konuşuyor. Yani oyuncu transferi açısından baktığımızda, yani oyuncuların transferi açısından hedef oyuncular belirlemeye çalışıyor. Aziz Yıldırım tabii ki bu kulüpte 20 yıl şampiyon, 20 yıl görev yapmış ve şampiyonluklar kazanmış bir başkan olarak çok total düşünüyor. Yani hem idari açıdan hem sportif açıdan. Ama burada önemli nokta bence sportif açıdan Fenerbahçe'nin karşılık verebilecek oyunculara ihtiyacı var. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Karşılık verecekten kastım şu: Galatasaray'da Leroy Sané var. Siz Leroy Sané tadında bir oyuncuya ihtiyaç duyuyorsunuz. Galatasaray'da Osimhen var. Siz en azından ona karşılık verecek bir santrofor bulmak durumundasınız ki en azından eşit bir mücadele yapabilirsiniz. Yoksa siz Osimhen'in karşısına Sıdıkı Şerif'i koyarsanız haksız rekabet oluşur. Yani haksız rekabette kazanımı kime çeviriyor? Galatasaray'a döndürüyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Buralarda hata yapmaması lazım. Saadettin Saran ve yönetimi çok ciddi bir hata yaptı. Ya en basit bir şey daha söyleyeyim ki bunu da gördük. Bildiğim için söylüyorum. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe oyununda özel bir oyuncu aslında. Şöyle özel oyuncu. Çünkü genelde dünya futbolu artık bir hızlı oyuncu, bir hızlı kanat oyuncusu, bir topu tutan, içeriye kat edebilen, topu orta yapabilen, yani içeri dışarı çalım atabilen oyuncu arıyor. Şimdi böyle bir oyuncu vardı elinde. Özellikle Devin Özek'le Tedesco kafa kafaya verdiler. Onu gönderip Nene'yi oynatmayı düşündüler. Ve bunda da başarılı oldular. Oyuncuyu gönderdiler. Yani anlatmak istediğim, buralarda yönetim işe el koyamadı. El koyamayınca da bu sıkıntılar arka arkaya geldi. Şimdi aynı hataların yapılmaması lazım. Fenerbahçe'nin bir kere çok güçlü bir transfer politikası izlemesi lazım. Onu söyleyeyim. Yerli yabancı konusunda da benim kanaatim şu. Yani ben isim o bu falan demiyorum ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de son 20 yıla bakıyoruz. Yüksel Süper Ligi ya da Türkiye Süper Ligi diyelim. Süper Lig'de 20 yıldır şampiyon olan herhangi bir yabancı antrenör yok. Bunu da dikkate alması lazım. Veri olarak bence Fenerbahçe'de başkan adayları.
1: Haldun abi çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel yorumlardı. Çok keyif aldık.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, Haldun Domaç'tı konuğumuz. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuştuk. Ama elbette Beşiktaş'ı da konuşacağız ki bugün çok önemli bir gelişme. Sergen Yalçın'ın takımdan ayrılmasını konuşacağız ve birazdan gazeteci Serdar Sarıdağ bizimle birlikte olacak.
2: Spor servisi devam ediyor.
1: Evet, saatlerimiz 19.59'u gösteriyor. Haldun Domaç'ın ardından şimdi telefon hattında ikinci konumuz var. Beşiktaş'ı konuşacağız. Spor yorumcusu, futbolcumuz, gazeteci Serdar Sarıdağ. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
1: Teşekkür ediyoruz. Sizden önce Haldun Domaç'la Galatasaray ve Fenerbahçe'yi biraz analiz ettik. Süper Lig performanslarını ve durumunu. Sizinle de Beşiktaş'ı konuşmak isteriz. Çünkü bugün çok önemli bir gelişme oldu. Zaten beklenen bir toplantıydı bugün. Başkan Serdar Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında. Ve ayrılık kararı çıktı. Şimdi elbette herkes merak ediyor. Çünkü hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon oldu Beşiktaş için. Beşiktaş'ın bu seneki performansını ya da siz de eğer başarısız buluyorsanız nedenlerini ve gelecekte Serdar Adalı'nın kiminle çalışabileceğini muhtemel neler öngörüyorsunuz? Sizin de bildiğiniz gibi dinleyicilerimiz için söylüyorum. Bugün bir açıklaması var başkanın. Şenol Güneş'in adı geçtiği için Şenol Güneş'i severim ama onunla çalışmayı düşünmüyorum demiş. Yani örneğin hani Şenol Güneş'e çalışmayacağını açıklamış ama kiminle çalışacağını bilmiyoruz. Sözü sizlere bakıyoruz. Buyurun efendim. Beşiktaş ve Serdar Sarıdağ yorumları.
3: Çok teşekkür ediyorum. Tabii Beşiktaş'ta bugün bayağı bir hareketli bir gün oldu. Ben bekliyordum açıkçası. Çünkü toplantı devam ederken ben sosyal medyada biraz toplantının sonucunu erkenden söylemiş bir durum oldu. Çünkü herkes devam edip mi, etmeyecek mi, hocamı bırakacak, başkan mı gönderecek veya karşılıklı mı anlaşılacak derken ben dedim ki Sergen Yalçın yönetimle görüşmeye gitmeyip istifasını vermeye gidiyor dedim. O kadar netti. Çünkü Sergen Hoca Konya

0: maçından sonra kendisine yapılan istifa çağrısı, bunun yanında kendisine su şişesi de atıldı tribünden. Bunun yanında belki hocanın açıklayabileceği aile bireylerine, hatta ölmüş kardeşine bile ağır ikramlarda bulunulduğu da ekleyelim. Hocayı bunlar hocayı duygusal olarak çok etkiledi. Yani hoca Beşiktaş'ta yeri ayrı. Yani Beşiktaş'ta imkansızlar içerisinde kupası oldu, şampiyonluk kupası oldu. Bolculuk dönemlerinde başarıları oldu. Beşiktaş'ın altyapısında gözlerini açtı. Deyim verilmesi Beşiktaş'ın onun için çok farklıdır. Eğer bizde böyle bir kredi yoksa, eğer taraftar arkamızda yoksa, eğer bize böyle hakaretler ediliyorsa, bizim burada başarılı olma şeyimiz çok mümkün değil dedi hoca. Hı hı. Çünkü mutlaka ve mutlaka aynı zamanda tabii hoca şunun da farkında. Bunu çok dile getirmiyor ama bunu ben söyleyebilirim. Bu bir bilgidir. Beşiktaş camiasında da kaotik bir durum var. Yani Beşiktaş camiası içerisinde muhtemel başkan adayları beklemede. Geçmiş dönemdeki başkan adaylarının kendi çevresi, kendi adamları sosyal medyada Beşiktaş neden takılsa mutlaka farklı gündemlerle Beşiktaş gündemini farklı yönlere çeviriyor. Beşiktaş'ın içini daha da karışık bir hale getiriyor. Dolayısıyla burada bir hocanın başarılı olma ihtimali çok yüksek değil. Yani bence hoca ismi değil sorun. Hoca da değil. Yani bugün çok iyi hocaları da getirseniz. Hatta Jürgen Klopp'ta Pep Guardiola'yı aynı anda getirebilme başarısını bile gösterseniz, Beşiktaş kongre yapısı, Beşiktaş camiasının içerisinde bu durumlar düzelmedikçe burada hocaların başarılı olma ihtimali çok güçlü gözükmüyor açıkçası.
1: Kesinlikle. Peki bugün spor programlarında şu da konuşuldu. Şimdi Sergen Yalçın, evet, karşılıklı anlaşma sonucu deniyor, bırakıldı. Bir Serkan Reçber durumu da var Beşiktaş'ta. Onun herhangi bir pozisyon değişikliği konuşuldu mu? Bir bilgi var mı?
0: Ya şimdi o Sergen Yalçın'la birlikte geldi Serkan Hoca.
1: Evet.
0: Ama şimdi bir çalışma var ortada. Yani aylardır bu yaz transferi için yapılmış bir çalışma var. Hı hı. Dolayısıyla Serkan Reçber de bu işin bilen, futbolun içinden gelen, futbol oynamış. Daha önce de sportif direktörlük yapmış, yorumculuk yapmış. Dolayısıyla havuzu geniş, oyuncu havuzu geniş. Tabii ki Serdar Adalı onunla görüşecek, ondan da raporlar alacak. Ne yaptınız, çalışmalar ne durumda? Belki onunla devam edecek, belki etmeyecek, bilmiyorum ama tabii şimdi Serkan Hoca da hani Sergen Hoca ile birlikte geldiği için devam etme ihtimali çok yüksek değil. Ayrıca Serdar Adalı daha önce Önder Özen'le de görüşmüştü. Çok evet, daha önce, evet, Sergen Hoca'dan evet, önce. Evet. Sportif direktörlük açısından. Hatta o zamanlar daha Sergen Hoca ile görüşme yapılmamışken Önder Hoca direkt Sergen Hoca'nın ismini söylemişti. Yani şu süreçte yapılacak en doğru hamle Sergen Yalçın'dır demişti hatta. Hatta hoca beni istemiyorsa da beni almayın, direkt Sergen Hoca ile anlaşın, hiçbir sıkıntı çıkmasın demişti Önder Özen Hoca. Yani böyle bir görüşme de olmuştu. İşte bu görüşmeleri hatırladığım için diyorum, acaba yakın zamanda Serdar Adalı yeniden Önder Özen ile bir araya gelir mi? Bir görüşme yapar mı? Onunla emin değilim ama eğer ki görüşme olursa, bir şey yaparsa hocayı birlikte getirirler. Birlikte görüştükler. Öyle karar alırlar. Yani önce hoca, sonra bir tane de sportif direktör getirelim olmaz. Yani orada sportif direktörden sonra ortak bir kararla hoca getirilmesi lazım. Çünkü Serdar Adalı sportif direktör ister. Çünkü o projelerle ilgili çalışmalar olacak. Sportif direktör ve tecrübeli bir teknik direktör, özellikle yabancı üstü, tecrübeli bir teknik direktörle futbolu tamamen bu işi bilenlere emanet etmek istiyor Serdar Adalı ve en kısa zamanda o çözümü bulur. Yani çözümü de bulmak zorundalar. Çünkü burası 23 Temmuz'da ilk Avrupa maçı. İster konferans ligi olsun, ister UEFA Avrupa Ligi olsun, tarih değişmeyecek 23 Temmuz'da. Dolayısıyla geçen seneki gibi erken bir topbaşı, erken bir sezon hazırlığı, erken bir maç ve ilk başlamak zorundalar bu kez. İyi bir kampiyonun geçmesi gerek. O yüzden o kararları çok hızlı alacaklardır diye düşünüyorum.
1: Tabii. Bu arada sevgili Serdar Sarı da yapımcımız da telefon bağlantısından önce söylemiştir muhakkak. Kabine toplantısının bitmesini bekliyoruz. Evet. Kabine toplantısı Sarı'nın için bitebilir. Yani ani bir şekilde hani size veda edebiliriz. Şimdiden haberimiz olsun. Sorum
0: var,
1: şu.
0: Bilgim var tabii.
1: Sağ olun. Sorum şu. Serdar Adalı'nın yabancı bir teknik direktörden yana olabileceğini söylediniz. Benim evet. de aklıma inanın ne geldi biliyor musunuz? Çünkü hani yabancı teknik direktörler çok iyi de olsa eğer hani Türkiye'ye yabancıysa, Süper Lig'e yabancıysa pek başarılı olamıyorlar. Şimdi bir Samsun Spor'dan ayrılan Thomas Reis var. Fenerbahçe'den ayrılan Tedesco var. Hani olabilir mi sizce bu isimler? Ne dersin? Yoksa daha kariyerli bir hocadan mı bahsediyoruz?
0: Şimdi oyun, yani hoca soyunma odasına girdiği zaman Beşiktaş'ta saygı uyandırması gerekir. Yani oradaki futbolculara geçtiğin o soyunma odasında futbol topları da oluyor. Onlar bile ayağa kalkıp ceketini iliklemesi zorunda. Yani öyle isimlerle çalışması lazım. Yani bu deneyimli yabancı hocada isim olduğu zaman oyuncular ona biraz saygı duyuyor. Fakat şu da var. Yeni nesil oyuncular çok tutucu hocalarla yapamıyor. Şimdi mesela Ancelotti yeni nesil futbolcuları çok idare edebiliyor. O kadar yaş farkına rağmen. Yeni nesil derken giyimleri farklı, dinledikleri müzik farklı, dünya görüşleri çok farklı, futbola çok daha farklı gözle bakıyorlar, bizlerden çok daha farklı gözle bakıyorlar. Dolayısıyla onların dilinden de anlamak lazım. O yüzden hem oyuncularla iyi anlaşabildik hem de oyuncuların saygı duyabileceği tecrübeli bir profil olması gerek. Tesisleri de yönetmesi lazım aynı zamanda. O nedenle bir yabancı isim. Ha, Türkiye'de Zico'dan sonra yabancı bir hoca şampiyon olamadı, doğru. Ama evet. Türkiye'de yabancı hoca sayıları da artıyor. Şunu da ekleyeyim. Jesus'un bir lafı var. Yani Türkiye'de bir sportif bir gerçekliği yok diye. Çok doğru bir ifadeydi. Bu aslında aşağılama anlamında, kötülem anlamında değil. Türkiye'de bir kalitesinin daha yukarı çıkması halinde hakem standartları diyorum, yorumcu standartları diyorum, yayın standartları her anlamında, o zaman burada yerli yabancı, yani yabancı hoca burada uyum sorunu yaşamaz. Eğer yabancı hoca burada uyum sorunu yaşıyorsa demek ki kalitede bir sıkıntı var. Onu da belirtmek gerek.
1: Evet. Peki önümüzdeki süreçte yine Sergen Hoca'nın ayrılmasından sonra, ki gerçekten sizin de cümlenizin başında, sohbetimizin başında söylediğiniz gibi çok özel bir yere sahip Beşiktaş'ın çocuğu. Hiçbir şekilde hani geçmişte de bugün de benim bildiğim kadarıyla bir tazminata falan başvurmadı. Ceketini aldı ve kulüpten çıktı, değil mi? O açıdan çok çok önemli Beşiktaş için Sergen
0: Hoca. Sergen Hoca'nın ayrılıkları çok asil olmuştu. Daha evet. Ayrılığı da teknik adımken çok asil oldu. Hiçbir parayı da almadı. İşte diyorlar ki çalışmadığı dönemin parasını niye alacak? Yok bir de alsaydı diye yorumlar yapıldı. Ama alanlar var.
1: Tabii. Hele Avrupalılar çok hiç affetmiyorlar yani.
0: O yüzden yani onu söylemeye çalışıyoruz. Bugün Ole Hoca almaya devam ediyor. Efendime söylüyorum. Hani Ole ile Sergen'i kıyasladıkları için söylüyorum. Van Brokos'la Sergen'i kıyasladıkları için söylüyorum. Almaya devam ediyorlar. Bir de Sergen Hoca'nın daha önce Beşiktaş'tayken Beşiktaş kongre yapısı, camiye yapısı bu kadar karman, torman değildi. Şu an Beşiktaş'ın sosyal medyasında hep geçmiş dönemlerin, yönetimlerin hesapları, troll hesapları duruyor. Allah'tan Türk Devleti yakın zamanda herkesin kimliğin numaranla içeri girebileceği bir sistemi getirecek.
1: Evet.
0: Bunun adı sansür falan değil. Bunun adı oradaki insanlara saygı duyulması. Bunun adı oradaki insanlara herkes kafasına göre zorbalık yapmaması, bunun adı kimliği belirsizleri gelip futbolcuların kardeşlerine, eşlerine, annelerine, babalarına hakaret etmemesi, hocalara hakaret etmemesi, yorumcular da keza öyle söylüyoruz. Yani beni biliyorsunuz, yani ben hayatta etkisizliğe karışmam. Çok ortadan konuşan her yorumcu, ben bile bazen hakaretler görüyorum diyoruz. O yüzden Beşiktaş'ta en büyük sorunlarından biri geçmiş dönemlerin sosyal medyalarda bıraktığı o seçim hesapları diyelim daha doğrusu.
1: Peki sevgili Serdar Sarı'da, Sergen Yalçın'ı konuştuk. Serdar Adalı'nın önümüzdeki dönemlerde Beşiktaş'taki durumunu nasıl görüyorsunuz? Yani yeri sağlam mı, yoksa hani gene bundan sonra da bir başarısızlık gelirse örneğin hani bir olağanüstü seçime falan gidilebilecek durumda mı?
0: Ya şimdi mesela bir hoca getirir. Ya şimdi şöyle bir örnek verin. Mourinho'nun performansından dolayı Ali Koç'a bir şey diyebilir miyiz? Yani dünyanın en iyi hocalarından biri, değil mi? Adam başarılı olamadı diye ben niye Ali Koç'u seçtim? Daha ne yapsın? Bir hocaya var. Eşki Real Madrid'e gidiyor. Şimdi Serdar Adalı da üst seviye bir hoca getirirse, üst seviye,

0: O zaman bir şey diyemezsiniz. Yani adam getireceğini getirdi. Kanatları aldı. Santroforları aldı. Bu arada bakın Sergen Yalçın gitmeden önce bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar dedi, son 4-5 sezonun sıkıntısını yaşıyoruz. Bu senenin değil. Son 4-5 sezonun sıkıntısını yaşıyoruz.
1: Ve hala geçen senelerin ödemesini yapıyoruz dedi yanılmıyorsam. Hafızam
0: hem
1: beni
0: öyle
1: yanılmıyorsa.
0: Hem de kiradaki futbolcuların maaşlarının %70'ini falan Beşiktaş ödüyor. Bakın %70'ini yani Muçi'de Semih'ti galiba. Onların hariç diğerlerinin %10'unu tamamını ödüyorsun. %70'ini ödüyor. Ben ortalıyorum. %70 diyorum. Yani böyle bir enkazın içerisinden çıkarak geliyoruz demeye getiriyor. Hoca. O yüzden bir de Beşiktaş'ta en önemli sıkıntı tahtir etme şeyleri Beşiktaş'ın sabır taşı eskiden çok dayanıklıydı. Şimdi 3 haftada çatlıyor. Bence Beşiktaş yönetimi hocadan çok bunları çözmesi lazım. Sosyal medya, normal işte klasik medya, camia içerisi birlik ve bütünlük örneğin. Bunları çözmesi lazım.
1: Sevgili Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın şu anda hani benim bildiğim kadarıyla, lütfen yanlış söylüyorsam düzeltin, Avrupa'daki pozisyonu da belli değil. Avrupa'ya muhakkak gidecek ama
0: evet,
1: hangi kupaya gideceği henüz belli değil. Bu Konyaspor Trabzonspor finalinden sonra belirlenecek, öyle değil mi?
0: Evet, Trabzonspor kupayı alırsa UEFA Avrupa Ligi'nde eleme oynayacak ama orada da bir tane ön eleme oynayacak galiba, sonra playoff gibi var. Ama Konferans Ligi'ne yani Trabzonspor alamadı.
1: Hı hı.
0: Ayı Konferans Ligi'ne kalıyor. Orada da daha böyle fazla önerimi oynamak zorunda kalacak Beşiktaş açıkçası. Eğer UEFA Avrupa Ligi'ne girerse ve oradan hani önerimeyi geçemese de Beşiktaş Konferans Ligi'ne düşüyor. Oradan devam edecek bu sefer de. Ama ne olursa olsun 20 Temmuz'da maç hazır olmayacak bir Beşiktaş'tan bahsediyor. Çünkü Dünya Kupası var. 13 oyuncusu Dünya Kupası'nda.
1: Doğru.
0: Alacağı transferler bazıları Dünya Kupası'nda olacak. Hadi Dünya Kupası erken elendi. Adam bir tatile gidecek. Onun da bir yorgunluğu var. 20 Temmuz'da takım motive etmek de çok kolay değil o sıcaklarda. O nedenle bence biraz da onun sıkıntısı var Beşiktaş'ta. O yüzden oraya çok iyi hazırlanmaları lazım. Çünkü sezona öyle bir sıkıntıyla başlamak hakikaten sonraki haftaları etkiliyor.
1: Tabii, Fenerbahçe'de de aynı sıkıntı var Beşiktaş gibi. O da ön eleme oynayacak. Dünya Kupası'na giden oyuncuları var, yerli yabancı.
0: Yani bu sene hem transferde hem ön eleme maçının takviminden dolayı hem de Dünya Kupası'ndan dolayı
1: sıkıntılı
0: bir süreç bekliyor takımlarımızı.
1: Kesinlikle öyle. Başakşehir'in de şu anda durumu belli değil. Avrupa'ya gidip gitmeyeceği, o da kupa finalinden sonra belli olacak.
0: Evet, o da o zaman belli olacak.
1: Konyaspor kazanırsa gidemeyecek. Trabzonspor kazanırsa gidecek Konferans Ligi'ne. Beşiktaş'ın da durumu.
0: Başakşehir'de de mesela Nuri Hoca, Nuri Şahin, Beşiktaş'ta adı geçiyor basında.
1: Evet, geçiyor. Ben de onu soracaktım size. Olabilir mi böyle bir şey?
0: Yani yerli hocalar kısmında o var. Ama öncelik yabancı olduğu için sürüm. Şunu Başakşehir tarafından ettim. Benim bildiğim Göksel Gümüşdağ hocasını bırakmaz. Yani Göksel Gümüşdağ bir hocayla plan yaptığı zaman 3-4 senelik yapıyor. Genelde de tutuyor bu. Benim bildiğim Göksel Başkan Nuri Şahin'i de bırakmaz. Nuri Şahin de bu tür projeleri seviyor. Benim bildiğim Nuri Şahin de bu kaotik ortam çözülmeden Beşiktaş'a geleceğini zannetmiyorum. Çünkü hakikaten zor bir süreç var Beşiktaş'ta.
1: Bir de işin ilginci zannediyorum Sergen Yalçın'la Nuri Şahin arasında böyle bir polemik de olmuştu bir dönemde, değil mi?
0: Nuri Hoca'nın kendisiyle birebir polemiği yok. Onun Hasan Arat'la polemiği yok. Yani sunum istemişti Sergen Hoca'dan. Sergen Hoca dedi ki en son şampiyonluk kupasını alan adam benim. Benim sunumum o. Bize de duruyor sunum. Yani öyle bir ters bir cevap verdiği var. Ki ben de Sergen Hoca da orada haklı. Yani Hasan Arat da olsanız, kulüp başkanı da olsanız Sergen Hoca'ya bir şey teklife götürürken bu şekilde değil de hocam gel bir konuşalım, gel bir çay içelim, bir kahve içelim. Bu daha mantıklı. Yani böyle sunum istemek biraz şık değil olmadı mi? Bence.
1: Doğru. Sevgili Serdar Sarıdağ, çok çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız
0: ben
1: için.
0: Teşekkür ederim.
1: Öngörünüz için de bir kez daha tebrik ediyoruz. Zaten hani Beşiktaş'ı çok yakından tanıyorsunuz. Bu bir rastgele bir öneri değil. Bilen adamın yazdıkları diyelim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun
1: Serdar Bey. Hoşçakalın. Saatimiz 20.16'yı gösteriyor. Hemen diğer bağlantımıza geçiyoruz. Trabzon'u konuşacağız.

0: Vaktimizin el verdiğince sabah spor muhabiri sevgili Yunus Emre Sel var hattın diğer ucunda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, kolay gelsinler.
0: Teşekkür ediyoruz. Yapımcımız da belirtmiştir sevgili Kemal Herhan için hani yayını kesme durumumuz da var. Kabine
1: Doğrudur.
0: toplantısı devam ettiği için yani bittiği için Cumhurbaşkanımızın konuşmasını bekliyoruz. Trabzonspor için güzel bir sezon muydu, kötü bir sezon muydu? Biz Haldun Domaç'la konuştuk. Yani fiyat performans olarak, eldeki kadronun fiyatı olarak Trabzonspor başarısı Galatasaray'dan daha önemli dedi. Ben de katılıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Bence de kesinlikle doğru bir cevap. Çünkü şöyle bir durum var. Trabzonspor'un mevcut bütçesi Galatasaray'ın bütçesinin yaklaşık 1/5 oranında ve sadece bütçeyle alakalı bir durum da değil. Kadro derinliği noktasında Galatasaray oranına veya Fenerbahçe hatta Beşiktaş oranına çok daha kısıtlı bir kadroyla mücadele etti Trabzonspor. Durum böyleyken onlarla birlikte zirve mücadelesi verdi. Hatta zaman zaman belki liderliği ele geçirecek anlara da yaklaştığı
0: Tabii,
1: pozisyonlar
0: tabii,
1: oldu.
0: tabii.
1: Ve şu anda da bir şekilde adını Türkiye Kupası'nda finale yazdırmayı başardı. Dolayısıyla ortada gerçekten başarılı geçen bir sezon olduğunu söyleyebiliriz. Ama az önce de söylediğimiz daha iyisinin olabileceği anlar var mıydı? Evet, kesinlikle daha iyisinde olabileceği anlar vardı. Trabzonspor için şu aşamada gerçekçi olan hedef bir şekilde Türkiye Kupası'nı kazanmak. Ama Konyaspor gerçekten özellikle İlhan Hoca ile birlikte çok iyi bir çıkış yakaladı ve bu çıkışını da kupa finaliyle, kupayla taçlandırmak isteyecektir doğal olarak. O yüzden Trabzonspor'un çok kolay bir karşılaşmanın beklediğini söyleyemeyiz açıkçası. Şöyle güzel bir gelişme yaşandı bugün itibariyle. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Savic, Mustafa Eskeller, Volkareli ve Zubkov antrenmanlara başladı. Dolayısıyla bunların, bu isimlerin geri dönüşü Trabzonspor'un en azından kupa finaline ulaşması, kupayı kazanması noktasında elini önemli oran güçlendirecektir. Aslında bu sezonun özelinde Trabzonspor'un şu ana kadar hem ligdeki konumu hem de Türkiye Kupası'nda finale çıkmasından ziyade o kadar çok şey, iyi mesajlar verdi ki Türk futboluna. Yani işin sadece maddiyatla olmayacağını, çok yüksek paralar verip transfer yaptığınızda bir başarının gelmeyeceğini, gençlere özellikle de scout sistemine çok fazlasıyla güvenilmesi gerektiğinin mesajını da çok net bir şekilde verdi Trabzonspor. Çünkü şu an tabii ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro derinliğindeki o maliyetleri bir kenara koyacak olursak Türkiye'de en fazla transfer teklifi alan oyuncular Trabzonspor'un kadrosunda bulunuyor ve belki de sezon artık kupa finalinden sonra sona erdikten sonra çok ciddi rakamları konuşmaya başlayacağız Trabzonspor adına. Ama işin bu bir tatlı yanı, olumsuz yanı ise belki de o gelen tatlı fiyatlarla bu kadroyu korumak da çok da mümkün olmayabilir. Ama scout sistemi artık Trabzonspor'da oturdu. Başkan, teknik ekip ve scout sisteminin ortak kararıyla transferler yapılıyor ve belki de gidecek isimlerin yerine de aynı oranda isimler transfer edilerek çok daha güçlü, dinamik bir kadro kurulabilir. Bence İşin şu andaki farkındalığına varmayan çok takım var Türkiye'de. 10 artı 4 yabancı kuralı özellikle büyük takımları gelecek sezon çok ciddi bir şekilde zorlayacak kural. Trabzonspor'un hali hazırda bu kurala uyan tam 6 oyuncusu var. Galatasaray'da sadece bir, Fenerbahçe'de sadece bir, Beşiktaş'ta bu kurala uyan oyuncu bulunmuş. Dolayısıyla Trabzonspor'un hali hazırda 6 oyuncusu bu kurala uyuyorken Trabzonspor zaten transfer çalışmalarına rakiplerine oranla çok artılarla başlıyor ve bu onu elini çok fazlasıyla rahatlatacaktır. Ama diğer takımlar belki genç oyuncuları, potansiyelli oyuncuları Türkiye'ye getirmek isterken çok daha ciddi yatırımlar yapmak zorunda kalacaklar. İstedikleri hedeflere gidemeyecekler. Bunu Trabzonspor iyi kullanabilirse bu sezonun yakaladığı başarıyı gelecek sezon taçlandırmak, belki çok daha iyi noktalara ulaşmak için çok önemli bir fırsat yakalayabilir.
0: Sevgili Yunus Emre Sel, Onana konusuna bir parantez açmak istiyorum. Kiralık Onana. Bir sene mi kiralanmıştı? Yani gideceği kalacağı henüz belli mi? Siz kulübün içinden bir haber aldınız mı? Bir ipucu verebilir misiniz?
1: Öyle bir durum var. Trabzonspor oyuncuyu tekrar kiralık olarak gelecek sezonda kadrosunda tutmak istiyor. Ancak Manchester United kulübü bu oyuncuyu kiralık olarak göndermek istemiyor. Gelecek sezon kadro yapılanmasında çok köklü bir değişime gidecek United ve Onana da bu değişimde artık bir şekilde takımdan gitmesi gerektiği düşünülen isimler arasında. Onlar bonservisiyle

0: satmak istiyor. Trabzonspor kiralamak istiyor. Kulüpler arasındaki görüşmeler yeniden başlamış durumda. Burada Trabzonspor'un elini güçlendiren nokta şu, Onana Trabzonspor'da devam etmek istiyor. Bu gerçekten Trabzonspor adına çok pozitif bir durum.
1: Bu arada sevgili Yunus Emresel, sohbetimizin başında söylediğimiz gibi kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız konuşmaya başladı. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda daha geniş konuşalım, olur mu?
0: Memnun oldum. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Hoşçakalın. Bağlanıyoruz efendim.
2: Uluslararası güvenliğe Irak, Somali ve Karadeniz'deki son gelişmelerden adalete ülkemizin gündeminde yer alan konuları değerlendirdiğimiz bir kabine toplantımızı daha tamamlamış bulunuyoruz. Kabinemizde yaptığımız istişarelerin ve aldığımız kararların ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sözlerimin hemen başında Çorlu ilçemizde dün meydana gelen asayiş olayına müdahale ederken şehit düşen polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Polis Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yine bugün öğleden sonra Mersin Tarsus'ta yaşanan menfur silahlı saldırıda vefat eden 6 insanımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden 8 yaralımıza acil şifalar temenni ediyorum. Kıymetli vatandaşlarım, sizlerin de takip ettiği gibi 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarla başlayan krizin artçı sarsıntıları birçok alanda devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında dengenin halen sağlanamadığı, enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde tırmanışa geçtiği, tedarik zincirlerindeki kırılmaların henüz tamir edilemediği, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor. Meselenin daha vahim yanı ise bu atmosferin küresel düzeyde bir tüfeğli ekonomisi üretmesi, daha çok spekülasyona ve piyasa manipülasyonuna dayalı bir rant düzeni oluşturmasıdır. Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Latin Amerika'ya milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasp ederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadır. Orta ve alt gelir grubunun sofrasındaki ekmek giderek küçülürken bunların hesap cüzdanları her gün kabarmaktadır. Şurası bir gerçek ki her savaş kendi ekonomisini üretir. Yani her savaşın kazananları ve kaybedenleri olur. Fakat İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını aşmış, küresel ekonomik refah açısından tahripkar boyutlara ulaşmıştır. Dünyanın birçok bölgesinde çözülemeyen krizlerin, sona erdirilemeyen çatışmaların arkasında tarafların uzlaşmaz tutumu kadar krizden menfaat devşiren tüfeylilerin çok büyük rolü, etkisi, sabotaj girişimi vardır. Değerli arkadaşlar, ne yazık ki ülkemizde de selden kütük kapma telaşına düşenler olduğunu müşahede ediyoruz. Topluma moralsizlik, karamsarlık, ümitsizlik zerk ederek bu olağanüstü süreçten siyasi ve maddi olarak kazançlı çıkmaya çalışıyorlar. Bir defa şunu çok açık ve net ifade etmek durumundayım. Muhalefet, bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi

Siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir. Muhalefetin vazifesi kışkırtmak, tahrik etmek, ekonomik tetikçilik yaparak buradan nemalanmaya çalışmakta değildir. Hele hele yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir. Demokrasilerde muhalefet en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir. Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Hatırlatmak isterim ki bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkeler dahil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır. Kürsülerde söylenen sözün, ekranlarda verilen mesajın, sosyal medyada kesilen ahkamların kime yaradığı, kime hizmet ettiği çok iyi hesaplanmalı, ülkenin menfaatine olup olmadığının muhasebesi çok iyi yapılmalıdır. Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok. 86 milyon olarak bizim bu cennet ülkeden başka vatanımız yok. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin buna zarar vermeye, Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye, ülkemizin çıkarlarına darbe vurmaya da hakkı yok. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, hepimiz önce milletim, önce memleketim ilkesiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Sevgili vatandaşlarım, burada bir hakikatin altını tekrar önemli çizmek istiyorum. Dünyamız globalleşirken sorunlar, krizler, fırsatlar da küresel bir boyut kazanmakta. Kelebek etkisi denilen gerçeklikle herkes yüzleşmektedir. Mesafelerin anlamını yitirdiği bu yeni dünyada artık hiç kimse yeryüzünün bir başka noktasında yaşananlara bigane kalma lüksüne sahip değildir. Tabiri caizse günümüzde Orta Doğu'daki bir ülke hapşırdığında Latin Amerika veya Asya'daki bir ülke kolayca nezle olabilmektedir. Hatırlayın, 2008'deki mortgage krizinin tüm dünyaya yayılması sadece birkaç hafta aldı. Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda kıtlığı en çok Afrika ülkelerini vurdu. Covid-19 salgınının kısa sürede nasıl küresel bir sağlık krizine, daha sonra da ekonomik, siyasi ve sosyal krize evrildiğine hep beraber şahit olduk. Her koyunun kendi bacağından asıldığı günler artık geride kalmıştır. Küresel ekonomiyle bütünleşmiş,
her ülke

Bizler de dışarıdaki olumlu olumsuz her hadiseden bir şekilde etkileniyoruz. Özellikle bölgemizdeki ateşin alevi olmasa dahi maalesef dumanı bize de ulaşıyor, bize de sirayet ediyor. Ama biz gerek 23 yıldır ekonomiden yatırımlara, güvenlikten enerjiye, ticaretten turizme her alanda attığımız adımlar, gerekse vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde bunu diğer ülkelere nispetle asgari düzeyde tutuyoruz. Mesela gübreden enerji tedarikine, savunma yeteneklerinden ulaştırmaya süratle hayata geçirdiğimiz önlemlerle en sıkıntılı günleri suhuletle atlattık. Türkiye'yi savaşa çekme tuzaklarına karşı soğukkanlılığımızı ilk günden itibaren muhafaza ettik. Ayrıca müzakere, diyalog ve diplomasiyi önceleyen barışçıl politikamızla gerilimin düşürülmesi, sükunetin tekrar sağlanması için gayret gösterdik. Bölgedeki Türk ve Kürt kardeşlerimizle diyalogumuzu daha da artırarak istikrarsızlığı derinleştirecek oyunların bozulmasına katkı sağladık. Türkiye'nin bölgesel çatışma ve krizleri yönetmedeki becerisi bu süreçte bir kez daha görülmüştür. Etrafımızı kuşatan istikrarsızlığa rağmen Türkiye bölgesinin istikrar adası olarak temayüz etmiştir. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Değerli basın mensupları, bunun işaretlerini şimdiden görebiliyoruz. Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi günden güne artıyor. Avrupalı devletler Türkiye ile daha farklı ilişkiler kurmanın yollarını arıyor. Yıllarca bizi yok sayanlar, bizi hafife alanlar, bize hasta adam muamelesi yapanlar, Türkiye'nin başarıları karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Türk savunma sanayisi tüm dünyanın gıptayla takip ettiği bir seyir izliyor. En son Saha Expo 2026'da buna bir kez daha bizzat şahitlik ettik. Beşincisi düzenlenen Saha 2026 savunma sanayi alanında Türkiye'nin sahip olduğu yeteneklerin ve vizyonun ortaya konulmasına vesile oldu. Dünyanın 120 ülkesinden 1700'ü aşkın firmanın iştirak ettiği fuarda 200'den fazla yeni ürün tanıtıldı. 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyar dolarlık kısmını ihracata yönelik anlaşmalar oluşturdu. 50 farklı ülkenin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Efes 2026 tatbikatımız dostlarımıza güven, hasımlarımıza korku veriyor. Sadece savunma sanayi ve askeri alanda adından söz ettiren değil, Türk dünyasıyla ilişkilerinde de tarih yazan bir Türkiye gerçeği var. Aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatımız, merhum İsmail Gasparoğlu'nun dilde, fikirde, işte birlik ideali doğrultusunda ticaretten enerjiye, kültürden eğitime birçok alanda işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye dışında da Türk var dedikleri için tek parti döneminde tabutluk adı verilen işkencehanelere atılanların hayallerini bugün Türk dünyası vizyonuyla adım adım hayata biz geçiriyoruz. Merhum Turgut Özal'ın 34 yıl önce söylediği Türkiye'nin önemli

Önünde hacet kapıları açılmıştır. 21. asır Türk ve Türkiye asrı olacaktır sözü elhamdülillah artık hızla kuvveden fiile çıkıyor. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, bu gerçeğe son Kazakistan ziyaretimizde bir daha tanık olduk. Kazakistan'la farklı alanlarda 12 belgeye ilave olarak ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık bildirisine imza attık. 10 milyar dolar ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmayı hedefimizi bir kez daha teyit ettik. Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesini başarıyla gerçekleştirdik. Tabii zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erhurman'ın da bulunması bizim için çok anlamlıydı. Teşkilatın 13. zirvesine sonbaharda biz ev sahipliği yapacağız. Dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı'nın hem içeriye dönük derinleşmesi hem de dışarıya dönük güçlenmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Şunu bir defa tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Dünün önünü göremeyen Türkiye'sinden nasıl buralara geldiysek inşallah yarın çok daha iyi yerlere geleceğiz. Yıllık yalnızca 248 milyon dolar savunma ihracatı yapan ülkesinden bugün 10 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştiren Türkiye'sine nasıl ulaştıysak inşallah çok yakında bu alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına da gireceğiz. 2002'nin 236 milyar dolarlık ekonomisinden günümüzün 1,6 trilyon dolarlık ekonomisine nasıl geldiysek 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe de inşallah uzak olmayan bir tarihte erişeceğiz. Nasıl 2026'nın Türkiye'si 2002'nin Türkiye'sine göre daha gelişmiş, daha büyümüş ve kalkınmış durumdaysa yarının Türkiye'si de bugünün Türkiye'sinden daha güçlü, daha ileri, daha müreffeh ve muktedir olacaktır. Bilhassa yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık eğitime, sağlığa, üretime, ulaştırmaya harcanacak. Türkiye'nin kalkınma yolculuğu daha da hızlanacaktır. Tüm çabamız, tüm mücadelemiz işte böyle bir Türkiye'nin inşası içindir. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır. Ne yapıyorsak Türkiye'nin ekonomisini büyütmek, itibarını artırmak, sözünün etkisini ve ağırlığını daha da güçlendirmek için yapıyoruz. Muhalefetin bizi çekmek istediği kısır tartışmalara, ülkeye ve millete hiçbir faydası olmayan polemiklere prim vermeden iş üretiyor, hizmet üretiyoruz. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümeti olarak 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşacağız. Türkiye'yi yeni başarılarla buluşturma mücadelemizin kesintiye uğramasına ve uğratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin bizim ne yapmaya çalıştığımızı gayet iyi bildiğine inanıyor. Vatandaşlarımdan bize güvenmeye,
devam

0: etmelerini rica ediyorum. Aziz milletim, bizim de çabalarımız sayesinde 11 Ekim'de varılan ateşkese rağmen İsrail Gazze'ye yönelik hukuk, ahlak ve insanlık dışı politikalarını ne yazık ki sürdürüyor. İnsani yardım girişlerinin engellenmesinden Gazze'li sivilleri hedef alan hava saldırılarına kadar her türlü barbarlığı sergiliyor. İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz. Aziz milletim, değerli basın mensupları, önümüzdeki hafta inşallah mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Vatandaşlarımın gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, ayrıca İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bu bayramda Cenab-ı Allah'a karşı şükrümüzü ifa etmekle kalmayacak, milletçe birbirimize daha sıkı sarılacak, muhabbet ve kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendireceğiz. Kurban Bayramı'nda mali durumu müsait olan kardeşlerimizin garip gurebayı ve ihtiyaç sahiplerini gözetmesini, kurban etlerinin dolaplarımızı değil, karşılıklı gönüllerimizi doldurmasını ve ruhlarımızı doyurmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere çalışanlarımızı hafta içindeki 1,5 günü de idari izinli sayıp 9 günlük kesintisiz bir tatil yapma imkanı vermiştik. Bu bayramda seyahat edecek olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uymasını, Kurban Bayramı'nı sevdiklerimize zehredecek kazalara sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulmasını istirham ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasını dinlediniz.
2: Reklam. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org/tdv bağış mobil uygulaması tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Reklam. Müzik Kutusu.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşa değindi. Savaşın tüm dünyayı olumsuz etkilediğini anlatan Erdoğan, her savaşın kazananları ve kaybedenleri olur fakat İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını aştı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sona erdirilemeyen çatışmaların arkasında bir takım menfaatçilerin olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminin bölgesel gelişmeler karşısında her türlü tedbiri aldığını söyledi. Çarşının, pazarın nabzını tutuyoruz, fırsatçılara dönük denetimler kararlılıkla sürüyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da şehit olan iki polis memurunun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardı. Tekirdağ'da şehit polisler için cenaze töreni düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törende şehitlerimizin hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin diplomatik yollarla çözülmesinin tüm dünyanın yararına olacağını söyledi. Önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir dedi. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır uyarısında bulundu. Bakan Fidan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik müdahalesine de tepki gösterdi. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu, Akdeniz'de uluslararası sularda seyrederken bir kez daha haydut İsrail'in hukuk dışı müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Kıbrıs açıklarındaki filodaki bazı teknelerle irtibat koptu. 28'i Türk, yaklaşık 100 aktivistin alıkonulduğu bildiriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp'te 10 yıl önce öldürülen teriyaki çifti dosyasının aydınlatıldığını duyurdu. Adalet, zaman aşımına uğramaz ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran anlaşmayı imzalamak için can atıyor dedi. İran'ın ABD'ye Pakistan üzerinden 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği duyuruldu. Tahran, Irak'ın kuzeyinden ülkeye silah sevkiyatı yapmaya çalışan ABD-İsrail destekli terör grubuna operasyon düzenlendiğini açıkladı. Rusya, Ukrayna'ya savaşın başından bu yana en yoğun hava saldırılarından birini düzenledi. Füze ve insansız hava araçlarının 34 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Odessa'da vurulan hedefler arasında Çin'e ait bir geminin de bulunduğunu duyurdu. Ülke genelindeki saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. Haberleri sunduk.

0: sırdın kendine. Sonra bıraktın.
1: Neden, neden?
0: Anladım ki bir tanem. Sevmişim.

sensiz içiyorum bu akşama. Sensiz içiyorum. İki kadeh koydum masama. Biri senin için, biri benim için. Bir ondan, bir bundan içiyorum. Seni çok seviyorum. Seni

O sabah uyandığımda yoktun yanımda. Yalnızca bir gün ışığı kollarımda. Bir başıma ben, yokluğun var. Kalmıştım

o sabah uyandığımda yoktun yanımda. Yalnızca bir gün ışığı vardı kollarımda. Bense bir başıma kalmıştım senin yokluğunla. Hem de yıllar sonra.

değil yaşayamam ayrı kalınca. Bir başıma ben alışamam yokluğuna, yazık bana.

yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil. Gün ışığında yola koyuldum.

yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil. Gün ışığında yola koyuldum.

Dilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr.

Kapadokya, başta Nevşehir olmak üzere Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerini içine alan bir bölgeyi kapsar. Her bir yerleşim yeri, jeolojik yapısı, tarihi ve kültürüyle bu bütünün parçalarıdır adeta. Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Avanos, Derinkuyu ve Ihlara Vadisi çevresinde şekillenen, dünyada bir eşi daha olmayan periler ülkesidir burası. Derinkuyu, eski adıyla Elengubu, yer altındaki gizli antik şehirdir. Kat kat kayalar oyularak yapılmıştır. 20 bin kişiyi aylarca gözlerden gizleyebilecek büyüklüktedir. Yeryüzünden 85 metre derinliğe kadar iner. 18 kat tünel ve bunların açıldığı sayısız küçük odasıyla dünyanın en büyük yeraltı şehridir. Araştırmalara göre eski tarihlerde mağara odalar kilometreler boyu devam ediyor. Çevredeki 200'e yakın irili ufaklı yeraltı şehirleriyle birleşerek devasa bir yeraltı ağı oluşturuyordu. Bu odaların bazıları yaşam alanı, bazıları kuru gıda deposu, okul, şarap üretim yeri ve tapınak olarak kullanılmıştı. Kurtuluş Savaşı'nın ardından Yunanistan'la yapılan mübadelede Rumların bölgeyi terk etmesiyle yeraltı şehirleri de boşaldı. Yıllarca bu devasa şehrin varlığından haberimiz olmadı. 1963 yılında bir bölge sakini evini yenilerken karşısına karanlık bir geçit çıktı. Bu geçit Derinkuyu'nun mağara odalarından birine açılıyordu. Sonradan yapılan kazılarda evlerin içinden yeraltı şehrine açılan 600'den fazla geçit bulundu. Mağaralardan oluşan şehrin ünü kısa sürede bütün dünyaya yayıldı ve Derinkuyu Yeraltı Şehri 1985'te UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi. Derinkuyu Yeraltı Şehri'nin ne zaman ve kimler tarafından inşa edildiği tam olarak bilinmiyor. Fakat M.Ö. 4. yüzyıla ait tarihi belgelerde, bölgede yer altında kazılmış evlerde yaşayan insanlardan bahsediliyor. Ağırlıklı görüşse Friglerin saldırılarından korunmak ve saklanmak için kayaların Hititlerce oyulmuş olabileceği. İlk kazmayı onlar vursa da muhtemelen Frigler ve sonraki uygarlıklar da bu işi devam ettirdi. Belki önce sadece kuru yiyeceklerini, şaraplarını depolamak için kullandılar yeraltı mağaralarını. Sonra da kendileri sığındılar. Yer altındaki yaşamın o günlerde nasıl sürdüğünü daracık, küflü, dar tünellerden aşağılara inerek görebiliyoruz bugün. Bu dar geçitlerin girişi, özellikle davetsiz misafirler geldiğinde yarım tonluk dairesel kayalarla kapatılıyordu. Ağır kapının sürgüsü sadece içeriden hareket ettirilebiliyordu. Kayanın ortasında bulunan küçük delikler düşmanları mızrakla ya da oklarla geri püskürtmek, kapılara yaklaştırmamak için kullanılıyordu. Bu kapılardan her katın girişinde vardı. Yani düşman bir yere kadar ulaşabilse bile o katta kalıyor, daha aşağılara inemiyordu. Yüzeye yakın katlar kokuların aşağı inmesini önlemek amacıyla ahırlara ayrılmıştı. Şehrin en ilginç yönü ise bu kocaman şehre temiz hava sağlayan bir havalandırma sisteminin ve temiz su kuyusunun bile düşünülmüş olmasıydı. Koridorlar arasında ve odalarda 50'den fazla havalandırma bacası oyulmuştu. Acil durumlar için yeryüzüne çıkan kestirme yollar da düşünülmüştü. O zamanki olanaklarla böylesi karmaşık bir sistemin kurulabilmesi gerçekten şaşırtıcı. Gürsel Korat'ın Kapadokya Dörtlüsü kitabının ilki olan Zaman Yeli'nde bölge yöneticilerinden Emir Haydar, bir yeraltı şehrinde karşılaştığı düzene şaşırır, hayran kalır. Emir Haydar'ın dilinden Moğol saldırısı için hazırlık yapan 13. yüzyıl Kapadokya'sını dinleyelim. Kapadokya'nın o engin görünümünün altındaki dünyaya indiğimde doğru bildiklerim değişti. Örse çekiç vuran beyler, çocuk bakan erkekler, körük çeken kadınlar gördüm. Bir karınca dünyasında geziyordum sanki. Yer altından birbirine bağlanmış mağaralar, bu mağaraların yeryüzüne açılan gizli yolları, burada insan kılığında bir karınca topluluğunun yaşadığını düşündürüyordu. Yer üstünde olmayan ne varsa yer altında vardı. Hekimler ve hasta bakıcılar gördüm. Meligüp'te dökümhaneler, Tobada'da ağlar, bütün yeraltı şehirlerinde sayısız fırın, sayısız yiyecek deposu ve yüzlerce oda vardı. Bu odalardan bazılarında yeni yetme kızlar, oğlanlar ve yaşlılar bebek bakıcılığı yapıyordu.
Dervişlerle papazlar gençlere, çocuklara ve kadınlara okuma yazma öğretiyordu. 35 yıl yer üstünde yaşamaya alıştıktan sonra bir gün yer altında yaşamak zorunda kalacağımı söyleseler gülerdim. Her şey sıkış tepişti. Gürültüden insan bazen delirecek gibi oluyordu. Gene de bunları dert eden yoktu. Çünkü dışarıda kalmanın ölmek anlamına geldiği bir zamanda kalabalıktan sıkıldığı için ölmeyi seçmek budalalıktan da öteydi. O yıllarda sürekli düşman tehdidi altında yaşamak zaten yeterince zordu. Bir de aylarca kalabalık bir insan grubuyla o dar mağaralarda yaşamak zorunda kaldığınızı bir düşünün. Hele bir de kapalı alan fobiniz varsa. Ayağımızın toprağa bastığı, gündüzün güneşi, geceliğin ayı ve yıldızları görebildiğimiz günler eksik olmasın hayatımızdan. Kapadokya'dan Ferhat Göçer'in seslendirdiği güzel bir türküyle ayrılıyoruz bu akşam. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: yeniden başlamak.
1: Değerli dinleyenlerim merhabalar. TRT Ankara Radyosu Yeniden Başlamak programıyla yeniden birlikteyiz. Sizlerle beraberiz. Konularımızla, konuklarımızla yeniden başlamak isteyen herkese rehber olmak, kılavuz olmak adına sizlerle bir hasbihal halindeyiz. Öncelikle tekrar radyolarınızın başına hoş geldiniz diyorum. Konularımız ve konuklarımızla yeniden sizlerle birlikteyiz ve bugün çok değerli bir konuğumuz var. Konuğum eğitim yöneticisi, ilahiyatçı Sayın Ziya Ökçe, tecrübeli bir eğitimcimiz. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız? İyisiniz efendim.
2: Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz.
1: Teşekkür ederim. Allah Sayın hocam sizleri deneyimleriniz, birikimleriniz ve hakikaten eğitime yaptığınız katkılardan tanıyoruz. Özellikle de son zamanlarda bu Maraş'ta ve Siverek'te bir takım olaylar, okullarda saldırılar oldu. Bu saldırılar neticesinde işte okulu, aileyi, hayatı, öğretmeni, öğrenciyi, bütün bunların hepsini kuşatan değerleri oturup yeniden konuşmak, oturup yeniden düşünmek, yeniden tefekkür veya tezekkür etme ihtiyacı hasıl oldu. Öğretmeni, öğrenciyi, okulu, hocayı ve hayatı yeniden okumak ve yeniden başlamak da bizim programımızın konsepti ve formatı olduğundan bu konuları sizlerle konuşmak istedik. Şimdi yeniden öğrenciyi, aileyi merkeze alan dünyada son zamanlarda meydana gelen büyük gelişmeler var. Bu özellikle meydana gelen öğrencilerin, çocukların, ailelerin karşı karşıya kaldığı bu durumda bu eğitimci gözüyle, tecrübenizle nasıl bakmamız gerekiyor? Öncelikle bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Nasıl dersiniz Ziya Hocam?
2: Evet, teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Siverek'teki okullarda yapılan bu saldırılar gerçekten hem öğrenciler hem veliler eğitim açısından gerçekten bizim için bir etkileyici hadiseler vuku bulmuştur. Hani geçmişte biz farklı ülkelerde filmlerde vesaire filan seyrederdik ama bizde böyle şeyler vuku bulmazdı. Evet. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz okullarımızda. Ben sanki kendimi Amerikan filmlerinde gibi hissettim o olaylara bakınca, haberlere bakınca. Evet. Fakat bu olaylar gerçekten düşündürücü. Biz nereden nereye geldiğimizi aslında bir yerde görmüş oluyoruz. Bizdeki okul ortamı, aile ortamı ve sosyal ortam ne kadar dejenere olduğunu aslında bir yerde de görmüş oluyoruz. Çünkü bizdeki eğitime baktığımız zaman her ne kadar okul bilgi mahiyetinde güzel bir yer, iyi bir eğitim verilebilir, bilgi sahibi yapabilir ama asıl eğitim bizim okullardan ziyade evde başlar.
1: Ailede başlıyor.
2: Aile bu anlamda çok önemli hocam. Evet. Çünkü çocuk hani güzel bir fıtrat üzerine doğar diyor. İyi bir temiz bir fıtrat üzerine doğar. Daha sonra annesi babası tarafından yönlendirilir veya değişik şekilde değişik kültürler elde ettirilir. Evet. İlk kültürü veren okul değildir aslında. İlk kültürü veren evdir, ailedir, anne babadır. Onun için anne babanın bu anlamda çocukla iletişimi de çok önemlidir. Hani çocuk işte büyür, yavaş yavaş konuşmaya başlayınca hemen orada annesine der ki bu ne? Çocuk işte şeyi görmüştür, annesi kahve yaparken cezveyi görmüştür. Cezveyi soruyordur. Annesine bu ne? Veya bu me gibi bir şeyler söyler böyle. Ama çocuk burada onu değil. Aslında ne işe yaradığını belki de çocuk sormak istiyor. Anne hemen cevap veriyor. Bu cezve. Tabii çocuk cezveyi bilmiyor. Çocuk bu ne işe yarar demesini bilmiyor. Çünkü yeni yeni konuşuyor. Bu ne derken de annesiyle çocuk iletişim kurmaya çalışıyor. Evet. Çünkü kültürü annesinden alacak ilk etapta. Onun için annenin babanın sorumluluğu büyük. Ha annesi çocuğa iyi bir iletişim kurabilse ve bu cezve demek yerine 50 kere de cezve dese çocuk bunu bilemeyecek. Hemen sol

oksijeni koysa, ondan sonra ısıtsa, çocuğa verse, hafif de elini böyle değdirse, ha tamam bu soğukmuş, ısınmış diyecek çocuk. Bakın eğitim nereden başladı? Eğitim aileden başladı. Eğitim ilk şeysi annedir. Anne ocağı diyoruz ya, ana kucağı, gerçekten bu anlamda müthiş bir eğitim sağlar. Ha okul bilgi verir, kısmen etkisi vardır. Hani sosyal çevrenin de etkisi vardır. Asıl alınması gereken

0: eğitim, ahlak, terbiye, davranış şekilleri. Bunlar bizde nedir? Aileden başlar. Geçmişteki ailelerimiz ne kadar güzelmiş ki. Böyle hadiseler biz hiç duymadık,
1: O
0: görmedik. Ama
1: zaman
0: şimdi çok değiştiğini görüyoruz. Evet.
1: evet yani Ziya Hocam, o zaman öncelikle bizim gömleğin ilk düğmesi olarak aileyi görüp onu sağlamlaştırmak, anneyi babayı kaliteli eğitip o ilk öğretmeni olan çocuğun anne ve babadan o temel kodları, temel ahlaki değerleri, davranış kalıplarını öncelikle onu bir sağlama almamız gerekiyor. Yani bu olayların bize ilk sizin ifade ettiğiniz gibi
0: Aynen,
1: gösterdiği şey bu.
0: Sayın Hocam.
1: Peki Sayın Hocam, bu son zamanlarda bir kitap çıktı ve Cem Twenge Ben Nesli diye bir kitap. Bu kitap aslında dünya insanlığının
0: Evet.
1: yanlışı nerede yaptığını ifade etmek bakımından bir itiraf. Cem Twenge'nin kendisi de 1970'li yıllarda Amerikan Psikoloji Derneği ve Psikoloji Organizasyonu'nun başındaki kişi. O zaman akademiyada diyor bir yeni çığır başladı. 70'li yıllardan bahsediyor.
0: Evet.
1: Akademiyada, üniversitelerde literatüre şöyle bir kavram kondu. Bence ilk yani yanlış orada yapıldı diyor Cem Twenge. Bugün bizim karşımıza bütün dünyada akran zorbalığı okullardaki yarı tanrılaştırılmış ve tanrılaştırılmış çocuklar diye kavramsal olarak karşımıza çıkan şey, bu Cem Twenge'nin Ben Nesli kitabında şöyle bir psikolojik ilke belirlendi ve bunun yanlışlığı ortaya kondu şimdi. Ama bunu yıllar sonra itiraf ediyorlar. Diyorlar ki çocuğa kadim olan eski büyüklerin örf, adet, gelenek ve göreneklerinden azade din, inanç ve kültür ve medeniyet kodlarını yüklememeniz lazım. Çocuk kendi özgün ve özgür iradesiyle bir tercihte bulunması lazım diyor Cem Twenge. Ama diyor biz bunu 1970'li yıllarda literatüre soktuğumuzda bu tehlikeyi bu yönüyle anlamadık. Cem Twenge bunu 2022 yılında yazdığı kitaptan sonra itiraf ediyor. Diyor ki anladık ki birileri bizi burada oyuna getirdi diyor. Şimdi ben Cem Twenge'nin bu İtirafından sonra ve dünyada yaşanan akran zorbalığı, çocukların dikiş tutmayışı, sorumsuzlukları vesaireleri üzerine konuşuluyor yani. Bu manada bu dünya bu itirafı yapmışken kadim kültürlerin ve değerlerin çocuk eğitiminde, aile yaşamında ve toplumda ne tür bir etkisi vardır, ne tür bir katkısı vardır? Biz bence bunu bir tamir bakımından öyle bir başlangıç yapalım desek ne dersin Sayın Hocam?
0: Aslında bu başlangıç geç kalınmış bir başlangıç. Çok önceden yapılması gereken, bu hallere düşmeden önce, işte Maraş olayları, Siverek olayları olmadan önce belki de dönmemiz gereken bir hadiseydi. Keşke biz bunu zamanında, işte ecdat, o zaman hiçbir olay olmamıştı. Yani ecdat 600 küsür sene sek ve idare etmiş, çok değişik milletler içerisinde barındırmış.
1: Evet.
0: Fakat böyle hadiseler vuku bulmamış. Bizde böyle hadiseler vuku buluyorsa, o kadim geleneğimiz, o kadim değerlerimiz, inançlarımız, kültürümüzden uzaklaştığımız için, işte oradaki kitapta da bu yeni nesli inşa etmede de Ben Nesli o kitabında da aslında bu ifade ediliyor.
1: Evet.
0: Yani düzgün milletler, devletleri nasıl biz bozabilir ve bunlara hakim olabiliriz prensibinden hareketle bunlar yola çıkmışlar. Ve biz de çağdaşlık adına, medeniyet adına bunlara sarılmışız. Halbuki bizim kendi
1: Yani doğru kabul
0: medeniyetimiz,
1: etmişiz.
0: evet, doğru kabul ettiğimiz
1: Ama
0: için
1: acı bir tecrübeyle
0: ne yazık ki öyle
1: yaşadık yani biz.
0: maalesef hocam. Biz kendi ecdadımızın örf adetlerini, geleneklerini, kültürlerini ikinci safhaya atmışız. Birinci safı olarak bu insanlar bize hükmetmeye başlamış. Bunların örf adetlerini, geleneklerini almışız ve bugünkü nesil ortaya çıkmış. Ha, şimdi anlıyoruz ki biz yanlış yaptık. Biz kendi ecdadımızın örf adetlerini, ahlaklarını, değerlerini, inançlarını sahip olarak nesillerimizi yetiştirmeliydik. Kendimiz yetişmeliydik. Bir annenin örnek olması gibi, rol model olması gibi çocuklarımıza hem anne baba olarak, ebeveyn olarak, aile olarak, hem öğretmenler olarak, hem de sosyal çevre olarak bunlara örnek olmalı. Ve bu şekilde bir rol modellik üstlenerek geçmiş o kadim geleneğimizi yaşatmalıyız ki o zaman biz her zaman güven içerisinde oluruz. Bizim çocuklarımız güven içerisinde olur. Biz ne zaman Avrupa hayranlığına başlamışız, onların medeniyet kültürlerini almışız, Buradaki asıl kitap da

0: vurgulamak istenen de o. Bireyselcilik. Yani burada sadece kendini düşünme, materyalist bir kafayla sadece kendi maddi çıkarlarını öne sürerek kendinin dışında başka kimse yokmuş gibi davranma, bencillik duygusu bizi bu hale getirdi. Halbuki bizde ne vardı? Biz vardı. Bizdeki medeniyette ben vardım, kardeşim vardı, çevrem vardı, arkadaşlarım vardı, komşum vardı, yardımlaşma vardı.
1: Evet.
0: İmece usulleriyle herkes birbirlerine yardım ederdi. Bu geleneklerimizin hepsini, örf adetlerimizi, inançlarımızı, değerlerimizi, işte orada ne vardı? Bir Allah inancı vardı. Allah inancını yok ederseniz veya bu inancı başka şeylere yönlendirirseniz, sahte ilahlara yönlendirirseniz sonuç bu şekilde çıkar. Çünkü bizdeki o kadim gelenekte ne vardı? Peygamberler vardı. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman peygamberlerin çocuklara nasihatlerini görüyoruz. İşte bir Nuh Aleyhisselam son zamanlarında bile yavrusu işte şey yapmamış, iman etmemiş ama ne yapıyor? Hitap ederken o kadar güzel bir hitap ediyor ki ve oradaki hitap ya bu ne ya? İlken mana gel yavrucuğum gemiye bin diyor. Ne zaman son hadde gelmiş yine o kibarlığını, nezaketini hiç bozmuyor. Ama bugün bizim ebeveynlerimiz, çocuklarımızı nasıl çağırıyoruz? Yani söylemek istemiyorum ben burada. Yani onun için
1: Yani o anne baba çocuk iletişimindeki o sıcaklık, samimiyet, sevgi. Şu an mesela bu gibi konularda yapılan bazı bilimsel doktora yüksek lisans tezleri var. Sevgi, ilgi açlığı diyor. Çocukları bu tür farklı yönlere yönlendiriyor. Mesela sizin işte Nuh Aleyhisselam'ın kendi evladın gemiye binmemesine rağmen oğulcağızım, evladım yapma, etme. Yani buna
0: evet.
1: rağmen ona yalvarırcasına arasında böyle bir iletişim köprüsü kuruyor. Şimdi milattan önce 1. yüzyılda Aristo şöyle diyor. İnsanların diyor, siz diyor aklından önce kalbini eğitmeniz lazım. Eğer kalbini eğitmeden insanın aklını eğitirseniz çok canavarlaştırırsınız, çok tehlikeli bir varlık haline gelirsiniz. Bizim hani sizin söylediklerinize ben biraz da açmanız için hani Yunus Emre diyor ya vardım ilim meclisine eyledim ilim talep dediler ilim sonra illa edep
0: Edep illa
1: illa
0: edep.
1: edep. Şimdi bundan yola çıkarak bizim kadim medeniyetimizde kadim kültürümüzde anne baba çocuk iletişimi hoca öğretmen öğrenci iletişimi işte sosyal çevreyle insanlarla iletişim. Biraz örneklendirir misiniz hocam? Şeyden girdiniz ama hani Nuh Aleyhisselam'ın oğluyla
0: Yine
1: iletişiminden.
0: oradan hocam devam edelim. Çok iyi bir konuya parmak basıyorsunuz. Şimdi Nuh Aleyhisselam dedik de bir de Lokman Aleyhisselam var.
1: Evet.
0: Lokman Aleyhisselam'ın bir de oğluna aynı şekilde nasihatleri var. Yine Lokman Aleyhisselam da çocuğuna hitap ederken ya bu ne ya aynı ifadeyi ya ey yavrucuğum diye hitap ediyor. İşte sen Rabbine inan, işte Rabbin emirlerini yerine getir, yeryüzünde gururlanarak kibirlenerek yürüme, sesini yükseltme, seslerin en kötüsü işte merkeplerin sesidir diye nasihati var böyle Lokman Aleyhisselam'ın Kur'an-ı
1: Yani
0: Kerim'e
1: kibar
0: baktığımız
1: ol,
0: zaman da
1: nazik ol,
0: yani bunları
1: insanlarla
0: tavsiye.
1: iletişim.
0: İşte bizim kadim geleneğimiz işte onlar. İşte bugün kimdir? İşte Mevlana'dan bahsediyoruz. Ahi teşkilatından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: İşte bu şekilde Yunus Emre'lerden bahsediyoruz. Yani onların biz şeysine, kültürüne baktığımız zaman ne vardır? Kibarlık vardır, nezaket vardır. Ve çocukları, nesilleri eğitiminde müthiş bir çaba gayretleri vardır. Rol model olmaları vardır. Şimdi biz insanı düzeltmeden, anneyi babayı düzeltmeden, öğretmeni düzeltmeden öğrenciyi düzeltemeyiz.
1: Evet.
0: Biz çocukları düzeltemeyiz. Rol model kimdi? Şimdi daha kadim şeylere gidersek, hani peygamberlerden bahsettik ya,
1: Evet.
0: peygamberler diyelim rol model insanlar. O peygamberlerin yalan söylemesi mümkün müdür? Yani şimdi siz çocuğa diyorsunuz ki telefon geliyor işte telefonda diyor ki çocuk annem meşguldür şu anda telefonuna bakamıyor ben onun telefonuna bakıyorum. Çünkü çocuğuna telefonu vermiş çocuk telefonda farklı yerlerde sosyal medyada geziyor ve o şekilde çocuğu susturmaya çalışıyor anne. Ama arayan birisine de annem şu anda meşgul ya da şu anda burada yok komşuya gitti. Yani bu şekilde çocuğa diyoruz ki sakın ha yalan söyleme. Yalan büyük bir günahtır. Ne kadar bir rol modellik yapabiliriz biz? Bunun
1: Evet.
0: için insanın düzeltilmesi lazım. Yani insanın dünyaya geliş gayesi de o değil mi? Kendini bilmesi, az önce okuduğunuz şiirde olduğu gibi
1: Evet.
0: kendini bilmesi, nefsini bilmesi, tanıması.

0: ve nefsini terbiye etmesi, tezkiye etmesi. Çünkü Allahu Teala bize yaratırken iyiliği kötülüğü ilham etmiş, yüklemiş ya. Şimdi bizde iyilik yapma duygularımız da var. Fırsatımız, imkanımız da var. Kötülük yapma duygularımız, imkanlarımız da var. Hani Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını biz okuruz ederiz ama oradan çıkaran sonucu bizim için gerçekten bağlayıcı, çok önemli.
1: Evet.
0: Kadim bir ahlak eğer yerleştirmek istiyorsak, kadim bir kültür, inanç yerleştirmek istiyorsak işte onlara bakmamız lazım. Bugün bizim bu hale gelmemizin sebeplerini araştırdığımız zaman o kadim geleneğe, o peygamberlerin kültürünü, edebini, ahlakını almadığımızdan kaynaklanan bir sonuca doğru gidiyoruz biz. Bizim ölçümüz onlar olmalı. Biz madem dünyaya geldik, bir hedefimiz var, bir gayemiz var. Biz hayvanlar gibi yiyen, içen, ondan sonra nefsi arzularını tatmin edip ölüp giden varlıklar değiliz. Biz onlardan farklıyız. Çünkü onlar mazurdur. Onlar sorumlu değildir. Ama biz sorumlularız. Ve yapmış olduğumuz tüm iş ve işlemlerden dolayı sorumlu olacağız. Onun için Lokman Aleyhisselam oğluna diyor ki, yavrucuğum, yapmış olduğun bir iyilik zerre miktarı da olsa ve bu iyilik ya da kötülük işte yerin dibinde olsa ya da semada olsa ya da çok gizli bir yerde olsa Allah onu bulup senin huzuruna getirecek, karşına getirecek diyor. Böyle bir kültür versek, böyle bir eğitim versek çocuklarımıza, bu inancı, bu örf adeti yerleştirsek, bu çocuk kalkıp bir başka çocuğu öldürebilir mi? Veya bir başkasına yalan kötülük yapabilir mi? Yani bizim eğer bugün böyle bir sıkıntılarımız varsa, ki var, o zaman bir şeylerimiz yanlış gidiyor. Yani biz başka birilerini herhalde örnek alıyoruz. Başka birilerini rol model olarak alıyoruz. Biz asıl rol model almamız gereken ecdadımızı almıyoruz. Veya bizi yönlendiren, Allah tarafından gönderilen o insanları almıyoruz. O mübarek peygamberleri almıyoruz biz örnek demektir. Her ne kadar ismimiz aynı da olsa o gelenekten geldiğimizi söylesek de hani lafla bu işler yürümüyor diyorlar ya. Gerçekten sözle bu işler yetmiyor. Uygulamamıza bakıyorlar. Uygulamamız nasılsa o şekilde bizim olmamız gerekiyor. Ondan dolayı çok dikkatimi çeker Kur'an-ı Kerim'de İbrahim Aleyhisselam'la oğlu İsmail Aleyhisselam.
1: Arasındaki o diyalog
0: Diyalog,
1: değil
0: o
1: mi?
0: iletişim müthiş bir şey. Şimdi babasının bir rüyası var. Oğlum ben seni rüyamda boğazcı olarak görüyorum diyor.
1: Evet.
0: Ya bu neye aynı şekilde ifadeyi kullanıyor. Ondan sonra o da diyor ki ya ebedi ey babacığım neyle emrolunmuşsan onu yap diyor. Böyle bir evlat yetiştirme isteniyor bizden. Böyle bir evlat, böyle bir nesil yetiştirdiğimiz zaman biz de rahat edeceğiz, toplum rahat edecek, güven içerisinde olacağız. Okullara bizim güvenlik görevi dikmemize gerek kalmayacak. Çünkü her tarafımız güven içerisinde olacak. İşte kapımız pecemiz açık olacak ama hiç kimse bakmayacak. Çünkü ben birisinin bir şeysine bakarsam bunun hesabı bana sorulur. Ve ben bunun hesabını nasıl verebilirim? Düşüncesi, inancı o insanın kötülük yapmasına engel olacak. Biz bu duyguları vereceğiz ki çocuklarımıza, nesillerimize, toplumumuza bundan sonra güven ortamında hepimiz olalım. Bir ülke olarak hem çalışkan, gayretli, hem edepli, ahlaklı, hem de istenilen bir insan modeli oluşturmuş
1: Evet.
0: olalım.
1: Şimdi hocam bu söylediğiniz ilkeler ışığında o zaman kadim değerler, ilkeler, kültür, değer, örf, adet ve gelenekleri bir kenara bıraktığınız zaman o zaman sadece haz, keyif ve zevk eksenli bir dünyaya doğru evriliyorsunuz. Yani
0: Maalesef.
1: haz, keyif, zevk bunlar olmalı elbette. Hayat bunlarla dönüyor. Fakat hayatın kendisini sadece haz, keyif ve zevkin ördüğü bir yaşam biçimi, bu dopamin salgılaması demek. Dopamin salgılaması ise bir müddet sonra uyuşturucu gibi bu sefer bağımlılık yapıyor.
0: Maalesef.
1: Yani bu sosyal

0: bağımlılığı yapıyor. Bu telefon, televizyon ve tableti, oyunu kapattığı zaman bu bağımlılık, bu sefer öfke, sinir, usanma, bıkma, hayattan ve anne babadan, evden hoşlanmama duyguları meydana getiriyor.
1: Evet.
0: Anneler babalar şöyle diyorlar, hocam diyorlar, çocuk telefonu, tableti, televizyonu kapattı mı çok öfkeli. Sebebi bu. Dopamin bağımlılığı. Şimdi hocam, çocukları haz, keyif, zevk merkezli bir yaşam biçiminden ahlak ve sorumluluk merkezli bir yaşam biçimine, yani kültür, medeniyet, değerler üzerinden eksenli bir yaşam biçimine evirmek, çevirmek, değiştirmek, dönüştürmek, geliştirmek, eğitmek, artık ne dersen. Bunun için ne
1: Harika bir şey.
0: yapmalıyız?
1: Yani kısaca şöyle demek, aslında dönmemiz gerekiyor. Aslımız ne? Şimdi oradan başlamak lazım. Yani yine insanın yaratılışından aslında ortaya çıkıyor. Hani dedik ya, bu zevktir, keyiftir, ha bunlar olacaktır. Bizim hem hayvani yönümüz var, hem insani yönümüz var insan olarak.
0: Evet.
1: Şimdi hayvani yönümüz nedir? İşte az önce belirttiğiniz zevk almaktır, keyif almaktır.
0: Yeme
1: Diğer şeylere
0: içme
1: yeme içme, bunların hepsi
0: vesaire.
1: vardır. Zaten yapılıyor. Hem bunlar bizim hayvani özelliklerimizden. Bir de insani, meleki özelliklerimiz var bizim.
0: Evet.
1: Şimdi biz burada bu özelliğimizi ön plana çıkarmamız gerekiyor. Meleki özelliklerimiz nedir? İşte melekler hiçbir zaman nurani varlıklar isyan etmezler ve günah işlemezler. Onlar kendilerine verilen bir emir vardır. O emirleri yerine getirirler. Bak, şimdi bizim o meleki
0: Yani
1: özelliğimiz ortaya
0: ilkelerle
1: çıkacak.
0: yaşarlar.
1: Ya mutlaka
0: Bir görev
1: şimdi
0: tanımları var.
1: bir
0: Evet.
1: peygamberimiz var ve peygamberin getirdiği bir kitap var. O kitap çerçevesinde bize bu şekilde bir hayatınız olmalı gerekir. Bu kurallara tabi olursanız hem dünyada mesut olursunuz, hem de öldükten sonra bir hayat daha var. Orada da mesut olursunuz. Orada da refah içerisinde, huzur içerisinde yaşarsınız diyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu ilkeler, kurallar vahiy çerçevesinde bir hayat tanzim edilirse insan iki tarafta da mutlu olur. Ama bu çerçevede olmazsa o zaman insanın hayvani özelliği ortaya çıkar. Bugünkü olaylar, hadiseler bu hayvani özelliğin bir şeysidir. Ve insanlar yalnızlığın verdiği bir duyguyla her türlü agresifliği, her türlü kötülüğü yapabilir. Çünkü kendisini dışlanmış hissediyor.
0: Evet.
1: Mesela bu olayları yapan çocuklara baktığın zaman bu çocuk aile hayatında dışlanmış. Yalnız kalmış. Az önce ifade ettiğiniz gibi akranlar dışında kalmış. Akranlar bunu ne yapmışlar? Dışlamışlar. Bu çocuk, ben kendimi gündeme getireyim ya da benden de bahsedilsin diye düşünüyor. Ve bu düşünce neticesinde böyle bir yol çiziyor kendine. Yani bu yollar nedir? Şiddete gidiyor. Bu yol nefsin arzu ve isteklerine gidiyor. Ve sonunda bakıyor ki iş çıkmaza gidiyor. O zaman kendimi de diyor ben yok edeyim. Kendisini de yok etmekle bu işlerden kurtulacağını bir yerde ümit ediyor. Böyle bir atmosferin içerisine giriyor. Ve bunlar da bizi ne yapıyor? Kaosa sürüklüyor. Bu haz ve şey duyguları kötülüğe sevk ediyor. Şeytanın ve nefsin yoluna bizleri sevk ediyor. Bizi Rahman'ın yoluna götürmüyor. Bize söylenen, biz sizi insan olarak yarattık. Siz alemin özü özetisiniz. Zübde-i alem diyor ya, siz alemin, kainatın özü özetisiniz. Size Allah değer vermiştir. Bizi meleklerden üstün yapmış bak. İnsan insanlığını bilirse, meleki özelliğini ortaya korsa meleklerden üstün olur. Melekleri geçer, ama insan hayvani özelliğini çıkarsa hayvanlardan daha aşağı dereceye düşer. Çünkü hayvanın bile yapamayacağı işleri insan yapabiliyor. İşte o olaylar hayvanın bile yapamayacağı bir işlerdi.
0: Yani bir insanın, bir başka insanın yaşamına son verecek kadar gözü kararması hakikaten çok uç bir nokta. Peki hocam, bu sosyal medya mecraları, dijital devrim, yapay zeka, singularity, cyber teknolojileri, televizyon, tablet, internet üzerinden oluşturulan bu akıllı platformlar artık insanı bir nesne durumuna düşürdü. Ve
1: Maalesef.
0: insanı kendi tercih etmediği, o akıllı platformları tercih ettiği yöne doğru götürmeye başladı. Şimdi bu noktada özellikle anne babalara, öğrencilere, hayata yeniden başlamak isteyenlere, gerek kendini yönetmek, gerek hayatı yönetmek, gerek hayatı yönetmek anlamında, son 5 dakikaya da girmiş durumdayız bu arada Sayın Hocam, neler tavsiye edersiniz annelere, babalara, öğrencilere, kendini yönetmeye, duygu ve irade yönetimi noktasında kendisi

0: gerçekleştirmek isteyenlere bu negatif tarafı tamir için neler yaparız, neler yapabiliriz hocam?
1: Aslında konuşmaların içerisinde de geçti. Tekrar bunu hem son dakikaya girmişken toparlamış olalım, hem de
0: Özetlemiş olalım.
1: vermiş olan asıl vermek istediğimizi. Şimdi biz çocuklarımızı küçük çocuklarımızdan tutun da büyüklere varana kadar onları işte oyalamak, onları işte çocuğa yemek yedirmek için anne ne yapıyor? Telefon veriyor eline. Çocuğa bir oyun açıyor. Çocuk o oyunla birlikte yemek yiyor. Yani telefon dadalık yapıyor. Bundan sonra sosyal medyada çocuğa biz hemen işte sen kafanı dinle. Ondan sonra kendine gel. Odasına çekiliyor. Sosyal medyada elinde bir tabletle değişik alemlerde çocuk gezmekle sesi çıkmıyor. Biz anne baba olarak diyor ki tamam bu çocuk sessiz sakin duruyor iyi duruyor şeklinde düşünüyoruz. Onlara teslim etmişiz. Sosyal medyaya biz çocukları teslim etmişiz. Biz şimdi madem sıfırdan başlayacağız, madem yeniden bir hayata başlayacağız, o zaman biz bunlara bir tahdit getireceğiz, bir sınır getireceğiz. Diyeceğiz ki ben şu kadar saat telefona bakacağım, bundan sonra bakmayacağım. İşte sabah kalkınca çocuğun ilk işi telefona bakmak oluyor. Diyecek ki sabah ben bir saat uyandıktan sonra bu telefona bakmayacağım. Bir sınır getirecek. Anne baba çocuğa hani şu anda da şeyde mecliste görüşülüyor herhalde çıktı
0: Çıktı
1: zannedersem.
0: kanun, evet.
1: Kanun da çıktı. 15 yaş altını sınırlama getirecek. Yani
0: Getirildi.
1: anne babanın da böyle bir sınırlama getirmesi gerekiyor. Okullarda şimdi Avrupa'da gittim ben okullarda telefonla derse girmek yasak.
0: Okula getirmek bile yasak
1: Okula
0: ya.
1: getirme yasak. Bir de okula gelen telefonlar akıllı telefonlar değil. Tuşlu telefon getirebilirsiniz diyor. Bugün biz askeriye de tuşlu telefon götürülebilir diyorlar ya.
0: Evet.
1: Yani bunlar aslında basit şeyler ama önemli şeyler. Çocuğu yönlendirmemizde, öğrenci yönlendirmemizde, nesili oluşturmamızda büyük etkenler bunlar. Şimdi çocuk eskiden ne yapardı? Çelik çomak oynamaya dışarıya çıkardı. Dışarıda geçirdiği zaman bir hayli fazla olurdu. Şimdi
0: Evet.
1: o oyunların hiçbirisi yok. Çocuk hayatını evde geçiriyor. Dört duvar arasında geçiriyor. Ve sosyal medyada geçiriyor. Nereleri giriyor, nerelere çıkıyor, hangi oyunlar var? Bu oyunlar çocuğu nerelere sevk ediyor? İşte şiddete sevk ediyor. Büyük bir bölümü şiddete. Şiddetin sonunda işte görüyoruz, yaşıyoruz. Bu bize aynı şekilde

0: şiddet olarak dönüyor. İşte kendisine zarar veriyor, topluma zarar veriyor, herkese zarar veriyor, ülkeye
1: Ailesine.
0: zarar veriyor. Bunun için de bizim artık şimdi Allahu Teala bizi çok seviyor. Bize merhamet ediyor. Bize diyor ki işte namaz kılacaksın. Ondan sonra yalan söylemeyeceksin. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Kesin bir kural koyuyor. Annenin babanın da hem kendileri için hem çocukları için bir kural koymalılar. İşte şu kadar saat sosyal medyada gezmelisin, şu kadar saat gezmemelisin. Veya şu kitabı okumalısın derken anne baba da okumalı. Ben çocuklara diyorum ya kitap okuyun ama ben kendim okumuyorsam çocuk diyor ki sen niye okumuyorsun?
1: Evet.
0: Şimdi böyle bir başlangıç yapması lazım. Hem edep ahlak yönünden, hem kültür yönünden, hem yaşantı şeklinden bir zaman hani insanlar iki şeyde aldanmıştır diyor. Birisi de zaman ya.
1: Evet.
0: Biz kendimizi sürekli meşgul etmemiz lazım. Biz kendimizi meşgul etmezsek sosyal medya meşgul ediyor, nefislerimiz meşgul ediyor ve değişik şekilde yalnızlığımız bizi iyiliğe sevk etmiyor, kötülüğe sevk ediyor. Onun için Peygamberimiz diyor ki yalnız kalmayın. Çarşıya pazara giderken mutlaka yanınızda bir arkadaşınız olsun. Çünkü arkadaşı da çok önemli. Kişi arkadaşının inancı üzeredir. Arkadaşının dini üzeredir. Siz her biriniz kiminle arkadaşlık yaptığına baksın diyor. Onun için bu kurallara uymamız gerekiyor. Kendimize dönmemiz, inancımıza dönmemiz, kültürümüze dönmemiz, o kadim gelenimize dönmemiz, bu modern hayatın getirdiği şeylerden biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Bu şekilde yaparsak kendimizi gerçekten iyi bir iyilik yapmış oluruz, çeki düzen vermiş oluruz. Hayata yeniden başlama adına güzel bir başlangıç yapmış
1: Başlangıç.
0: oluruz.
1: Ya hocam paylaşımlarınız ve bilgilendirmeniz için çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı, çok değerli paylaşımlar oldu. Özellikle bu kritik zamanlarda bu yaşadığımız elim olaylar sonrasında çıkaracağımız dersler ve ibretler konusunda ışık tuttunuz. Değerli dinleyenlerim, bir konuğumuz Ziya Ökçe Bey ile bu yeni zaman diliminde anne baba çocuk iletişimi konusunda özellikle modern zamanlarda hayata yeniden yön vermek anlamında çocuklarımızla yeniden iletişim kurmada nelere dikkat edeceğimiz hususları konuştuk Ziya hocamızla birlikte. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sizleri
0: Biz de teşekkür
1: de
0: ediyoruz. Çok sağ olun davet ettiğiniz için.
1: eyvallah değerli hocam. Yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımda Mehmet Acar'la biz bu yayını sizlere ulaştırmaya çalıştık. Efendim hoş kalın, hoşça kalın, iyi başlayın ve İyi bitirin diyoruz. Kalın sağlıcakla.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Önden gidenler karlar altında kaldılar. Onlara yazık oldu. Onların hikayesi.

Kapalı geçide bir arkalarında kalan uçsuz bucaksız yollara baktılar. Başlarını eğdiler ve kargılarını yere saplayıp karların erimesini beklediler. Karlı geçitlerde akşam oldu. Ay ışığı karların üstüne kargıların gölgesini düşürdü.

0: aksakallı ihtiyarlar yazık deyip başlarını salladılar. Onların hikayesi söylenirken yollara bakan bir delikanlı günlerce düşündü. Günlerden sonra bir gün dile gelip dedi ki, karlar altında kalmış yolcular için kargılarını yere saplayıp geçitlerin yol vermesini beklemiş yiğitler için, dağların karı erimeden gözleri yumulmuş ana, kardeş ve yavuklu başları için bir destan söyleyeceğim. Orada Terek Davan'ın adı Karlı Terek Davan diye geçecek. Destanımdan karlı geçidin kayalarına mısralar kazacağım. Mısralarımı sağanaklar ıslatacak, güneşlerle rüzgarlar kurutacak ve yolcular görmeden geçip gidecek. Mısralarımı karlar altında kalmış yiğitler kalkıp okuyacaklar. Evet diyecekler, öyle olmuştu. Aklımda kalan bu satırlar Arif Nihat Asya'nın Kubbeler adlı kitabından, Ötüken Yayın Evi'nden.
1: Aklımda kalan satırlar.

0: Bir roman, bir hikaye.
1: Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Peki bütün bunların kendisine verdiği kaygılar, korkular, yürek üzüntüleri, öfkeler, heyecanlar ve kalp çarpıntılarıyla zaten zayıf ve hayli yaşlı eniştemiz nihayet hastalanmış ve yatağa düşmüştü. Çamlıca'daki köşkün eski dost kapısını artık çekine çekine çalıyordu. Zira içinden eski zamanın lezzetli yemekleri gibi pişirdiği, tatlı meyveler ve nazlı çiçekler gibi yetiştirdiği şeylerin yerine ne çıkacağı hiçbir zaman malum olmamakla beraber çıkabilecek şeyler artık hep korkunç ve nahoş imkanlar ve ihtimallerdi. Eniştemizde halamın ölümleri. Çocukluğumun birbirine bağlı gördüğü bu iki zıt tabiatlı karı koca şimdi çoktandır ayrılmışlar ve yaklaşan ölüm karşısında bazı durumlarıyla birbirine benzeyen fakat bazı taraflarıyla birbirinden tamamıyla ayrılan talihlerinin benzerliklerini ve ayrılıklarını göstermekte devam ediyorlardı. Bir kere ikisi de insanlar arasında o kadar yayılmış olan o yaşadığımız yerin ve zamanın saadetinden istifade edememek aczi içindeydiler. Çoğumuz böyle bir türlü hayata alışamamak ve onunla anlaşamamak yüzünden rahatı daima bulunduğumuz yerden başka bir yerde ve yaşadığımız zamandan başka bir zamanda bulacağımızı hayal ederiz. Saadet bize hiçbir zaman elimizde gözükmez. Ömrümüz böylece şimdi sürmemiz nasip olmayan ve güya saadete erecek bir başka ömre hazırlanış mahiyetinde geçer. Fakat yazık ki böyle ziyan olan hayatın sonunda bize nasip olacak bir ikinci ömrümüz yoktur. Eniştemizin çok kullandığı bir tabirle terki dağdayı hayat ettiğimiz zaman bu zavallı tecrübelerimizle birlikte bu hala uslanmayan tecrübesizliğimizi terk eder gideriz. Herkesin mahallesine, evine, köşesine adeta köklenmiş bulunduğu o devirlerde Çamlıca'daki eniştemizle zavallı halamın ikisi de kendilerini bu köklerinden adeta sökmek istiyorlardı. Bazen ihtiyar eniştemizin hastalığını duyarak ziyaretine giderdim. Böyle zamanlarda insanların çoğu her şeyi unutmak ihtiyacıyla isteksiz, adeta nebati bir hayat seviyesine düştükleri halde onun kıvılcımlara benzer bakışlar saçan ateşten gözleri hala merak ve heyecanla parıldar ve yanardı. Karşısında heybetli manzarasını gördüğü şehrin içinde esrarlı kanunların hüküm sürdüğünü bilir, nice bahtlı ve nice bahtsız talihlilerin birbirine karıştığı bu yeryüzünü sever ve bütün bu sırlı şeylerin merakla takip olunmaya değdiğini söylerdi. En hakir ömürler kadar en parlak hayatların da birçok garabetleriyle sırlarını anlatan ve birçoklarını da saklayan bu şehirden gelenlerin üstlerinde, ceplerinde bildiklerinden mutlaka bir takım malumat ve haberler taşıdıklarını sanıyor gibi karşısındakine hala tecessüsle bakardı. İşte o, bu heyecanla hemen yarım asır boyunca yıldızın tayin ve azillerine, İstanbul'un sırlarına, gönül maceralarına, dedikodularına, taşranın da memuriyetlerine, zevklerine, işlerine ve insanlarına aynı merakla bakmış, onların aralarına atılmış, karışmış, birçok oyunlarına da bazen belki mızıkçılık da ederek katışmış değil miydi? Yine böyle ziyaretine gittiğim bir gün Çamlıca'daki eniştemiz yatağında güya bütün hayatının zehirlerini eritmeye çalışarak ve Atiye yine bütün imanını saklayarak hasta yatıyordu. Kendisini büsbütün yalnız bularak şimdi kızını imdadına çağırmıştı. Yattığı yorganlar, battaniyeler, örtüler, şallar, yastıklarla dolu hantal karyolasına, kurt yenikleriyle kirlenmiş kırmızı ceviz dolabına, ölünce etrafındakilerden kimsenin okumayacağı büyük kıtalı, kalın kaplı, ağır başlı kitaplarına, odanın bir köşesine konmuş bir çocuk yazıhanesine benzeyen küçücük, daracık, iki çekmeceli yazı masasına bakıyordum. Bu eski valinin, bu para canlı olduğu söylenen adamın odasındaki servetin manzarası, işte bu görgüsüz, saffetli, iktidai şeylerden ibaretti. Deli eniştemiz şimdi 70 yaşlarında olmalıydı. Eskiden itinayla boyadığı, fakat çoktandır artık boyamayı büsbütün ihmal ettiği sakalı bembeyaz olmuştu. Bu, babasınınkini andıran gür ve çepçevre değil, fakat kenarlarında biraz seyrekleşen, hafifçe bir Yahudi sakalına benzeyerek yüzüne beklenmedik bir acıklı hal, o zamanlar Kral Lear oynayan aktörler

0: Türklerin eriştikleri bir fecaatin ihtişamını veren yeis içinde bir sakaldı. Yatağında hep yan tarafına yattığı için bazen yorularak zayıf vücuduyla karyolasının içinde birdenbire öbür tarafına dönüyor ve böylece bazen bana bakarak söylüyor, fakat dönünce susmayıp yine sözüne devam ettiğinden bazen de sarı bir zemin üstüne çiçek nakışlı duvara bakarak sanki ona hitaben söylüyor ve bu zamanlarda yorgun sesi sanki hastalığından sayıklıyormuş gibi duyularak benim ayrıca dikkatime dokunuyordu. O böylece uzun uzun dertlerini döküyordu.
1: Ya evladım, işte böyle. Ne yaparsın? Diyordu. Malum ya, halanın bir türlü gönlünü edemedik. Tam baş başa verip rahata kavuşacağımız anda o da elden uçtu gitti. Ne denir? Kader, kısmet. El mukadderu la yugayyer. Artık bizim köşkün halini sorma. Geçen gün yine yağmur yağıyordu. Az kalsın ben de meşhur delilerden, senin ana tarafından büyük halan Azize hanımefendi gibi sofanın ortasında şemsiye açacaktım. Bilirsin ya, o da arabasından indi mi şemsiyesini açar, üst kata çıktıktan sonra şemsiyesini kapatırmış. Bir odadan bir odaya geçinceye kadar insanın üstü, başı sırılsıklam oluyor. Acaba hangi akla uymuşum da ne diye bu dağ başına konmuşum bilmem. Burada artık bir şeyler bulunamıyor. Hepsini İstanbul'dan taşımalı. Ev dediğinde çarşısız olmuyor vesselam. Evvelleri adamlarımız vardı. Evin ihtiyacıyla onlar meşgul olurlardı. Şimdi ise kimsemiz kalmadı. Bilmezsin. Mütareke denilen bu devirde...
0: Filhakika 1918'de başlamış olan mütareke devri, İstanbul'da coşkunlukları, sarhoşlukları, yoksullukları, asayişsizliği, adaletsizliği, rezaletleri ve yangınlarıyla senelerden beri devam ediyordu.
1: Mütareke denilen bu devirde ne korkulu günler geçiriyoruz. Yolda gelirken bir ecnebi askerine rastladın. O da sana bir kurşun sıktı mı, bitti. Veled dali namin. Artık seni ne gören var ne soran. Bu ücra yerlerde öksüz çocuklar gibi kaldık. Rüzgardan başka hatırımızı bir soran yok. Akşam oldu mu sanki fena bir haber almışım gibi ruhuma kasvet basıyor. Ağlayacağım geliyor. Bu koca berhane de barınılır gibi değil. Üşümekten bir türlü kurtulamıyorum. Ne delilik etmişim de bu dört tarafı rüzgarlarla açık Çamlıca tepesine yerleşmişim. Vaktiyle ben Arabistan'ın güneşi altında cayır cayır yanarken buradaki rüzgarlar hayalimde püfür püfür ne güzel eserdi. Vay! Sen misin rüzgar isteyen? Peki, al sana rüzgar. Arabistan'da kavrulduktan sonra çilemde bir de donmak varmış zahir. Ömrümüzü bu köşkün macerasıyla çürüttük gitti. Benim neyime lazımmış Çamlıca'nın soğuğu, yok koca damın aktarılması, yok berhane köşkün tamiri, yok eşyanın odalara yerleştirilmesi, yok elinin körü. Vallahi ben burada bir bekçi gibi kalmışım. Neyin bekçisi onu da bilmem. O da malum değil. Şimdi yatağımda Don Kişot gibi uslandım ama iş işten geçmiş olmasaydı bari. Keşke benim de onun gibi aklım başıma geldi diye canım çıkmasaydı. İnsan ne kadar da çabuk ihtiyarlıyor. Şimdi ben ihtiyarladığımı iyice duyuyorum. Eskisi gibi hep eğlenmek şöyle dursun, artık hiçbir şeyden zevk almıyorum. Bir İstanbul'a gidip gelinceye kadar vücudum yorgun düşüyor. Ne yapsam bana zahmet oluyor. Hani sen küçükken beraber gittiğimiz...

cambaz haneleri hatırında mı? Ha? Oh neydi o? Hey gidi günler hey! Ne kadar eğlenirdik. Hatırlar mısın? Ah, bir İstanbul'a kapağı atabilsem. İstanbul.

0: hangi camiye gidersen maşerallah.
1: Filhakika o mütareke senelerinde milli haklarından mahrum edilen ruhlar büyük bir vecidle dine dönüyorlar ve camileri her zamankinden ziyade dolduruyorlardı.
0: Tiyatrolar da hınca hınç dolu. Ya Rabbi, nuru nebevi hürmetine sen bana bu köşkün parasını afiyetle yemeyi nasip et. İstediğim gibi küçük bir ev bulsam da şu ahir vaktimde oraya çekilsem, orada biraz rahata kavuşsam, vücudumu dinlendirsem, Allah kısmet ederse niyetim iyileşip kalkar kalkmaz İstanbul'da Ayasofya yahut Sultanahmet, Beyazıt, Şehzadebaşı, Fatih gibi Selahaddin camilerinden birinin civarında küçük, rahat, kullanışlı, idareli, sıcak, ferah ve düz ayak bir ev tedarik edip oraya yerleşmek.

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin bölgedeki kriz ortamını siyasi çıkar için kullandığını söyledi. Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahale ederken şehit düşen iki polis memuru için Çorlu'da tören düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin diplomatik yollarla çözülmesinin tüm dünyanın yararına olacağını söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 39. oturumla devam etti. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir saldırgan önce restoranda ardından kaçtığı güzergahta pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran anlaşmayı imzalamak için can atıyor dedi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin bölgedeki kriz ortamını siyasi çıkar için kullandığını söyledi. Yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit dozu yüksek söylemlere sarılmak ucuz bir siyasettir dedi. Erdoğan, muhalefet adı altında Türkiye'nin çıkarlarına kimsenin zarar veremeyeceğini vurguladı.
2: Muhalefet, bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir. Hele hele yolsuzluk gündemini

0: Perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir. Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Sosyal medyada kesilen ahkamların kime yaradığı, kime hizmet ettiği çok iyi hesaplanmalı. Ülkenin menfaatine olup olmadığının muhasebesi çok iyi yapılmalıdır. Bizim bu cennet ülkeden başka vatanımız yok. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin buna zarar vermeye, ülkemizin çıkarlarına darbe vurmaya da hakkı yok.
1: Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'in küresel somut filosuna saldırısı

0: haydutluk ve korsanlık olarak tanımladı. Erdoğan, Türkiye'nin Gazze halkı ve onlara yardım eli uzatanların yanında olduğunu vurguladı.
1: İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek hafta idrak edilecek Kurban Bayramı'nı da tebrik etti. Bu bayramda Cenab-ı Allah'a karşı şükrümüzü ifa etmekle kalmayacak, milletçe muhabbet ve kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda yola çıkacaklara da trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.
1: Önümüzdeki hafta inşallah mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Vatandaşlarımın gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin ayrıca İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bu bayramda Cenab-ı Allah'a karşı şükrümüzü ifa etmekle kalmayacak, milletçe birbirimize daha sıkı sarılacak, muhabbet ve kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendireceğiz. Kurban Bayramı'nda mali durumu müsait olan kardeşlerimizin garip gurebayı ve ihtiyaç sahiplerini gözetmesini, kurban etlerinin dolaplarımızı değil, karşılıklı gönüllerimizi doldurmasını ve ruhlarımızı doyurmasını temenni ediyorum. Bu bayramda seyahat edecek olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uymasını, Kurban Bayramı'nı sevdiklerimize zehredecek kazalara sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulmasını istirham ediyorum.
0: Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahale ederken şehit düşen iki polis memuru için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası başsağlığı diledi. Şehit polisler için Çorlu'da tören düzenlendi. Şehit Erkan Tütüncüler Çorlu'da, şehit Emrah Koç'un naaşı ise memleketi Van'da toprağa verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehitlerimizin hatırasını yaşatmak boynumuzun borcudur dedi.
2: Kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç kardeşlerimizi dualarla ebedi aleme uğurluyoruz. Onlar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde milletimizin huzuru için görev yaptılar. Üniformalarını şeref bildiler. Devletin emanetini omuzlarında taşıdılar. Candan geçenlerin, serden geçenlerin, şehitler ocağına düşenlerin saflarına katıldılar. Muhterem şehit ailelerimiz, sizin acınız kelimelerin taşıyamayacağı kadar ağırdır. İnsan yüreğine düşen en büyük imtihanlardan birini veriyorsunuz. Bu imtihanda yalnız bırakılmayacaksınız. Sizler bu millete kahramanlar yetiştirdiniz. Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, onların uğruna can verdiği bu vatana sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Şehitlerimizin emanetini layıkıyla taşımak için bütün arkadaşlarımızla mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin diplomatik yollarla çözülmesinin tüm dünyanın yararına olacağını söyledi. Önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir dedi. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır uyarısında bulundu. Bakan Fidan, İsrail'in küresel somut filosuna yönelik müdahalesine de tepki gösterdi. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz dedi. Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci de Bakan Fidan'ın gündemindeydi. Bizim Avrupa Birliği'nden temel beklentimiz Türkiye ile ilişkilerin ve AB adaylık sürecimizin siyasi sayıklardan bağımsız şekilde yürütülmesidir dedi. Türkiye'nin AB'nin savunma ve güvenlik girişimlerinden dışlanması, Avrupa'nın ortaya koyduğu güvenlik hedefleriyle çelişmektedir ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 39. oturumla devam etti. Murat Kapkin'in çapraz sorgusunun ardından avukatları savunma yaptı. 77'si tutuklu 414 sanıklı davada şimdiye kadar 50 tutuklu sanığın savunması tamamlandı. Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 39. oturumu yapıldı. Oturumda Murat Kapkin'in çapraz sorgusu yapıldı. Kapki iddianamede 3 ihaleden suçlandığını belirtti. İddianamede belirtilen kamu zararının söz konusu olmadığını öne sürdü. Belediye ve Kültür AŞ'ye kar ettirdiğini iddia etti. Murat Kapkin'in çapraz sorgusunun ardından avukatları savunma yaptı. Kapki'ye isnat edilen suçlamalar reddedildi. Dava kapsamında Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. İddianamede örgütün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Demokratik Bölgeler Partisi Genel Başkanı Keskin Bayındır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tezkereler Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi. Kırmızı bültenle aranan 14 şüpheli İstanbul Emniyeti ve MİT işbirliğinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler hakkında adam öldürme, dolandırıcılık, hırsızlık ve yasa dışı örgüt faaliyetleri gibi suçlardan uluslararası düzeyde aranıyordu. Şüphelilerin ülkelerine iade işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Türkiye'de e-ticaret hacmi son 5 yılda 12 katı artarak rekor seviyede büyüdü. Ticaret Bakanlığı'nın geçen yıla ilişkin Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporu verilerine göre 2021 yılında 381 milyar lira olan e-ticaret hacmi geçen yıl sonunda 4 trilyon 567 milyar liraya yükseldi. Böylece son 5 yılda toplam e-ticaret hacmi yaklaşık 12 kat artarak 10 trilyon lirayı aştı. Bu rakamın yaklaşık 6 trilyon liralık kısmını perakende e-ticaret oluşturdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Ürgüp'te 10 yıl önce öldürülen teryaki çifti dosyasının aydınlatıldığını duyurdu. Adalet, zaman aşımına uğramaz ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor dedi. Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayetin aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tespit edilerek tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir saldırgan önce restoranda ardından kaçtığı güzergahta pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olayda güvenlik güçleri saldırganı yakalamak için operasyon başlattı. Kadirli mahallesinde Sabri Pan'a ait lokantaya giden katil Metin Ö, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Lokanta sahibiyle iş yeri çalışanı hayatını kaybetti. Araçla kaçan saldırgan, Kaburgedi mahallesinde hayvan otlatan bir kişiyle Yeniköy mahallesinde

0: akaryakıt istasyonundaki bir tır şoförüyle istasyon çalışanına da ateş açtı. Saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik güçleri saldırganın yakalanması için operasyon başlattı. Tarsus ve Çamlıyayla ilçeleriyle Adana'nın Pozantı ilçesindeki karayollarında önlem alan ekipler bölgeyi helikopter ve dronlarla inceliyor. Saldırının nedeni ise araştırılıyor. FETÖ'cü hakim ve savcıların verdikleri kararlar yüzünden Balyoz Kumpası'nda mağdur edilen sanıklara devlet tazminat ödedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarihi bir karar aldı. Buna göre devletin ödediği tazminatlar buna neden olan yargılamaları yapan FETÖ'cü hakim ve savcılara ödetilecek. Yunanistan, Kerpe ve Dimitaka bölgelerine konuşlandırdığı Patriot hava savunma sistemlerini geri çekme kararı aldı. Yunanistan Güvenlik Konseyi'nden çıkan karara göre Türkiye sınırına yakın bölgelere konuşlandırılan füze bataryaları geri alınacak. Atina yönetimi Mart ayında Orta Doğu'da artan gerilimi gerekçe göstererek silahsızlandırılmış statüde olması gereken bölgelere Patriot hava savunma sistemleri yerleştirdiğini duyurmuştu. Türkiye'den tepkiler ard arda geldi. Dışişleri Bakanlığı bu adımı 1947 Paris Barış Antlaşması'na aykırı olarak nitelendirerek sert tepki göstermişti. Bu tür adımların yok hükmünde olduğu ifade edilmişti. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bu tür girişimlerin komşuluk ilişkilerimizi zedelediği belirtilmişti. Yunanistan Güvenlik Konseyi, Kerpe ve Dimetoka bölgesine konuşlandırdığı Patriot hava savunma sistemlerini geri çekme kararı aldı. Yunan basını bu adımın jeopolitik koşullardaki değişiklik nedeniyle atıldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yapılması planlanan saldırıyı ertelediğini duyurdu. Şu anda çok ciddi müzakereler yürütülüyor dedi. ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yapılacak saldırının ertelenmesini istediğini söyledi. ABD Başkanı, İran'a yarın yapılması planlanan saldırının gerçekleştirilmeyeceğini ifade etti. Şu anda çok ciddi müzakereler yürütülüyor dedi. Bir anlaşmaya varılmaması durumunda İran'a karşı büyük çaplı bir saldırıya hazır olunması talimatı verdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın iki günlük Çin ziyaretinin ardından gözler yeniden Pekin'de. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Trump'tan 4 gün sonra Çin'e gidiyor. Kritik zirvede İran krizi, enerjide işbirliği ve ABD'ye karşı ortak stratejik başlıklarının öne çıkması bekleniyor. Dışişleri Bakanlığı Kırım Tatar sürgününün 82. yılında açıklama yayımladı. Yüz binlerce Kırım Tatarının çeşitli ülkelerdeki çalışma kamplarına sürüldüğü, ağır yaşam koşulları nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı. Kırım Tatarlarının acıları Yarımada'nın yasa dışı biçimde ilhakıyla daha da ağırlaşmıştır denildi. 162 yıl önceki Çerkez sürgününün de büyük bir insani trajedi olduğu vurgulandı. Türkiye'nin Kırım Tatarları ve Kafkasya'nın kardeş halklarının acısını paylaştığı kaydedildi. Sayın dinleyicilerimiz, 23 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin bölgedeki kriz ortamını siyasi çıkar için kullandığını söyledi. Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahale ederken şehit düşen iki polis memuru için Çorlu'da tören düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin diplomatik yollarla çözülmesinin tüm dünyanın yararına olacağını söyledi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 39. oturumla devam etti. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir saldırgan önce restoranda ardından kaçtığı güzergahta pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yapılması planlanan saldırıyı ertelediğini duyurdu.
1: Spor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trendyol Süper

0: Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray heyetini kabul etti. Futbolcular şampiyonluk kupasıyla geldi kabule. Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı takımlarla yapılan maçlar için birlik mesajı verdi. Hangi takımı tutarsak tutalım hepimiz biriz, beraberiz, tek yüreğiz dedi. Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın arasındaki görüşmeden karşılıklı anlaşarak ayrılık kararı çıktı. Zeynep Sönmez adından söz ettirmeye devam ediyor. Ay yıldızlı sporcu kadınlar dünya sıralamasında Türk tenis tarihinin en iyi derecesi olan 59'unculuğa yükseldi. Jimnastikte büyük başarı. Dünya Challenge Kupası'nda mücadele eden Hatice Gökçe Emir, çember aletinde ikinci olarak ritmik jimnastikte ülkemize organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı. Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Ballon d'Or'u kazanmak istiyorum dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Ayın Tarihi dergisine konuk olan milli futbolcumuz, Türkiye'yi seçtim çünkü bu ülkeyi seviyorum ifadesini kullandı. Jose Mourinho'nun Real Madrid'in başına geçeceği iddiaları gün geçtikçe kuvvetleniyor. Portekizli teknik adamın İspanyol deviyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ileri sürüldü.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Kütahya, Kayseri ve Niğde çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle olacak: Ankara, Balıkesir, Muğla, Kastamonu, Çorum, Karaman, Malatya ve Elazığ 9, İstanbul, Tekirdağ, Manisa, Denizli, Ordu, Zonguldak, Giresun, Mardin ve Kilis 14, Bursa, Bartın ve Siirt 12, İzmir, Aydın, Kocaeli ve Osmaniye 15, Kütahya, Niğde, Kırşehir, Bolu, Gümüşhane, Muş ve Tunceli 7, Erzurum, Bitlis, Kars ve Ardahan 3 derece.
1: Yol durumu.
0: Şırnak Çığlı yolunun 42 ila 48. kilometreleriyle Maçka Anayurt Eski Zigan'a geçidinin 24 ila 29. kilometreleri çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapalı. Rizovit Dağ geçidinin ilk 18 kilometresiyle Trabzon Atayurt Santa Harabeleri yolunun 22 ila 34. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 447. İstanbul Boğazı Haliç. Kürek yarışları 19 Mayıs 2026 tarihinde saat 10'dan saat 14'e kadar Haliç Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere yerel bildiri numarası 503 Marmara Denizi. Askeri eğitimler 18 Mayıs 2026 tarihi saat 00:01'den 22 Mayıs 2026 tarihi saat 23:59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 41 dakika 8 saniye kuzey, 28 derece 51 dakika 52 saniye doğu. 40 derece 41 dakika 8 saniye kuzey, 29 derece 6 dakika 34 saniye doğu. 40 derece 49 dakika 8 saniye kuzey, 29 derece 6 dakika 34 saniye doğu. 40 derece 49 dakika 8 saniye kuzey, 28 derece 51 dakika 52 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 504 Marmara Denizi. Askeri eğitimler 18 Mayıs 2026 tarihi saat 00:01'den 22 Mayıs 2026 tarihi saat 23:59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 36 dakika 20 saniye kuzey, 28 derece 39 dakika 22 saniye doğu. 40 derece 36 dakika 20 saniye kuzey, 28 derece

0: 51 dakika 48 saniye doğu, 40 derece 49 dakika 8 saniye kuzey, 28 derece 51 dakika 48 saniye doğu, 40 derece 47 dakika 44 saniye kuzey, 28 derece 39 dakika 22 saniye doğu. Denizcilere yerel bildirim numarası 508. Marmara Denizi. Maymuncuk Taşı, Şemsi Paşa, Işıklı Şamandırası, 41 derece 1 dakika 3 saniye kuzey, 29 derece 20 saniye doğu mevkiinden, 41 derece 1 dakika 5 saniye kuzey, 29 derece 20 saniye doğu mevkiine kaydırılmıştır. Denizcilere duyurulur.
1: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek terhis olmalarını müteakip, müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.

0: gecenin içinden.
1: Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Önder Arıcan ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli adımlarından biri 19 Mayıs 1919'da atıldı. Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla bir halkın geleceği de şekillenmeye başladı. Biz de o ilk adımın yıl dönümünde 19 Mayıs'ın anlam ve öneminin bir kez daha hatırlatmak istedik. O günün sosyal, siyasal ve psikolojik ikliminin yanında Atatürk'ün tarihsel vizyonunu 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fevzi Çakmak'tan dinleyeceğiz. Hocamız bizi kurtuluş sürecine doğru bir yolculuğa çıkaracak. Ve 19 Mayıs gününe adım attığımız saatlerde gelecek vadeden genç sanatçıları stüdyomuzda ağırlayacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını onlarla karşılayacağız. Konservatuar öğrencileri Aziz Direkçi, Muzaffer Aras ve Diren Aydın hem umutlarını paylaşacaklar hem de sanatlarını icra edecekler. Ve detaylara geçmeden önce bir müzik arası diyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Türk pop müziğinin unutulmaz sanatçılarından olan Harun Kolçak, 1955 yılında İstanbul'da doğdu. Sinema oyuncusu Eşref Kolçak'ın oğlu olan sanatçı, uzun yıllar Onno Tunç Orkestrası'nda bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı. Sezen Aksu'nun da teşvikiyle 1991'de çıkardığı Beni Affet adlı albümde yer alan Gir Kanıma şarkısı yoğun ilgi gördü. Harun Kolçak, sözleri Leyla Tuna'ya, müziği Onno Tunç'a ait bu şarkıyı 2016'da İrem Derici ile birlikte yeniden seslendirdi.

0: Türk modernleşmesinin ve bağımsızlık savaşının başlangıç noktası olan 19 Mayıs 1919'un tarihsel önemini değerlendirmek üzere 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fevzi Çakmak konuğumuz efendim stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi geceler diliyorum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz.
0: Sağ olun, biz de iyiyiz.
1: İyi hocam, programlar diliyorum.
0: Sizin adınız özellikle tarihçi olsun diye böyle Fevzi Çakmak mı koymuşlar?
1: Güzel bir ismim var, evet. Rahmetli dedem özellikle koymuş Fevzi ismini. Aslında Çakmak ismi, soy ismini de kendisi özellikle alıyor. Akrabalarıyla yaşadığı bir sıkıntıdan dolayı. Sonra da torun olunca da Fevzi ismini koyuyor. İnşallah biz de bunun ağırlığı, ismin ağırlığını kaldırabiliyoruzdur.
0: Evet, siz de zaten yani. Başlamışsınız bir yerde hocam. devam ediyorsunuz. Tarihi de konuşacağız sizinle. Şimdi 19 Mayıs hepimiz için, Türk tarihi için önemli bir dönüm noktası. Baktığımızda atılan ilk adımlardan bir tanesi. Şimdi özellikle 19 Mayıs 1919 tarihi itibariyle ülkedeki sosyal, siyasal ve psikolojik iklimle ilgili neler söylersiniz diye başlamak istiyoruz biz.
1: Şöyle tabii 19 Mayıs'ı biraz da anlamlı kılan İzmir'deyiz. İzmir'den yayın yapıyoruz. 15 Mayıs İzmir'in işgali var. Onun da tabii yıl dönümüydü. İzmir'in işgali gerçekten Anadolu'da çok büyük bir travma yaratmıştır.

0: Ben bazen konuşmalarımda öğrencilerle yaptığımız derslerde şu vurguyu yapıyorum. Mesela Anadolu'yu bir insan bedenine benzetirseniz, İzmir onun kalbi, İstanbul'un beyni gibi düşünün. 15 Mayıs'ta İzmir'in yani Türk milletinin kalbine çok büyük bir hançer vuruyorlar. Ve onun yaratmış olduğu acı, emin olun, vücudun bütün sinirlerine, uçlarına kadar dokunuyor. Türk milletinde o yüzyıllardır yaşanan o geri çekilme. Çünkü biz en son Viyana kapılarına gittik, 1600'lerin sonu, 1683. Ondan beridir Batı karşısında böyle bir mağlubiyet ve geri çekilme var. En son işte Çanakkale'de büyük bir direniş var ama 1915 sonrası işte 1918 Mondros Mütarekesi ve işgaller. İşte İzmir'in işgali, o geri çekiliş ve Türk milletinde artık açık söylemek gerekirse böyle bir bıkkınlık, yılgınlık, artık savaşma. Zaten savaşacak da pek bir gücü kalmamış millet olarak. Pek çok cephede savaşmış. Yemen'den, Irak'tan, Hicaz'dan, Bağdat'tan, Sarıkamış'tan, Çanakkale'den. O süreçte, o tam o yılgınlık, bıkkınlık anında İzmir'in işgali gerçekten o Yunan işgaliyle beraber başlayan bir kıpırdanma var. Ve gerçi o da işte dediğim o kılcal damarlara kadar gidiyor. İşte o noktada böyle bir kuvayi milliye dediğimiz bir milli hareketlenme var. İşte o hareketlenmenin başladığı tam safhada 19 Mayıs çok anlamlı oluyor. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk zaten İstanbul'a geldiğinde ki 6 ay İstanbul'da kalıyor mütarekeden sonra. Aslında o ve onun gibi onun kadrosunda yer alan sınıf arkadaşları işte Ali Fuat Cebesoylar, Kazım Karabekirler, İsmet İnönüler, işte Fevzi Çakmaklar. Bu kadrolar zaten 1918'in son 1919 başında arayış içindeler. Ya ne yapılabilir arayışı içindeler. Ve Anadolu'ya gitme, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'un başında artık yavaş yavaş Anadolu'ya gidip bir mücadele başlatmayı konuşuyorlar. Ama işte bir görev ya da bir vazife denk geliyor. Mayıs, Nisan sonu gibi ama. Ve 9. Ordu Müfettişi olarak biliyoruz Samsun'a çıkacak. İşte o noktada hani ne yaparız, ne ederiz diye düşünüldüğü bir anda İzmir'in işgal edilmesiyle beraber İzmir'de ortaya çıkan o ateş bütün Anadolu'yu yakınca işte Mustafa Kemal Atatürk'ün de Samsun'a çıkmasıyla beraber o işte hareketlenen Anadolu böyle hani çoban ateşleri dediğimiz Anadolu'nun belli yerlerinde işte milli kurtuluş hareketleri, bölgesel cemiyetler dediğimiz o cemiyetleri gerçekten tek çatı altında birleştirmeyi başaracaktır Mustafa Kemal Atatürk. Tabii tam bütünleşme ne zaman olur biliyor musunuz? O da İstanbul'un işgalidir. Yani yaklaşık bir yıl sonra 16 Mart 1920'de. İstanbul'un işgalinden sonra biz Türk İstiklal Mücadelesi'nin bir bütünleşme içerisinde topyekün bir mücadele olduğunu görürüz. Yani İzmir'le başlayan kıpırdanma İstanbul'un işgalinde bir bütünleşmeye ama bunun tam merkezinde Mustafa Kemal Atatürk'ü koyarız. Atatürk için 19 Mayıs hakikaten son derece önemli. Aslında bunun önemi biraz da şuradan geliyor. Ki kendisi biliyorsunuz 1927 yılında Nutuk yazıyor. Nutuk isimli eserini. Ve burada demin sizin de sorduğunuz soruya açık ve net bir cevap veriyor. 19 Mayıs'ında Samsun'a çıktım diye başlıyor ve genel durum manzarayı umumi diye başlıyor ve
1: evet.
0: Bütün Anadolu'nun işgal altındaki Anadolu'yu anlatıyor, İstanbul'u anlatıyor, İstanbul hükümetlerini anlatıyor, oradaki karamsarlıkları işte manda, himayet, her şeyden bahsediyor ve ondan sonra kendisi yapmış olduklarını başlayıp 1927'ye getirip bitiriyor. Ve bitirdiğinde biliyorsunuz 19 Mayıs 1919'da başladığı bu eserini Gençliğe Hitabe'yle bitiriyor. Şimdi bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Yani 19 Mayıs ve gençliği Nutuk isimli eserinde Mustafa Kemal'in bitirmesi son derece anlamlıdır. Zaten 19 Mayıs'ın daha sonra Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı olmasının da aslında temel nedenlerinden birinin altında bu gerçek yatıyor. Hakikaten 19 Mayıs Mustafa Kemal hayatında çok önemli bir yeri var. Çünkü o şu da ilginç bir anekdottur. Yıl 1934, İngiltere Kralı 1936 Montreux-Boğazlar Sözleşmesi yapılmış. Eylül ayında İngiltere Kralı geliyor, 8. Edward. Türkiye'yi ziyaret ediyor. En üst düzey ziyaretlerden biridir. Ki o İngiltere işte demin

0: bahsettiğim o İzmir'e Yunan'ı çıkartan en baş aktörlerden biridir. Ve tabii 30'lu yıllarda aramız çok iyi. İngiltere devletiyle yurtta sülh, cihanda sülh politikası. Atatürk'ün en önemli dış politik gayesi barışı önceleyen bir lider. Bu politika tabii Avrupa'dan da çok büyük destek görüyor. Tabii İngiltere kralı geliyor, ziyaret ediyor. Ziyaretten sonra tabii bir diyalog başlıyor. Sonra şeyden İngiltere'den bizim Cumhurbaşkanı Çankaya'ya bir talep geliyor. Kralın Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum gününü kutlamak istediği söyleniyor. Doğum tarihini soruyorlar.
1: Evet.
0: Ondan sonra tabii bakıyorlar yıl tamam da gün yok, ay yok.
1: Evet.
0: İşin içinden çıkamayınca tabii Cumhurbaşkanına Atatürk'e başvuruyorlar. Atatürk de düşünüyor düşünüyor. Kendisi de bilmiyor tabii yılın şeyini, ay gününü. İşte annesinden duyduklarını anlatıyor ama neden 19 Mayıs olmasın diyor. Hakikaten
1: Evet.
0: yani bir insanın kendi doğum gününü 19 Mayıs'la özdeşleştirmesi aslında 19 Mayıs'ın hem bizim için hem Atatürk için hem milletimiz için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bir de şunu unutmayalım. Konu konuyu açıyor ama biz tarih anlatırken yeni nesile tabii tarihin güzelliklerinden anlatmaz lazım. Çünkü tarihin en büyük misyonu nedir? Milli bağları kuvvetlendirmektir. Yani güzel şeylerden bahsetmeniz gerekir. Kahramanlıklardan, zaferlerden bahsedin ki yetiştiğiniz nesile özgüven aşılayabilin. Yani biz geçmişte bunu başardık. Şimdi gelecekte de bunu başaracağız. Tabii bunları aktarırken bundan 100 yıl önce o günlere gittiğiniz zaman o günün Anadolu'sunda yaşayan insanların işte psikolojisi ya da düşüncesi tam olarak böyle değil. Çünkü öyle bir milli bir nasıl diyeyim size bir kahraman, bir idol noksanlığı var. Yani böyle Batı'ya karşı dik bir duruş sergilemiş, Batı'yı dize getirmiş, yenmiş, ona karşı durmuş bir hava yok 1919'un Anadolu'sunda. Ve insanlar aslında açıkta söylemek gerekirse çok da fazla kurtuluşa inanan insan sayısı da son derece sınırlı. Yani bu sadece Anadolu'nun geneli değil, Atatürk'ün en yakınında bile bizim bunun birçok örneğini görebiliyoruz. İnsanların böyle bir karamsarlık var içerisinde. Benim verdiğim mesela bir örnek de vardı. Mesela Halide Edip çok önemli bir isimdir. Halide Edip adı var. Halide Onbaşı. Ama mesela onda şu örneği görmek lazım. Mesela İzmir işgal ediliyor. Bir hafta sonra Sultanahmet mitingi yapılıyor. Bir cuma günü. Cuma namazından sonra Sultanahmet'te 10 binler toplanıyor. İzmir'i işgali telin ediyoruz biz. Protesto ediyoruz. Orada Halide Edip çok güzel bir konuşma yapıyor. Türk'ün bağımsızlığını, Türk'ün istiklal arzusunu vurguluyor. Türklere bir milli ana vatanın kurulması gerektiğini vurguluyoruz biz. Fakat tabii bizi duymuyorlar. Açık söylemek gerekirse bizi hiç duymayacaklar. Yani 1919'da biz ne zaman elimize silahımızı alıp ordumuzu kurup düşmana karşı direnmeye başladık. Ondan sonra biz diyecek ki ne istiyorsunuz? Ama 19'da böyle bir hava yok. Sonra aynı halde Edip'in Sivas'da Mustafa Kemal'e göndermiş olduğu bir mektup vardı. Nutuk'ta Mustafa Kemal bu mektubu aynen birebir yayınlamıştır. Orada mesela Halide Edip Amerikan himayesinden bahseder. Biz ve arkadaşlarım, ben ve arkadaşlarım bunu ehvenişer olarak yani kötünün en iyisi olarak görürüz der. Amerika bizi alsın, himayesin. Bakın nasıl bir vatansever Halide Edip 4 ay sonra Ağustos ayına geliyorsunuz bunu. Sonra aradan bir 6-7 ay geçiyor. İstanbul işgal edildiğinde Halide Edip tereddüt etmeden iki evladını da İstanbul'da bırakarak eşi Adnan Adıvar'la beraber Anadolu'ya geçiyor. Ankara'ya geliyor. Silahı alıyor. Mücadele ediyor ve oluyor Halide Onbaşı. Anadolu Ajansı'nın kurulmasında da çok önemli bir şeyi vardı. Şimdi işte bu o mücadelenin en başındaki o kafa karışıklıkları var ya işte o kafa karışıklıkların giderilmesinde 19 Mayıs'tan sonraki irade son derece önemli. Çünkü o kadar planlı ve sistematik bir şekilde mücadele yürütülmüş ki şunun da altını kesinlikle çizmemiz gerekir. Mustafa Kemal Atatürk başlattığı bu mücadele hiçbir zaman bireyselleştirmemiştir. Ben yaptım, ben gerçekleştirdim, ben mücadele değil. Biz yaptık, milletim olarak yaptık, hep beraber yaptık. Ve burada da bir şeyin altını çizelim. Hep temsiliyet üzerinden gidilmiştir. Kongreler toplanmıştır, seçimler yapılmıştır. Milletten alınan irade ile kongrelerde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde millet adına adım atılmıştır ve millete hesap verilmiştir. Mesela Nutuk deminden beri ne diyoruz? Ben Nutuk'u millete hesap vermek için yazdım diye.

0: bir liderdi. Şimdi bu hesap niye? Evet. Ben bunları yaptım. Ey milletim bak biz bunları yaptık. Biz bu mücadeleyi böyle kazandık. En sonunda ne diyor? Ey Türk gençliği birinci vazifen diyor ve gençliğe hitabıyla bitiriyor. Şimdi bu temsiliyet, bu meşruiyet, ondan sonra bu hesap verilebilirlik çok kıymetli bir şey. Ve yani dünyada var mıdır ki böyle demokrasiyle savaş yapan bir başka millet? Tam demokratik bir savaş. Yani kanun çıkartıyorsunuz, ben yaptım etti yok. Kanun bile meclisten başkomutanlık kanunu çıkacak. Atatürk'e yetki verilecek, kıyamet kopuyor biliyor musunuz? Evet. Diyorlar ki biz sana niye yetki veriyoruz diyorlar. Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmiş Türk ordusu. Neredeyse artık millet olarak hayat memat meselesi. Hı-hı. Yani artık varlıkla yokluk arasında gidiyoruz. Hatta şey diyorlar Kayseri'ye taşıyalım falan tartışmalı olduğu bir noktada. Diyorlar ki Mustafa Kemal orduların başına geç. Tamam geçeyim diyor. Ama diyor şimdi hızlı karara bana yetkileri verin diyor. Kıyamet kopuyor. Sen diyor nasıl yetkileri ister? O zaman diyor bana 3 ay yetki verin diyor. Ve 3 aya ikna oluyor milletvekilleri. Evet. Tamam diyorlar başkomutanın yetkisini veririm. Ve ben burada bir şeyin altında çizeyim. Tabii konumuz 19 Mayıs ama şunu bizim ne kadar büyük bir mücadele yaptığımızın altını vurgulayayım. Başkomutan yetkilerini aldıktan 2 gün sonra 7-8 Ağustos 1921 yılında Tekalifi Milli Emirleri bizi dinleyenler bilirler. Tekalifi Milli Emirlerini yayınlamıştır başkomutan. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 15 gün öncesi. Sakarya'nın doğusuna çekilmiş orduyu yeniden ayağa kaldırır. Hakikaten Tekalifi Milli Emirleri yani o işte 19 Mayıs ruhuyla başlayan mücadelenin o demin İzmir'in işgaliyle dedim ya kılcal damarlara kadar giden o hareketin millette yaratmış olduğu reaksiyonun çok somut bir örneğidir ve orada Mustafa Kemal başkomutan hani diyor ya her hane bir çift çarık, bir çift don, iş çamaşırı, fanile verecek ve bu millet veriyor. Şimdi evet. Baktığınız zaman topyekün bir mücadelenin başlangıç noktası 19 Mayıs ve bu katlanarak bütün milletini arkaya alarak bu mücadeleyi başarıyorsunuz. Gerçekten ve bunları biz burada şimdi sizle konuşuyoruz. Konuştukça da insan hakikaten gururlanıyor. İşte bu özgüven evet. Çok farklı bir şey. Yani bu özgüvenin bizim nesillere, bizi dinleyenlerin hep böyle kulaklarında bu yapılan, bu başarılar geldikçe insanlar gerçekten çok iyi motive oluyorlar. O nedenle bugünler önemli.
1: Evet.
0: Yani bugünlerde biz bunları anlatalım ki insanların böyle motivasyonu artsın. Ya biz böyle yaptık, bunu başardık falan diye. Aziz Sancar çok önemli bir isim, bilim insanımız. Nobel ödülünü almış ve Cumhuriyet'in gerçekten medar iftarlarından biri. Onun çok güzel bir konuşması vardır. Biliyorsun Nobel ödülünü Anıtkabir'e bağışlamıştır o. O Atatürk'ün eseridir der, Cumhuriyet'in eseridir der. Orada bir vurguladığı çok güzel bir nokta var. Atatürk diyor, Atatürk Cumhuriyeti bana diyor özgüven verdi diyor. Ben diyor Amerika'ya gittiğim zaman bir İngiliz'le, bir Fransız'la, bir Amerika'yla özgüvenim yüksek olarak mücadele ettim diyor, rekabet ettim diyor ve ondan da geri kalmadım diyor. Ha şimdi bunu düşündüğünüz zaman işte o özgüveni vermek, Türk milletini tekrar ayağa kaldırmak, ona özgüven çok çok kıymetli bir şey. İşte onun başlangıç noktası 19 Mayıs.
1: Evet.
0: 19 Mayıs'ta başlayan bu sürecin hakikaten büyük taarruzda taşlanması ama daha da kıymetlisi bence bir mücadeleden sonra saltanatı kaldırıp bunu cumhuriyete taşlandırıp Türkiye yeni bir devlet kurmak. Ve bu cumhuriyetin 100 yılı devirdikten sonra, bir asır devirdikten sonra hala yoluna devam etmesi ve bu coğrafyada gerçekten bir istikrar unsuru olması, yani o başlayan sürecin geldiği bu noktayı gördüğümüzde hakikaten insan bununla övünüyor, gurur duyuyor. Biz de işte nacizane burada bizi dinleyenleri bunları güzel, anlatıyoruz güzel. Ve gururlanıyoruz.
1: Nutuk dediniz hocam şimdi aslında baktığımızda hiçbir şey, hiç tarihe dair hiçbir şey okumayan bir kişinin bile nutuğu okuması
0: kesinlikle
1: gerekiyor.
0: Kesinlikle ya milli mücadeleyi merak ediyorsanız ya bu millet nasıl yoklukla bu millet bu devleti kurdu? Nasıl bu düşman? Ya işgal dediğiniz zaman tabii biz şanslı nesilleriz. Benim babam, dedem belki biraz gördü ama onlar işte Cumhuriyet'in ilk yılında. Biz esaret görmedik. Biz savaş görmedik. Yokluk evet. Çok fazla sefalet gör. Şimdi o nesil Mustafa Kemal nesli, Mustafa Kemal Atatürk, Karabekir demin ismini zikrettim. Çok önemli insanlar. Bunlar yıkılmakta olan bir imparatorluğa doğdukları için yokluk içinde bunlar. Ve bunlar bir devletti. Yıkılan bir devletten yeni bir devlet kuruyorlar. Şimdi o süreci sizin en iyi irdeleyebileceğiniz noktalardan biri nutuktur. Ve nutuk da gerçekten 19 Mayıs'ta başlayıp da 27 yılına kadar 8 yılı bizzat Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü var. Hani derler ya tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Hı hı. Yazan yapana sadık kalmak zorundadır der. Şimdi hakikaten de tarih yapan biridir Mustafa Kemal. Aynı zamanda onu yazmıştır.
1: Yazanı, evet.
0: Demin de yazmasının temel nedeni de milletine hesap vermektir. Yani evet. Aynen. Onda Nutuk, ismi Nutuk olunca insanlar şey sanıyor. Ya bunu Mustafa Kemal okudu. Şifayen böyle çıktı kürsüye okudu. Hayır, öyle bir şey değil. Mustafa Kemal Atatürk Nutuk'u yazarken kalp spazmı geçiriyor. O kadar yoğun çalışıyor ki. Çünkü Nutuk'ta çok fazla belge vardır, bilgi vardır.
1: Evet.
0: Ve o nedenle yani o sıradan bir metin değil. Tamamen ne olup bittiğini açıkken, röntgen böyle yüz yüze çarpar. Bu böyleydi, böyle bunları. Ha, orada siz bazı isimleri eleştirir ama orada siz yokluğu da görürsünüz, zaferi de görürsünüz. Ve Nutuk gerçekten o nedenle hani her genç okusun diyoruz ya. Ve tekrar söylüyorum yani Atatürk'ün Nutuk'u gençliğe hitap ile bitirmesi tesadüf değildir. Biz bunları yaptık, biz bunları başardık. Bu başardıklarımızı ey Türgenç size emanet ediyoruz der ve evet. bitirir. Yani o nedenle Nutuk gerçekten çok kıymetli.
1: Evet, aslında orada mesela Samsun'a çıktıktan sonra hedeflerine ulaşmadaki zorluklar,
0: hepsi var.
1: Umutlar, avantajlar.
0: Aynen, hepsi var. Hatta tabii şöyle şunu ifade etmek lazım. Tabii bizim milli ve günlerimiz işte bugün 19 Mayıs Gençlik Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Ki gençlikle sporun bu kadar da aslında iç içe olmasının şöyle bir şeyi var. Hani 23 Nisan Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik Bayramı. Çünkü Cumhuriyet Türkiye'sinin şu bir hedefi var. Gürbüz genç nesiller yetiştirmek. En evet. büyük ideali bu. Yetişmiş, hani sağlıklı, hani sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Şimdi bu şimdi ne yaptılar? Mayıs aylarında bizde idman bayramları olurdu Mayıs aylarında. Tabii 19 Mayıs'ta da özellikle Samsun'da Gazi Günü diye başlıyor. 1926'da başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 26'da Samsun'da. Sonra onu Milli Eğitim Bakanlığı bu kutlamaları ülke geneline yaymaya başlıyor. Sonra diyorlar ki Mayıs'ta zaten idman bayramları var. 19 Mayıs, tüm gençliğe olan ilgisi. O zaman gençlikle 19 Mayıs'ı birleştirelim. İşte spor bayramı, gençlik spor bayramı. Bir bakıyorsunuz 19 Mayıs'ta gençlik spor bayramı hakikaten örtüşüyor. 1980 sonrası bunun işte sonra Atatürk'ü anma, yani Atatürk'le bütünleşen 19 Mayıs'ı Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramı haline getiriyorlar ve bu hakikaten hani gençlikle bu bayramı özdeşleştirmek hakikaten çok yerinde olmuş. Aynı şey demin de söyledim yani 23 Nisan'da da aynı ruhu görüyorsunuz. Yani çocuklarla birlikte bunu kutlamak, egemenliği çocuklara vermek, meclisin açılmasını. Bu günlerin bu anlamında milletimize çok önemli bir yeri var. Demin de ifade ettim, hakikaten 1919'un şartlarında, o karamsar şartlarında bu başarıyı, bu zaferi bu noktaya getirmek hakikaten bizim millet açısından son derece önemli. Ben bugün hani bu anlamlı gecede, şimdi 19 Mayıs'a da herhalde dakikalar evet. kaldı. O dakikalar kaldığında ben tekrar o günleri, tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun silah arkadaşlarını gerçekten sayıyı minnetle anıyorum. Gerçekten çok önemli. Evet. Hani bizde bu duygu yaratmaları bile çok iyi. Aradan yıllar geçmiş. Şu an kaç oluyor? 107 yıl olmuş. Yani 100 evet. yılı ve 107 yıl geçmiş ama biz hala aynı heyecanla, ben burada aynı heyecanı duyarak anlatıyorum yani.
1: Ne güzel,
0: ve
1: ne güzel.
0: Anlatmaya da devam edeceğiz.
1: Evet, devam edeceğiz hocam. Şimdi bir de şunu soralım. 19 Mayıs 1919'a dair yeni bilgi, belgeler mevcut mu elimizde?
0: Şöyle hemen hemen şöyle bizim tabii arşivlerimiz bu konularda son derece açık. Aslında baktığın zaman bugünle ilgili Nutuk'ta pek çok zaten detay var. Atatürk'ün onu da söyleyeyim. Mesela Nutuk'u yazmasının nedenlerinden biri de aslında şeydi. Onun daha sağlığındayken 20'li yıllarda işte bu milli mücadeleye yönelik bazı kafa karıştırıcı şeyler, sağda solda söylentiler falan çıkmaya başlayınca zaten Atatürk bunu kayda düşürmek istiyor. Yani o kafa karışıklıklarının önüne geçmek. İşte o dönemde taşın altına elini koymayanların bazı olayları sahiplenmeye başlaması deyince bizzat zaten yapan kişi

0: Mesela şimdi 19 Mayıs ve o günün dedik ya hani sosyal kültürel yapısı falan. Hani baktığın zaman sosyal yapıda, toplumsal yapıda ciddi bir mesela sağlık sorunları, çok ciddi salgınlar varmış. Yani sıtma başta olmak üzere. Verem hep söylenir, ince hastalık falan. Şimdi onlar üzerine şu an çok yoğun bir şekilde çalışmalar yapıyoruz. Ve o zaman şunu görüyoruz. Hakikaten şu an mesela Cumhuriyet Türkiye'sinin unuttuğu pek çok salgın bundan 100 yıl önce bu coğrafyada pek çok insanı hayattan ediyordu. Ve bu insanlar bu sürece kader olarak bakıyorlardı. Bu işin acı tarafı da bu. Yani kader, öleceğiz. Takdir ilahi diyordu ve geçiyordu. Sıtmadan öldü, veremden öldü, frengiden, trohumdan. Şu an ben öğrencilere, üniversitedeki çocuklara soruyorum. Hiçbiri bu hastalıkların çoğunu bilmiyorlar bile. Hiç duymamışlar. Ne mutlu bize. Bu demek ki başarmış. Cumhuriyet bunu başarmış. Şimdi baktığın zaman işte 1919'ların Türkiye'sinde biz bunu da görüyoruz. Yani yeni şeyler elbette ki çıkıyor. Ve daha da çıkacak. Çünkü bizim şöyle bir nokta özelliğimiz var. Devlet kültürümüz çok baki, çok geçmişe dayalı ve çok fazla evrakımız var. Arşivlerimizde hala çok evrak var. Elbette ki her evrak çıktıkça da tarihe çok büyük bir değişiklik olmadığı sürece renk katmaya ve zenginleştirmeye başlıyor. Zengin bir tarihimiz var. Neresinden tutsanız pek çok malzeme çıkartabilirsiniz.
1: Ne güzel.
0: Çok da tarihi figürümüz var. Çok önemli tarihi karakterlerimiz var. Ve bunlar iyi işler yapmışlar, güzel işler yapmışlar. En güzel iş zaten Cumhuriyet yani Atatürk Türkiye'sinin.
1: Peki 19 Mayıs ruhunu günümüzün dünyasıyla nasıl yorumlarsınız?
0: Bence şöyle günümüzün dünyasıyla şöyle yorumlayayım. Bizde en az demin bahsettiğim o özgüven ve o günleri sürekli aktararak toplumu, milleti bir bütün halinde, dayanışma halinde tutmak açısından. Çünkü modern dünya, küreselleşen dünyada bu tarz duygular körelmeye başlamış. İnsanlar dijitalleştikçe artık o duyguların gitmeye başladığını görüyoruz. O millet olma ruhu. Belki bu 19 Mayıs ve bu gibi anlamlı günler işte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi 23 Nisan gibi 30 Ağustos gibi bu anlamlı günlerin ben bu toplumda toplumu bir araya getirmek için anlamlı olduğunu ve bunların bu günlerde sürekli hatırlatılması gerektiğini, anlatılması gerektiğini, bu tarihsel kişiliklerimizin sürekli olarak dile getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede demin söylediğim yani siz bunları aktardıkça tarihin en önemli misyonu olan o misyonu onlara hani bir araya getirme, toplumu bir araya getirme misyonunu da başaracağını düşünüyorum. O nedenle önemlidir bugünün dünyasında bugünler. Ha geçmiş geçmişte kalsın değil. Ya bunlar kalmasın. Biz bunları konuşalım. Yani bunları konuşmaları bence kimsenin ben bunları konuştuk diye de itiraz edeceğini açıkçası düşünmüyorum. Hani beni yanlış düşünüyorsam da dinleyicilerimizin affına sığınıyorum ama ben öyle düşüneceklerini düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet, hocam aslında sorulacak çok soru, konuşacak çok konu var ama siz gayet güzel anlattınız böyle. Daha anlatacak da var ama süremizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Biraz da böyle sizin bu Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları dergisi var. Orada editörlük yapıyorsunuz. Bununla ilgili bir şeyler daha söyleyin istiyoruz biz. Biraz
0: Şöyle
1: oraya
0: tabii
1: gelmişken.
0: ben hemen bizim dinleyicilere biz ben tabii 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeler İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde öğretim üyesiyim. Tabii bizim enstitünün temel misyonu da aslında az önce konuştuğumuz bütün o Atatürk dönemini, Cumhuriyet'in ilk yıllarını, hatta Osmanlı'nın son dönemini anlatmak. Buna yönelik de zaten yayın faaliyetlerimiz var. Özellikle bu Milli Gün ve haftalarda işte paneldir, konferanstır, sergilerdir, Atatürk sergileridir. Ve bunun bir bağlantısı olarak da yaklaşık olarak 1991 yılından beri çıkan neredeyse yani 40 yıla yaklaşacak bir dergimiz var. Ve bu dergide de daha çok az önce sizin de bahsettiğiniz hani yeni bilgi, belgeler işte ağırlıklı olarak Atatürk'e, Cumhuriyet'e dayalı çalışmalara yer veriyoruz. İyi bir dergimiz, iyi bir noktada bir dergimiz var. Enstitü olarak da, kurum olarak da, üniversite olarak da 9 Eylül Üniversitesi ki ismini 9 Eylül'den alması çok daha anlamlı. İzmir'in kurtuluşundan alan bir üniversite olduğumuz için de daha da bir misyon yüklüyor bize. Biz de o misyonun tabii ağırlığını elimizden geldiğince sağ olun siz programlara davet ediyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince bunları konuşuyoruz. Dedim yani bu tarz konuşmalar bize keyif veriyor. Yazmak, çizmek bize keyif veriyor. Çünkü güzel şeyler anlatıyoruz. Yani Atatürk'ü anlatmaktan kim sıkılabilir ki? Çok derin bir kişilik. Hala araştırıyoruz ve araştırdıkça da insan hakikaten ne kadar derin, ne kadar büyük bir lider olduğunu. Ama tabii sadece

0: özeline değil, onun çevresine, o kadronun ne kadar önemli işler başardığını görüyor. O bizim çok için çok daha anlamlı. Onlara da bir vasıta, vesile oluyor aslında bizim bu yayınlarımız. Ve öğrenciler yetiştiriyoruz. Yüksek lisans doktora programlarımız var. Orada yetiştirdiğimiz öğrenciler de bu alana hizmet ediyorlar. Bizim misyon görevimiz bu. Ve bunda da iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz açıkçası.
1: Ne güzel.
0: Böyle.
1: Aynen. Hocam 19 Mayıs'a da girdik. Dilerseniz birkaç kelamla da sizi uğurlayalım. Süremizin sonuna geldik.
0: Ben çok teşekkür ediyorum bizi dinleyenler, kıymetli vakitlerini bize ayırdılar. Ben 19 Mayıs'ın Atatürk Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın bütün milletimizin kutluyorum. Bütün milletimizin kutluyorum bu bayramını, güzel bayramını. Böyle güzel anekdotlarla, güzel söylemlerle bugünü geçirelim. Ve bugünlerde daha böyle bir bütün olmak, milli ve bir duruş sergilemek açısından Atatürk Türkiye'sinde gençliğe emanet ettiği bu cumhuriyette mutlu ve mesut yaşamasını, herkese sağlık ve sıhhat, afiyet diliyorum. İyi geceler.
1: Teşekkür ediyoruz hocam. Biz de katkılarınızdan dolayı sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz.
0: Sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Fevzi Çakmak stüdyomuzdaydı. Kendisiyle 19 Mayıs'ı konuştuk. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, Harun Kolçak 1995 yılında çıkardığı Yanımda Kal albümüyle ilk 90'lı yılların pop müziğine önemli eserler kazandırdı. Albümde yer alan sözleri ve müziği kendisine ait Vermem Seni Ellere 95 yazının en çok dinlenen şarkılarından biri oldu.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Fevzi Çakmak 19 Mayıs'ın tarihsel önemini ve anlamını aktardı bizlere. Teşekkür ediyoruz şimdi tekrar kendisine. Ve şimdi de 19 Mayıs'ın ruhunun günümüzdeki seslerini dinleyeceğiz. Yanımızda pırıl pırıl 3 genç müzisyen arkadaşımız var. Hepsiyle sırayla tanışacağız efendim. Öncelikle bendir ve vokalde Aziz Direkçi var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz inşallah.
1: Sağ olun, bizdeyiz. Yorgun gibisiniz bugün biraz.
2: Yani bugünümüz biraz yoğun geçti. Aslında her günümüz yoğun geçiyor okuldan dolayı. Programlar yoğun fakat bugün ekstra bir yoğunluk vardı 19 Mayıs olması münasebetiyle.
1: Ondan dolayı evet. Bir yoğun bir program içerisinde. Oradan sabah çıktınız, gittiniz, sonra tekrar buraya geldiniz.
2: Tabii sabah ayrı bir programımız vardı. Öğlen cezaevine gittik. Oradaki mahkum kadınlara, bayanlara, misafirlerimize bir konser verdik. Oradan çıktık, okulumuzun korosu vardı, Türk Halk Müziği Topluluğu. Oraya gittik. Oradan çıktık, buraya geldik.
1: Buraya geldiniz. Yorulmadınız.
2: Yok.
1: Ne güzel.
2: Elhamdülillah.
1: Evet. Ve kanun ve vokalde Muzaffer Aras var. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Siz de beraber miydiniz ekipte?
3: Ben beraber değildim ama benim ayrı çalışmalarım vardı gün içinde.
1: Ne güzel. Evet. Herkes farklı farklı o zaman. Buluştular, geldiler efendim ve bağlama vokalde Diren Aydın var. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Merhabalar efendim.
1: Siz beraber miydiniz?
4: Aziz kardeşimle beraber.
1: Aziz'le beraberdiniz siz de. O zaman size yoğun bir gün arkada bıraktınız. Ve enstrümanlarınızla geldiniz. Ne kadar güzel. Böyle bir koca bir orkestra görüyorum ben. Karşımda muhtemelen de bize eserlerde seslendireceksiniz. Akorumuz tamam mı?
4: Tamamdır hocam.
1: Çalabilir miyiz? O zaman bir açılışı yapalım şöyle güzel bir eserle. Biriniz mi söyleyecek yoksa hep beraber mi? Ortak bir eser mi söylemeyi düşünüyorsunuz?
2: Biz ilk açış eserini hem Türk sanat müziği hem Türk halk müziğine uyarlanmış kıymetli Arif Sağ hocamızın bir evet. De Muzaffer hocam biliyor. Neydi hocam?
3: Necdet Yaşar.
2: Evet.
3: Necdet Yaşar hocamız ve Arif Sağ hocamızın beraber icra ettikleri Urfa Divan Ayağı.
1: Onu
3: çalacağız. O kaydı evet. Onu örnek aldığımız bir çalışma yaptık.
1: Evet.
2: Enstrümantal olarak.
1: Enstrümantal mi? Söyleme evet. Yok mu?
2: Yok.
1: Söz yok.
3: Yani aslında şöyle de düşünebilir. Kopuz sazının biri halk boyutunda icra edilen şekli, bir de daha ziyade klasik musiki, yani biraz daha evet. Sanatsal klasik sanat boyutunda icra edilen şekli, aynı kökenden gelen iki sazı bu şekilde buluşturmak istedik.
1: Hadi biz bakalım o zaman, ben de o zaman solistik yapayım.
2: Tabii.
1: Buyurun dinleyelim. Bir grubun adı yok herhalde değil mi?
2: Ege Üniversitesi Devlet Türk Müzikçisi Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü öğrencili olarak buradayız.
1: O zaman dinleyelim.

0: Teşekkür ediyoruz. Genç arkadaşlarımıza gayet keyifli, gayet güzel. Ve bir eser daha sanırım arkasına bağlayacak mısınız?
1: Şöyle bir tane sözlü okusak dinleyenlerimiz için nasıl olur?
0: Daha vakit var, hemen siz okuyalım gidelim diyorsunuz herhalde. Saat 1'e kadar buradayız.
2: Yani biz eserlerimizi hazırladık. Hem sohbet anında spontane gelişen bir şeyler de olabilir.
0: O zaman tamam, hadi madem istediniz. Kim okuyacak?
1: Toplu okuyacağız hepimiz.
0: Aa, süper. Evet. Tamam, hadi dinleyelim.
1: Türk halk müziği eseri okuyacağız.
0: Hangi eseri okuyacağız? Onda Muzaffer'e mi soralım?
1: Feryat edersin divane bülbül.
2: Bir Elazığ türküsü. Evet.
0: Hadi o zaman dinleyelim o zaman.

0: Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ ol. Devam mı? Biraz muhabbet edelim.
1: Bence biraz muhabbet edelim.
0: Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. İyi ki de geldiniz. Ne güzel bu gece bize eşlik ettiniz. İşte gençlik böyle bir şey demek ki. Sabah kalkıyorsun bir yerdesin. Öğlen başka bir yerde. Akşam bir yerde. Buradan sonra program var mı?
1: Buradan sonra uyku programı.
0: Yeter, yatalım diyorsunuz artık.
1: Nasip olursa inşallah.
0: Evet, yavaştan sizleri tanıyalım o zaman. Şimdi Aziz Direkçi. Bendir çalıyorsunuz. Aynı zamanda darbuka çalıyorsunuz. Vokal yapıyorsunuz. Saz da çalıyorsunuz. O zaman siz söyleyin, ben niye söylüyorum? Hangi enstrümanlar var?
1: Öncelikle merhaba, adım Aziz, soyadım Direkçi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı ses eğitimi lisans 4 öğrencisiyim. Yani müziğe ilk piyanoyla başladım ben. Batı müziğiyle başladım. Müziğe başlama hikayem piyanoyla olduğu için biraz müzikte karmaşa yaşadım şundan dolayı. Şimdi türkü dinliyorum, piyanoyla çalmaya çalışıyorum, çalamıyorum. Çünkü piyanoda koma dediğimiz sesler olmadığı için, işte örnek vereyim, si bemol ikiler, fa diyezler vesaire olmadığı için dedim herhalde benden müzisyen falan olmaz. Tabii bilmiyorum da işin usulünü, adabını daha çok küçük yaşlarda. Tabii piyanoyla başladıktan sonra bir de dedim Ney hocam vardı, ben İstanbul'da yaşadım bir ara. Kıymetli rahmetli İstanbul Teknik Üniversitesi, o da kanun çalıyordu Muzaffer abim gibi, bölüm başkanı Atilla Ateren. Korona da rahmetli oldu. Onun döneminde bir ney merakı başladı bende. Kıymetli Başar Dikici hocamdan ney dersleri falan alıyoruz. Ney ile beraber artık Türk müziğine giriş yapmış olduk. Yani o aradaki farkı, usulü anlamış olduk vesaire derken piyano ve üflemeli çalgıyla müzik hayatım başlamış oldu. Tabii,
0: peki piyanoya kim başlattı mesela sizi?
1: Ya onun aile hikayesi çok uzun. Şöyle, çok küçük yaşlarda falanca bir sanatçının konseri oldu. Tabi babamlar dedi hadi gidelim, ben daha çok küçüğüm, hatta babam beni beline falan alıyor, yani böyle sırtına alıyor, öyle gezdiriyor, o kadar küçük yaştayım. Sonra o sahnedeki ışığı görünce konserde, ya dedim ki bu ışıkların altında neden biz olmayalım, ben olmayayım, daha çok küçük yaşta müzikle küçük uğraşmaya yaşta karar verdim. Zaten dayılarım
0: var mıydı ailede, onu soracaktım.
1: Onu diyeceğim. Dayılarım, biz aslen Diyarbakırlıyız. Dayılarımın hepsi, yani ilk Diyarbakır'da müzik evini açan benim dayımdır, Hakim Aslan. Yani 1965'lerde falan
0: çalıyorlar mıydı?
1: Tabii tabii, hepsi
0: ne
1: çalıp söylüyordu. Yöre, yöre türküleri, Türk halk müziği, Diyarbakır yöresini, Elazığ, Diyarbakır, o yörenin türkülerini ve de o yöre halkı tarafından çok bilinen sanatçıydı dayım. Yani dört dayım var, dördü de sanatçıydı, çalıp söylüyorlardı yani.
0: Evet.
1: Tabii onlarla beraber de saz merakı Diyarbakır'a gittikçe, ben İzmir doğumluyum ama öyle çok ara sıra nadir Diyarbakır'a giderdik. Öyle gidince bir de saz merakı da oluşunca ben de bir de sazı da ekledim. Piyano, ney, kaval, saz falan derken tabii okulla beraber sazı da iyice geliştirmiş olduk. Kıymetli İlhan hocam, Ünal hocam sağ olsunlar. Fikret hocam bu konuda bizi geliştirdiler. Çok teşekkür ediyorum onlara da buradan, hepsine.
0: Öyle şu anda bir son sınıftasın.
1: Evet, zaten şu an sahnelerde de aktif olarak ritim çalıyorum. Öyle.
0: Ne güzel. O zaman şimdi seninle muhabbet etmişken seni bir solo dinleyelim. Olur mu?
1: Olur, olur.
0: Hangi eseri seslenecek? Sonra herkesten böyle dinleyelim, hikayelerini alalım, bu şekilde
1: yani
0: devam edelim.
1: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı olması hasebiyle bugüne özel türküler ayarlamıştık ama şimdi böyle yöreye falan girince ben kendi yöremden bir tane okuyayım eğer müsaadeniz olursa.
0: Tamam. Hem çalacak, söyleyecek misin yoksa
1: tabii,
0: arkadaşlar mı eşlik edecek?
1: Bağlama çalacağım. Aynı zamanda Diren kardeşim de bağlamayla bana eşlik edecek, vokalle eşlik edecek.
0: Tamam, o zaman değerli dinleyiciler, öğrenci kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz de hem çalıp hem söylemeye devam ediyoruz. Aziz Direkçi efendim, piyanoyla başlayan hayatı, müzik hayatı, sazla devam ediyor ve batı müziğinden türkülere geçiş yapıyorsun.
1: Sazımız da bu arada klimanın altında kalmış, umarım akordu kaçmamış.
0: Bir istiyorsan bir kontrol et, ona göre şey yapalım, devam edelim. İyi mi?
1: İyi, iyi.
0: Tamam, o zaman baktın kaçtı, Diren devam eder.
1: Tabii, tabii.
0: Buyurun, dinliyoruz.

0: Vallahi ağzına sağlık. Ne güzel söyledin ya. İçti içti böyle. Yanık yanık derler ya. Onun gibi okudu.
1: Eyvallah, teşekkür
0: Ağzına
1: ederim.
0: sağlık. Bu aslında hazırladığın değildi. Şimdi mi
1: Spontane, evet, şu an
0: söylemek istedin? Güzel. İyi de
1: yerine
0: yaptın
1: gelince.
0: ya. Ne güzel yaptın. Aziz Direkçi'den dinledik. Değerli dinleyiciler, kendisi üniversite konservatuarda son sınıf. Daha sonra konuşmaya devam edeceğiz. Diğer arkadaşlarımıza da şöyle bir söz hakkı verelim. Diren Aydın'la devam edelim o zaman. Diren Aydın, sen biraz kendinden bahset.
2: Ben Deniz Ziren Aydın. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Ses Eğitim Bölümü öğrencisiyim. Lisans 4 sınıftayım. Lisans 4'teyim.
0: Aynı sınıfta mısınız Aziz?
1: Tabii Diren benim sınıf arkadaşım ama benden büyük 2 yıl. Çünkü 2 yıldır
0: İki yıl hazırlanmış. Saz mı öğrenmiş?
1: Veremediği birkaç dersten dolayı sınıf arkadaşı olduk kendisiyle. İyi ki de verememiş, iyi ki de tanışmışız.
2: Ya bir şeyler vesile oluyor işte hocam.
0: Evet.
2: Ne mutlu Aziz kardeşim ve Muzaffer abimi tanıdım. Okulun bana kattığı çok şey var.
0: Göre herhalde Muzaffer abi de bir 4 yıl falan kaldı
2: ya, üstadlıktan
0: mı?
2: Diyoruz.
3: Aslında takılmak için söylüyorlar. Bugün biraz önce gelirken konuştuk onu.
2: Muhabbetini yaptık onu.
3: Aziz de aynı yaştaymışız. Diren'le de aramızda 1 yaş varmış.
0: Anladım.
3: Ben de abi deyince benden 4-5 yaş küçükler zannediyordum.
1: Bu arada bir anekdot vermek istiyorum. Diren Aydın aynı zamanda TRT1 Sen Türklerini Söyle yarışmasının bölüm birincisi.
0: Bak.
1: Tabii.
2: Öyle güzel. Bir maceramız olmuştu.
0: Ne güzel, ne güzel. Bravo. Albüm falan var mı o zaman? Çalışmalar.
2: Albüm yok hocam da bizim bir Ekim Vokal isimli müzik grubumuz var. Alkış çalarak türkü söylemeye çalışıyoruz. İcra etmeye çalışıyoruz.
0: Alkış çalarak, enstrümansız.
2: Evet.
0: İki kişi yapabiliyor mu şu an?
1: Şöyle, biz 5-6 kişilik bir ekip kurduk. Aha. Mesela Kars türküsüne gidip Kars'ta çekiyoruz. Erzurum türküsüne gidip Erzurum'da çekiyoruz. Ve sosyal medyada bir anda aşırı bir kitleye uğraştık. Bir video atıyoruz Instagram'a, evet. TikTok'a. İkinci gün bir bakmışız 5 milyon, 4 milyon.
0: Tam nasıl bir video, nasıl bir müzik yapıyorsunuz?
1: Türk halk müziği işte. Ha. Misal veriyorum, Erzurum türküsü.
0: Alkış yaparak dedin ya.
1: Hani yaylem.
2: Tabii, ritim tutarak. Yani alkışlarımızı ritim.
0: Örnek alalım mı?
1: Mesela aynen. Şöyle, bir ses belirliyoruz. La do si la la. Bu diyoruz ki karar sesi. Evet. Ani yaylam, Erzurum türküsü mesela.
0: Tamam.
1: Bunu aynı metronda alkış tutarak mesela son 2 3 4

0: Çok güzelmiş ya.
1: Bu şekilde
0: Evet,
1: yani.
0: evet. Devam edin. Sen nasıl başladın mesela Diren müziğe?
2: Hocam
0: Sen de
2: benim...
0: piyanoyla mı başladın?
2: Yok. Bizim aileden gelen bir yetenek, Allah vergisi diyeyim.
0: Büyüklerde
2: çok
0: kim çalıyor?
2: Küçükken babam bağlama çalıyormuş gençken. Tabii o çalıp söylediği için evde kulağımız türkülere aşina oldu. Bu şekilde yetiştim. Biraz babamdan öğrenerek. Sonra bir nota eğitimi almaya çalıştım. Zeki Çiçek hocamdan. O da TRT İzmir Radyosu'na emeklidir. Kendisi buradan da selam olsun.
0: Evet.
2: Ondan sağ olsun bana çok faydası oldu. Konservatuvara girerken de aynı şekilde.
0: Sen konservatuvara ses üzerine mi girdin?
2: Tabii,
0: Enstrümandan girmedin.
2: ses eğitimi bölümü öğrencisiyim zaten.
0: Evet.
2: Çok küçükken annem beni günlere götürüyordu.
0: Evet.
2: İşte akrabaların arasında günler olurdu böyle. Oralarda işte ilahi okurdum. Ne bileyim, türkü okurdum. İşte büyüklerimiz, teyzelerimiz, halalarımız. Kulakları için nasıl çok söyletilerdi bana ufakken.
0: Ne güzel.
2: O şekilde sesimin güzel olduğunu söylediler. Sonra bir şekilde Zeki hocamla tanıştık lise zamanımda. Onun yönlendirmesiyle konservatuvarı kazandım. Müzik hayatım bu şekilde başladı.
0: Devam da ediyor. Projelerde olacak muhtemelen. Onlar da
2: Elimizden
0: konuşacağız.
2: geldiğince.
0: Şimdi o zaman hazır seninle konuşmuşken de senin de tek sesini duyalım.
2: Hocam
0: Nasıl konuş?
2: şöyle, tamam. Ben günüm anlam ve önemine uygun bir eser seçmek istedim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de bu vesileyle anmış olalım. Aşık Veysel'in Ağlayalım Atatürk'ü adlı ağıtını seslendireceğim.
0: Evet, dinleyelim o zaman. Diren Aydın'dan efendim.

0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi neden birinci oldu? Aşikar değil mi?
1: Maşallah.
2: Bu arada menajeri benim. Yine,
0: sağlık. belli burada. Vallahi çok güzeldi. Diren Aydın'dan dinledik değerli dinleyiciler. Gayet keyifli, gayet güzel bir ses ve sazıyla birlikte bizlere eşlik etti. O zaman Muzaffer Aras, biraz da seni dinleyelim. Biraz kendinden bahseder misin?
3: Hemen bahsedeyim. Aynı şekilde ben de arkadaşlarım gibi Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı lisans 4. sınıfı, yani son sınıf öğrencisiyim ses eğitim bölümünde. Ama arkadaşlarımın Türk halk müziği ana sanat dalı, benim Türk sanat müziği ana sanat dalında öğrenciyim. O fark var. Ama beraber girdik. Beraber birçok ortak dersimiz de vardı.
0: Abilik yok diyorsun.
3: Abilik
0: 4 yıl kalmadım ben.
3: Yok 4 yıl kalmadım.
2: Aynı dönem girdik.
3: 4 sene önce girdim ben de. Sağ olsunlar, onlar hürmetlerinden bana öyle söylüyorlar. Karşılıklı gönül bağımızdan
2: yani
3: dolayı.
2: Yani bir de Muzaffer abi dememizin şu nedeni var. Mesela bizim Ufuk hocamız sağ olsun, mesela başımıza vura vura solfej, nota, dikte, deşifre, solfej, nota, dikte, deşifre, tıkandığımız yerde hepimizden en iyi bilen Muzaffer mesela. Gidiyorduk köşeye çekiyorduk, abi ne olur bize bunu öğret abi, kurban olayım abi, bak yoksa abi, bizi derse almayacak vesaire falan. Öyle bir abilik kaldı yani.
3: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Eğitmen de değil mi?
2: Tabii, aynı zamanda eğitmenimizdi yani.
0: Evet. Siz nasıl başladınız müziğe?
3: Şimdi ben şöyle söyleyebilirim. Ben müziğe annemin ninnisi, babaannemin uzun havası, dedemin bağlamasıyla başladım. Yani onları dinleyerek.
0: Ustaymış. Şimdi dediğiniz burada da usta olduğu anlaşıldı.
3: Estağfurullah. Direkt. Aslında şöyle, bu hepimizin aslında içinde bulunduğumuz bir şey. Yani kültürümüzün her parçasında. Tarlaya giden annelerimiz, dedelerimiz de türküleriyle beraber yaparlardı. Karadeniz'deki

0: Güneydoğu'dakiler ayrı, Güneydoğu'dakiler ayrı, Ege'dekiler ayrı. Yani müzikle aslında o kadar iç içe bir toplumuz ki bakıldığı
1: Evet.
0: zaman. Yani kulağa ezan okunmasıyla başlayan yolculuk selayla son buluyor. Öyle bile düşünülebilir aslında. İkisi de müzik
1: Evet.
0: esasında. O şekilde öyle başlamış olduk.
1: Enstrüman.
0: Enstrümana ben 10-11 yaşlarında klarnetle başladım. Benim de ilk enstrümanım Aziz gibi
1: Klarnet.
0: klarnet, hatta si bemol klarnet, daha batı tarzda olan klarnet.
1: Şu an çaldığın enstrüman nedir
0: Şu
1: mesela?
0: an çaldığım enstrüman tambur.
1: Tambur ve kanun da var sanırım.
0: Tambur ve kanun da var. Kanun benim okuldan, konservatuvardan önce çaldığım bir enstrümandı. Tambur da benim okuldaki meslek çalgım. Burada öğrendiğim bir çalgı.
1: Evet.
0: İkisi de değerli sazlar
1: Oldukça
0: tabii ki.
1: dolu doluyuz efendim. Ne güzel.
0: Estağfurullah, yani o şekilde.
1: Gençlerimizin hepsi ayrı ayrı yetenekli efendim. O zaman sizin de sesinizi duyacak mıyız?
0: Siz
1: Söyle.
0: nasıl uygun görürseniz tabii ki. Ben bir şarkı hazırladım.
1: O zaman dinleyelim efendim.
0: Dramalı Hasan Hasgüler'in bir Uşak makamında bir şarkısı. Sevdim diye zalim seni beyhude avundum. Yaktın beni, yıktın beni, viraneye döndüm diye bir şarkı. Bakalım söylemeye çalışacağız. Onun öncesinde küçük bir Taksim, yani bir sazla bir
1: Dinleyelim
0: doğaçlama
1: keyifle.
0: yapacağım. Evet.

0: Teşekkür ediyoruz. Vallahi ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Var olasın. Ne güzel bir gece oluyor ya. Gençler iki geldiniz. Devamlı gelseler mi? Burhan Bey ne dersiniz? İki haftaya bir çağıralım biz bunları. Arada arkadaşları da getirsiniz mesela.
2: Hocam programlarımız çok yoğun. İki hafta olmaz. Haftada bir gelelim.
0: Tamam. Siz her gün gelin. Evet. Program olmasa da biz burada devam ederiz. Şimdi herkes bir şey çaldı ya. Benim de bir isteğim oldu senden.
2: Tabii.
0: Çalar mıyız?
2: Tabii. Bu dağlar kömürdendir.
0: Evet. Hangi şimdi herkes kömürden? Bir şey çaldı. Böyle arkadaşlar da bayağı yetenekliler. Böyle var mı dedim. Bu dağlar kömürdendir. Çalabilir miyiz dedim. Kırmadılar beni. O zaman dinleyeceğiz. Aziz sen söyleyeceksin herhalde.
2: Yine
0: Diren'de beraber çalacak şey beraber söyleyeceğiz, eşlik edeceğiz.
1: Ben bu sefer aslında dinleyeyim. Birazcık dinlemenin keyfine varayım. Ne?
2: Muzaffer hocam. Fa diyez kanunundan gelsin.
0: Girer mi? Çok güzel. Bak.
3: Bakalım o zaman.
0: Güzel.
2: Özür dilerim. Sol.
0: Tam kanun sol. Diyecektim. Sen de kanunu hazırla diyecektim. Evet. Oradan geldi. O zaman genç arkadaşlarımızdan dinliyoruz değerli dinleyiciler. Aziz Direkçi, Muzaffer Aras, Diren Aydın bizler için söyler.

0: Teşekkür ediyoruz. Kırmadınız bizi. Sağ olun, var olun, ne güzel. Söylediniz efendim, devam ediyoruz. Peki o zaman kanunu aldık elimize, boş kalmasın.
1: Evet.
0: Böyle birkaç bir şey o zaman dinleyelim sizden kısaca. Muzaffer Aras da efendim kanunu aldı. O ne diyor? Tiyatroda sahneye bir enstrüman çıkıyorsa çalacak bizim radyomuzda.
1: Haklısınız, evet.
0: O enstrümanı da çalalım. Ne çalacağız? Var mı hazırladığınız eser yoksa?
1: O zaman yine şunu çalalım. Bağlamayla da beraber bir şey yapalım. Hem ritimle hep beraber bir İstanbul türküsü seslendirelim.
0: Seslendirelim efendim o
1: hatta
0: zaman.
1: Hatta bir...
2: Yine sen Taksim yapabilir istiyorsun.
1: Bir şey yaparız, açış yaparız hemen.
0: Bir Taksim'le açalım, ondan sonra
1: evet
0: İstanbul türküsünü seslendirelim.
1: İstanbul türküsü, hatta bu bir tulumbacılar türküsü. Yani o dönemin itfaiyecileri tabii, malumunuz isminden de anlaşılacağı gibi. Bunu yangın olup yangın söndürmeye giderken omuzlarında evet, o tulumbayı taşırken söylerlermiş. Yangın olur, biz yangına gideriz.
0: Hadi gidelim o zaman.
1: Hemen akorduma şey. Dört ölçü boş ritim alalım mı Aziz?
2: Tabii
1: senden?
2: Ki. Taksim gelmeyecek mi?
1: Aa, doğru. Taksim mi demiştik? Tamam. Taksim hakkımı ben doldurdum demeyi ya.

0: Teşekkür ediyoruz. Vallahi süpersiniz arkadaşlar. Şöyle birer cümle alalım, veda edelim size. Programın sonuna geldik. Gayet hızlı ve keyifli geçti bizim açımızdan. Şöyle birer cümle ne söylemek istersiniz?
1: Benim bugün için söyleyeceğim tek bir sözüm var. Gençlerimiz atamıza yakışır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır. Türkiye'ye yakışır. Ülkemize yakışır. Sanatta, kültürde yol almaları, heveslenmeleri, bu işi büyüklerden el alıp sürdürmeleri. Başka da istediğim hiçbir şey yok.
0: Teşekkür ediyoruz Aziz Direkçi'ye. Devam edelim. Diren Aydın, sizden bir cümle alalım.
2: Öncelikle hocalarımıza nasıl büyük iş düştüğü gibi, bundan sonra artık biz gençlere de çok büyük işler düşüyor. Elimizden geldiğince memleketimize, ülkemize, vatanımıza, cumhuriyetimize, atamıza, büyüklerimize layık olmaya çalışacağız. Müziği, sanatımızı en iyi yerlerde icra etmeye çalışacağız. Bunları söylemek istiyorum.
0: Teşekkür ediyoruz o zaman size de. Peki Muzaffer Aras, sizden de son bir cümle alalım.
3: Arkadaşlarım ne güzel özetlediler aslında. Kesinlikle bence de burada bulunmamızın en büyük amacı bence bu bize verilmiş olan kıymetli emaneti taşımak, arttırmak, ileri gelecek nesillere taşıyabilmek, elimizden geldiğince çoğaltabilmek bence. Aynı şekilde teşekkür ederiz bize böyle bir imkan verdiğiniz için.
0: Biz de size teşekkür ediyoruz ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutluyoruz efendim.

0: anısı güzel sesler.
1: Sevgili dinleyiciler, müziğe tutkuyla bağlı olan ve güçlü altyapısıyla Türk pop müziğine önemli katkılar sunan Harun Kolçak, 2017 yılında 66 yaşındayken hayatını kaybetti. Sanatçının son seslendirdiği şarkılardan olan sözleri ve müziği yine kendisine ait Ağlat Beni şarkısıyla veda ediyoruz sizlere. Değerli dinleyiciler, ruhunuzda zarif bir iz bıraktıysak ne mutlu bize.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında uluslararası sularda seyrederken bir kez daha haydut İsrail'in hukuk dışı müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Teknelerde alıkonulan yaklaşık 100 aktivist arasında 28 Türk aktivist de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Sumut filosuna saldırmasına korsanlık ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum sözleriyle tepki gösterdi. Türkiye, Gazze halkının ve Gazze'ye yardım uzatanların yanındadır, dedi. Erdoğan, filodaki Türk vatandaşların geri dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti. Uluslararası topluma İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkenin Dışişleri Bakanları, İsrail'in Sumut filosuna yönelik saldırılarına ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'in saldırısı güçlü şekilde kınandı. Söz konusu saldırılar, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlalini teşkil etmektedir, denildi. İsrail'in küresel Sumut filosuna uluslararası sulardaki saldırısına Ankara'dan ard arda tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıyı yeni bir korsanlık olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in müdahalesinin uluslararası hukukun açık ve ağır ihlali olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırıyı alçak müdahale sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetiminin bölgesel gelişmeler karşısında her türlü tedbiri aldığını söyledi. Çarşının, pazarın nabzını tutuyoruz, fırsatçılara dönük denetimler kararlılıkla sürüyor, dedi. Erdoğan, Türkiye'yi her alanda üst lige çıkardıklarını vurguladı. Savaşların olduğu bir dönemde ekonomiyi dirençli hale getirdiklerini belirtti. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği Tekno Ocak Festivali Ankara'da başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli festivalde gençlerle bir araya geldi, projelerini tek tek inceledi. Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahale ederken şehit düşen iki polis memuru için Çorlu'da tören düzenlendi. Şehit Erkan Tütüncüler Çorlu'da, şehit Emrah Koç'un naaşı ise memleketi Van'da toprağa verildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yapılması planlanan saldırıyı ertelediğini duyurdu. Şu anda çok ciddi müzakereler yürütülüyor, dedi. İran'ın savaşı sona erdirmek amacıyla Pakistanlı arabulucular vasıtasıyla sunduğu güncellenmiş anlaşma teklifi Washington tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Tahran, Irak'ın kuzeyinden ülkeye silah sevkiyatı yapmaya çalışan ABD-İsrail destekli terör grubuna operasyon düzenlediğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran krizinin diplomatik yollarla çözülmesinin tüm dünyanın yararına olacağını söyledi. Önceliğimiz ateşkesin

muhafaza edilmesidir dedi. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır uyarısında bulundu. Türkiye'nin bölgedeki savaş ile ilgili yürüttüğü diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, Ürdün Dışişleri Bakanı ve ABD'li müzakerecilerle telefonla görüştü. ABD'nin San Diego kentindeki bir İslam merkezine silahlı saldırı düzenlendi.

0: Yunanistan, Kerpe ve Dimetoka bölgelerine konuşlandırdığı Patriot hava savunma sistemlerini geri çekme kararı aldı. Yunanistan Güvenlik Konseyi'nden çıkan karara göre Türkiye sınırına yakın bölgeleri konuşlandırılan füze bataryaları geri alınacak. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yaşamınızın her evresinde umutsuzluktan, karamsarlıktan uzak, güzel ve pozitif düşünceleri aklınızdan çıkarmadığınız bir ömür diliyor ve sizleri beğeneceğinizi umduğumuz türkülerle baş başa bırakıyoruz. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Aşık Mahsuni Şerif'e ait bir Kahramanmaraş türküsüyle başlıyoruz. Yıldıray Çınar bu güzel türküyü derledi, Ali Haydar Gül sizler için söylüyor. Tükenmek bilmiyor kara günlerim.

Muzaffer Sarı Sözen'in Nuri Üstün sesten derlediği Sivas türküsüyle Şerife Hatun sizlerle. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini.

Mustafa Özgül'ün Kemal Çığırık'tan derlediği Malatya türküsünü Kubilay Dökmetaş söylüyor. Fırat kenarında yüzen kayıklar, anam ağlar, bacım beni sayıklar.

Selahattin Er Orhan'ın Selahattin Çelik Ses'ten derlediği Adana türküsünü Ömer Şan seslendiriyor. Yalandır şu dünyanın ötesi yalan.

İhsan Öztürk'ün Hasan Durak'tan derlediği Malatya türküsünü Köksal Coşkun yorumluyor. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, şavkı vurur pencereden bacadan.

Seyfettin Sığmaz'a ait Erzurum türküsünü Ufuk Bakır söylüyor sevgili dinleyenler. Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır.

Gece Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün insan ilişkilerinde bozulan dengeyi yeniden kuran, kırılan kalpleri onaran o en vakur eylemi, özür dilemenin erdemini ve doğru zamanı konuşacağız. Hepimiz hata yapabiliriz sevgili dinleyiciler. Yanlış bir kelime seçebilir, birinin vaktini çalabilir ya da farkında olmadan bir kalbi incitebiliriz. Ancak nezaket hatasız olmak değil, hatayı fark ettiğimiz o an sorumluluğu üstlenebilmek cesaretidir. Özür dilemek, muhatabımıza senin onurun ve bizim bağımız benim haklılık gururumdan daha değerlidir diyebilmektir. Zarafet sahibi bir kimse, özrü bir mağlubiyet olarak değil, bir arınma ve yeniden başlama imkanı olarak görebilendir. Ünlü bir sosyolog eserinde özür dilemenin toplumsal mucizesinden bahsederken, yaşanan bir tatsızlığı geçmişe gömer ve geleceğin kapılarını yeniden açar diye bahseder. Ancak gerçek bir özür, ama ile başlayan bahanelerin arkasına saklanmamalıdır. Eğer seni kırdıysam özür dilerim cümlesi bir nezaket değil, sorumluluğu karşı tarafa yıkan bir kaçıştır. Sahici bir nezaket, evet kırıcı davrandım, lütfen özrümü kabul et diyebilecek kadar berrak ve dürüst olmayı gerektirir. Bauman, modern dünyada insani bağların ne kadar kırılganlaştığını anlatır. Bu kırılganlığı onaracak en güçlü tutkal, zamanında dilenmiş bir özürdür der. Özür dilemekte geç kalmak, açılan yaranın derinleşmesine, çok acele etmek ise bazen duygunun samimiyetinin kaybolmasına neden olabilir. Nezaket o doğru anı kollayabilmektir. Öfke dindiğinde ama kırgınlık henüz geçmediğinde edilen o samimi kelam, en sert buzları bile eritecek güce sahiptir. Immanuel Levinas'ın vurguladığı gibi, ötekinin acısının sorumlusu olmak, o acıyı dindirmek için ilk adımı atmayı zorunlu kılar. Ünlü bir yazar, bağışlamanın ve özrün insanı geçmişin zincirlerinden kurtaran tek güç olduğunu söyler. Özür dilemeyen insan kendi hatasının mahkumu olarak kalır. Oysa nezaket bu yükü yere bırakma asaletidir. Birine özür borçlu olduğumuzda o borcu geciktirmek karakterimizin üzerindeki o gölgeyi büyütür. Özür kelimelerle sunulan bir çiçek gibidir aslında. Kokusu samimiyet, rengi ise tevazudur. Eski bilgelerin dediği gibi özür dilemek birinin ayağına basmaktan çok onun kalbine dokunmaktır. Bugün üzerinde birinin kırgınlığını taşıyan dinleyicilerimize sesleniyorum. O küçük kelimeyi, özür dilerimi hiçbir bahaneye sığınmadan sadece kalbimizin derinliğinden gelen bir incelikle söyleyelim. Göreceğiz ki sadece muhatabımız değil kendi ruhumuz da nefes alacaktır. Tolstoy'un o sarsıcı uyarısını hatırlayalım. Kendi hatasını kabul etmeyen başkasının hatasını hiç affetmez. Nezaket önce kendi kusurumuzu görebilecek kadar büyük bir gönle sahip olmaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize hataların zarafetle onarıldığı, özrün ve bağışlanmanın şifaya dönüştüğü huzur dolu ömürler diliyoruz. Nezaketin ve dürüstlüğün ışığında kalın, hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Modunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Sessiz ilerleyen bir hastalık olan osteoporoz, ilerleyen yaşlarda sıkça karşımıza çıksa da her yaş grubunu ilgilendiriyor. Çoğu zaman fark edilmeden kemiklerin zayıflamasına neden olur osteoporoz. Basit bir düşmeyle bile ciddi kırıklara yol açabilir. Peki osteoporoz nedir? Kimler risk altında? Nasıl önlenebilir? Nasıl tedavi edilir? Fizik tedavi uzmanı Profesör Doktor Ömer Faruk Şendur bizimle olacak. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam, aşırı tuz tüketimi, diyabet ve obezite gibi durumlara neden olan yüksek tansiyon olarak da bilinen hipertansiyon, tedavi edilmediğinde önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. Hipertansiyonun nedenleri ve tedavi yöntemlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Doçent Doktor Hakan Gülmez'le konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, yaşamın ritminde bugün sağlığımızı konuşacağız. Önce osteoporozu konuşmak istiyoruz konuğumuzla. Detaylı bilgiler almak istiyoruz. Çok kişiyi ilgilendiren çünkü bir hastalık bu. Fizik tedavi uzmanı Profesör Doktor Sayın Ömer Faruk Şendur stüdyomuza bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş Sayın buldum. Şendur.
1: Çok teşekkürler Sıla Hanım.
0: Osteoporoz nedir acaba? Nasıl tanımlarsınız bunu bizim için kısaca?
1: Osteoporoz aslında bir halk sağlığı sorunu ve kemik dokusunda azalma, kemik kalitesinde azalma ve kırılganlık riskinin artmasıyla karakterize bir yaşlılık hastalığı diyeceğim ama bazı durumlarda da gençlerde ya da ilaç kullananlarda da görülüyor. Hı hı. Halk arasında da kemik erimesi diye biliniyor ama kemik erimesi kişisel olarak benim çok kullanacağım bir terim değil. Çünkü hastayı paniğe, sıkıntıya sokan bir terminoloji. Kemiğim eridi diye panik bir şekilde geliyor hastalar. Kemik erimesinden ziyade kemik dokusunda atrofi, kemik dokusunda azalma ya da kemik

0: her dokumuzda olduğu gibi işte saçımızda kırlaşma, derimizde bazı değişiklikler vesaire vesaire, çok uzatmayayım. Kemik dokusunda da atrofi, yani kemik dokusunda azalma meydana geliyor. Dokuda azalmayla birlikte kemik kalitesi, yani kemik mimarisinin de bozulmasıyla kırılganlık riski artıyor. Genç yaşlarda hani çok esnek ve dayanıklı olan kemik yapımız en ufak travmalarda, basit travmalarda, ki bunlara düşük travmalı, düşük enerjili travma diye tabir ediyoruz. Evet. Bu tür travmalarda bile kırılganlığımız artıyor. Yani örnek verecek olursak, hani 60 yaşında, 70 yaşında bir kişinin sandalyeden yana devrilmesiyle birlikte omurgasının kırılması ya da kalça kemiğinin kırılması buna bir örnek sayılır. Ama tabii ki asıl travma, trafik kazası vesaire olan kırıklar buna dahil değildir. Dolayısıyla kırılganlık da açla birlikte hastalığın biraz su yüzüne çıkması söz konusu oluyor.
1: Şimdi aslında herkes de bu kemik, bütün organlarda olduğu gibi her bireyin zamanla yaşlanmayla birlikte kemik dokusunda da bazı değişiklikler, yıpranmalar olması normal. Ama bu bazılarında hastalık düzeyine mi gidiyor acaba? Bu farkı nasıl açıklarsınız?
0: Güzel soru. Gerçekten bazı kimselerde işte 60'lara 70'lere kadar böyle bir sorun görmüyoruz. Bunun iki nedeni var. Tabii kemik kalitesini ve kemik dokusunun sağlamlığını sağlayan bazı faktörlerin en önemlisi genetiğimiz. Yani annede işte gerek kemik kütlesi, gerek işte boyu, gerek kilosu, gerekse genetik olarak bu hastalığa çok maruz kalmamak. Dolayısıyla çocukta da, yani kızlarda daha çok görülüyor. Kızlarda daha az görülmesine neden oluyor. En önemlisi %60 olarak faktör genetik. Yani iyi bir genetiğe sahipsek.
1: Peki bizim ülke olarak genetiğimiz buna yatkın diyebilir miyiz?
0: Biraz daha orta düzeydeyiz. Nasıl? Çok fazla değil. Genellikle Kuzey Avrupa'da mesela beyaz ırklarda, ki biraz genetiği açacak olursak, minyon tiplerde, beyaz beyaz tenli kimselerde ve açık renkli kimselerde osteoporoz genetik olarak daha fazla görülüyor. Böyle bir şey, bilgi var elimizde. Biz biraz daha orta gruba, daha esmer, daha kilo olarak biraz daha hacimli diyeyim kimselerde daha az görüldüğü için biraz orta sınıftayız, ama mesela evet.
1: Yaygın değil mi?
0: Çok yaygın. Çok yaygın. Özellikle belli bir yaşın üzerinde, mesela 60 yaş üzeri kadınlarda çok çok fazla, 8 kadından birinde osteoporoz görülme riskimiz var. Erkekler biraz daha şanslı bu konuda. Çünkü hem kemik kütlesi olarak kemik kütlesinin genetiği olarak kadınlardan farklı. Biraz daha enli boylu ve daha sağlam. Dolayısıyla onlarda biraz daha az görülüyor. Ama bazı durumlarda, işte ne bileyim, ilaç kullanımında, gerek uzun süreli kortikosteroid, yani kortizon kullanımında, bazı kanser ilaçlarını vesaire, bunlar da kemik kalitesini bozarak kırılganlığımızı arttırıyorlar.
1: Neden sessiz hastalık deniyor osteoporoza?
0: Demin aile hekimimizi sunarken hipertansiyondan bahsedecek galiba. Mesela hipertansiyon için de sessiz katil terimini kullanırlar. Çünkü belli bir sınıra kadar hipertansiyon çok fazla belirti vermez. Ama bir anda işte bir emboli atmasıyla, bir beyin içi kanamayla vesaire ortaya çıkabilir ya da fark edilebilir. Osteoporoz da böyle bir şeydir. Aslında kemik kütlesi normalin çok altında olan insanlar şayet yaşamlarında böyle bir kötü bir şans, kötü bir hani travmatik bir durum olmadıkça çok da belirti vermez. Sadece dikkat etmişsinizdir. Mesela yaşlarda biraz boy kısalması olur. Biraz da omurgası şekil değiştirir, biraz öne doğru daha yürümeye başlarız. Onların dışında da pek belirti vermez. Ama günün birinde, o demin bahsettiğim minör enerjili, küçük enerjili travmalarda, örneğin işte yana sandalyeden düşüyorsunuz ve omurganız ya da kalça kemiğiniz kırılıyor. Tesadüfen öyle ortaya çıkabiliyor. Tabii ki hekim gördüğü zaman bu düşük enerji travmayla oluşuyorsa bunun altında osteoporoz vardır deyip onun tedavisine hemen yönleniyoruz.
1: Kadınların durumunu biraz daha fazla konuşabilir miyiz Sayın Hocam? Çok daha yatkın olduklarını biliyorum.

0: Dediniz ki genetik olarak kemik yapıları farklı. Erkeklerin belki kemikleri daha güçlü, beden daha güçlü olduğu için. Ama kadınlarda da özellikle belli yaştan sonra farklı dinamikler de devreye giriyor sanıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Hormon değişimleri vesaire. Biraz daha detaylı öğrenebilir miyiz bunu sizden?
1: Demin söylediğiniz gibi tabii ki kadın erkek arasında hani genetik olarak da kadın erkek eşitliğinin bozulduğu bir durumdur. Erkekler biraz daha yapılı olduğu için evet kırılganlık şeyi biraz daha kadınlara göre az. Ama kadınlardaki önemli faktör tabii ki postmenopozal dönem. Nedir postmenopozal dönem? Östrojenlerin kadınlarda belli bir yaşa kadar peak olduğu, daha sonra da düştüğü, azaldığı ve bittiği durumlar söz konusu belli yaşlarda. Örneğin ülkemizde ortalama bu menopoz 45-50 yaşları arasıdır ki ideali 48-50'dir. Ama onun çok öncesinde menopoza giren ya da başka nedenlerle cerrahi olarak da olabiliyor biliyorsunuz. Genç yaşta başka bir nedenle yumurtalıkları alınan kişilerde östrojen hormonu doğal olarak düşüyor. Östrojen hormonu bütün dokularda olduğu gibi çok mucize bir hormon östrojen. Bütün dokularda olduğu gibi kemik üzerinde de olumlu etkisi olan bir hormon. Dolayısıyla o koruyucu şemsiye ortadan kalktığında kemik birdenbire zayıflamaya başlıyor. İlk bir yıl içerisinde kemik kütlesinin atıyorum 7 kilogramdır ortalama. %15'i ilk bir yıl içerisinde postmenopozal dönemde ilk bir yılda
0: Ani.
1: %50'si kayboluyor. Onun için diyoruz ki menopoza giren hanımların hemen hemen hepsi eğer başka risk faktörleri varsa tabii ki mutlaka olmalı. Bir kemik ölçümü yaptırmalı. Neden? Bir baz oluşsun. Yani bazda neydi? Daha sonra ne olacak? Takip açısından çok önemli bir şey bu. Örneğin bir yıl sonra çektirdiğinizde ilk baz işte atıyorum -2 ise, -3'e gelmişse ilerleyici bir osteoporozdan da bahsedebiliriz. Dolayısıyla mutlaka şeyin takibi çok çok önemli risk faktörleri taşıyorsa. İşte minyon olma, hanımlarda özellikle açık tenli olma, renkli gözlü olma, bunlar saptanmış genetik kriterlerdir. Ve anne de kırık hikayesi. Mutlaka bakılmalı, sorulmalı. Ya da ilaç kullanımı, mesela bazı ilaçlarda kırılganlık riski doğal olarak artıyor. Bunları soruşturduktan sonra eğer risk fazlaysa mutlaka koruma altına alınmalı ve yaşam tarzı mutlaka osteoporoz önleme çerçevesinde değiştirilmeli diye düşünüyorum.
0: Şimdi genetik faktörler %60
1: Evet.
0: oranında etkili dediniz. Belki buna eklemek istedikleriniz vardır ayrıntılar. Bir de diğer %40'a da bakmak lazım galiba. Demek ki yaşam tarzımız da etkiliyor.
1: Kesinlikle. Zaten modern tıbbın da uğraştığı bu alan. Genetiği değiştiremiyoruz. O eksi bir. Ama elimizde değiştirilebilir faktörler var. Yaşam tarzı. Yani kişinin beslenmesinden sporu, aktivitesine kadar mutlaka değiştirilebilir faktörler var. Neler mesela bunlar? Sedanter yaşam tarzı osteoporoz için eksi bir faktör.
0: Hareketsiz
1: Yani
0: yaşam.
1: hareketsiz yaşıyorsak ki modern toplumlarda artık evlerde çalışılıyor, ekranda çalışılıyor, fiziksel aktivite oldukça düşüyor. Çok çok önemli bir faktördür. Çünkü mekanik kuvvetler yani yer çekimine karşı yaptığımız hareketler kemiğin kendini geliştirmesi için bir stimulustur, bir uyarıdır. O uyarı ortadan kalktığında kemik zayıflama başlıyor. Mesela bunun da en önemli ispatı uzayda uzun süre kalan astronotlarda kendiliğinden şey gelişiyor, osteoporoz gelişiyor. Ya da işte bacağı kırık, işte hastanede 2 ay tedavi, ameliyat vesaire yatan hastalarda hem kasımız hem kemiğimiz zayıflıyor. Dolayısıyla sedanter yaşam tarzı. Beslenme faktörleri. Bu konuda iyi ki hani Akdeniz ülkesi olarak biraz şanslıyız. Çünkü D vitaminler zengin. Süt ürünlerini çok tüketiyoruz. Ama maalesef duyuyorum bazı insanlar da böyle hani çocukluğundan beri ben peynir yemem, ben yoğurt yemem, ben süt içmem gibi saplantıları olan insanlarda tabii ki bu risk faktörü. Yine şanslı olduğumuz nokta güneş ışının yoğun olduğu bir
0: Ona rağmen D vitamininin
1: paralelde yaşıyoruz. Ona rağmen eksik dediniz ne güzel. Hemen konu konuyu açıyor. Çünkü biz artık biraz da medyanın şişirmesiyle bilmem kaç faktörlü güneş korumalar sürüyoruz. O güneş korumalar D vitaminini aktive edecek o güneş ışınını maalesef

0: kesiyor. Kestiği anda da zaten istediğiniz kadar hani güneşte kalın, hiçbir faydası olmaz.
1: Bir de daha kapalı mekanlarda yaşıyoruz artık eskisine göre.
0: Evet, daha böyle çok katlı apartmanlarda, işte iş yerlerimiz vesaire. Durum böyle olunca hani o artımız da eksiye dönüyor maalesef. Fiziksel aktivite, onu konuştuk.
1: Ağır spor gerekmiyor fiziksel aktivite derken bunu vurgulamak lazım.
0: Kalsiyum yönünden yine bakacak olursak süt ürünlerinde zaten var. Yeşil sebzelerin hepsinde var. Yani özel olarak bazen duyuyorum böyle hani 2 gram 3 gram kalsiyum veren alanlarda hiç gerek yok. Takım. Eğer beslenmemizde bir sorun yoksa, eğer böyle hani şunu yemem bunu yemem takıntısı olan çeşitli isimler veriyorlar. Vejeteryan gibi, vegan gibi filan. Alınmıyorsa tabii ki onlar da risk faktörüne dönüyor. Onun dışında D vitamini eğer gerekiyorsa bazen ne yaparsanız yapın D vitamini reseptörlerimizde bazen düşüklük oluyor. Bunu replase etmek lazım, yerine koymak lazım mutlaka, vermek lazım. Güneşlenmeyi biraz açacak olursak hem sevgili dinleyicilerimize de bir şey olur, katkı olur.
1: Yazda
0: evet, tabii ki korunun güneş ışığı, evet deri kanseri yapar. Bu bildiğimiz bir şey. Genellikle hani 11 sabah 11 akşam işte 4'ten 5'ten sonra güneşlenmeye dikkat etsinler. Yani güneş ışığının çok dik geldiği zamanlarda evet o risklerimiz artıyor. Hem de mümkünse en azından kollarımızı ve bacaklarımızı 15-20 dakika güneş yağı sürmeden bekledikten sonra istedikleri gibi ilaçları kullanabilirler. Yine işte denize, güneşe vesaire hani çıkmayan insanlarımız var. Onlar içerisinde de önerim şu. Yine kollarını ve bacaklarını açarak yine o saatlerde balkonda işte güneş alan herhangi bir yerde 15 dakika durmaları yeterli oluyor.
1: Kemik yoğunluğu ölçümü. Herkese yapılmalı mı? Ne zaman yapılmalı? Sıklığı ne olmalı?
0: Genellikle İyi bir yöntemimiz var. DEXA dediğimiz bir yöntem. Çok düşük ışınlı, 15 dakikada tamamlanabilen, hemen sonuç alabildiğimiz bir yöntem var. DEXA'yı herkes yaptırmalı mı? Hayır. Tabii bunu suistimalde. İşte ben merak ettim, geldim, ölçtüm. Ya bu çok doğru diye. Risk faktörünüz yoksa, gençseniz, bu dediğim hani fiziksel aktivite, beslenme vesaire dikkat ediyorsanız gerek yok. Genellikle kimler? Postmenopozal kadınlar, özellikle 60-65 yaşından sonra mutlaka bakılmasına yarar var. Erkekler biraz daha geç, 70 yaşından sonra bakılmalı. Ama risk faktörü varsa saptanmış ve bir görünür bir riski söz konusuysa, evet yani o daha önce de mesela uterus cerrahisi, yani mesela miyomektomi yapılıyor,
1: rahim alınıyor.
0: Rahim alınınca yumurtalıklar da eğer alınmışsa, tabii ki onlar risk altında, yaşı beklemeden erkenden DEXA yani kemik ölçümü yapılmalı.
1: Tedavisi nasıl yapılıyor Sayın Hocam?
0: Osteoporozun tedavisi genellikle korumayla başlamalı. İşte bu tür programlar, teşekkür ederim hani gündeme getiriyorsunuz. Koruma bir probleme henüz yakalanmamışken öncesinde önlemler almak en önemlisi. Çünkü genetik faktör zaten var, onu değiştiremiyoruz. O var. Ama beslenmemiz, fiziksel aktivitemiz, D vitamininden ve güneşlenmeden yararlanma, bunlar hep koruyucu faktörlerdir.
1: Evet.
0: Özellikle fiziksel aktivite diyorum. Çünkü eskiden eğitimlerde şunu örnek verirdim. Bir banka hesabı düşünün. Gençken çalışıp oraya bir birikim yapıyoruz. Daha sonra oradan harcamaya başlıyoruz. Pik kemik kütlesi diye bir şey var. Bunlar 25-30 yaş, 30 yaşlarında o pik kemik kütlesine erişiyoruz.
1: En yüksek i̇şte olduğu, en güçlü
0: olduğu. O banka ya da o şeye, depoya ne kadar kemik kütlesi biriktirirsek o kadar rahat bir dönem geçiririz.
1: Aslında 25-30 yaşlarından gençlikten alacağız.
0: Başlayıp beslenme tarzı, fiziksel aktivite, bunlara o zaman başlamak lazım. Örneğin 7 kilogram kütleye ulaşmış bir kişi de farklıdır. Ama fiziksel aktivite yapmamış, iyi beslenmemiş vesaire 5 kilogram olan düşünün. Ama aynı şekilde harcıyorsak tabii ki o daha aşağı seviyede olan daha çabuk osteoporoza yakalanır. Kırık riski daha fazla olur.
1: Tedaviyi nasıl peki, korunduk? Korunabildiğimiz kadar. Ama buldu bizi osteoporoz.
0: Tedavide çok çeşitli seçenekler var.

0: Ama en çok kullandığımız seçenek daha çok yıkım yönünde hareket eden hücreleri inaktive etmek. Bunlara osteoklast diyoruz. Kemiği önce rezorbe ediyorlar. İşte daha sonra yapım oluyor ya, normal döngüde bu.
1: Evet.
0: O yıkım aşamasını biraz durdurup yapımın arttırmasını sağlayan bazı ilaçlar var. Öyle etki eden ilaçlarımız var. Bir de kemiği direkt stimüle ederek hareket eden bazı ilaçlarımız var. Ve tabii ki destek yönünde bir takım şeyler var. İşte kalsiyum, D vitamini eksikse tabii, yani bunu hemen insanlar osteoporoz dendiği anda hemen kalsiyuma, D vitamini, hayır, önce bakılmalı. Seviyeleri düşükse mutlaka yapılmalı. Çünkü yapılan çalışmalarda fazla kalsiyumun hem böbrek taşına hem de endotel disfonksiyon, yani damarlarımızın içini döşeyen o yapının bozulmasına neden olur fazla kalsiyum.
1: Fazla kalsiyum.
0: Mutlaka o da endazede,
1: Evet,
0: terazide
1: evet.
0: olmalı.
1: Masum gibi görünmemesi lazım. Düşmeler diyoruz ya, çok sanırım bu osteoporozdan da kaynaklı. Gerçekten çok feci durumlarda olabiliyor, yaşanabiliyor. Belki bu sohbeti buna karşı bir uyarıyla bitirmek istersiniz.
0: Zamanımız doluyor gibi
1: Evet.
0: anladım. Hemen toparlıyorum o zaman. O da çok önemli bir konu. Hep kemiklerden bahsettik ama yani dokularımız yaşlanıyor dedik ya. Kaslarımız da yaşlanıyor.
1: Tabii.
0: Kaslarımız yaşlandıkça ne olacak? Fiziksel kapasitemiz azalacak ve dengemiz bozulmaya başlayacak. Tabii ki bazı nörolojik problemler de var ama kas zayıflığı aynı zamanda denge bozukluğu demek ve düşmeye yatkınlık demektir. Önlemler şunlar: özellikle denge ve koordinasyon sağlayan egzersizler, yer çekimine karşı yapılması gereken egzersizler var. Mesela yüzme çok iyi bir şey değil şey için. İyi bir spor ama
1: Denge için.
0: osteoporoz için ve denge için bir katkısı yok. Daha çok yer çekimine karşı, işte yürüyüş, hafif jogging ya da ağırlık kaldırma vesaire gibi fiziksel aktiviteler kası güçlendirir, kemiği güçlendirir. Hem kası güçlendireceğiz, dengeyi korusun, hem de kemiği güçlendireceğiz, biraz kırılganlığı azalsın diye. Tabii evde alınacak tedbirler var. Böyle düşmeyi, kaymayı kolaylaştıracak işte buruşuk halı, eşikler, banyoda kayar paspaslar vesaire, bunları mutlaka böyle bir riski olan bir insanı genel olarak da yapmamız
1: Tabii
0: lazım,
1: tabii
0: ama
1: genel.
0: kordonların yerde dolaşması vesaire gibi, onların özellikle bu tip insanların evlerinde bu koşullar sağlanmalı diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Rica
1: efendim size
0: ederim.
1: vakit ayırdığınız için. Fizik tedavi uzmanı Profesör Doktor Ömer Faruk Şendur konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde korunabilmek için bilgi sahibi olmamız gereken bir başka önemli yaygın hastalığı konuşacağız. Stüdyomuzdaki konuğumuz İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aile hekimliği uzmanı doçent doktor Hakan Gülmez. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş
0: programımıza.
1: Merhabalar.
0: Hipertansiyon, sessiz katil deniliyor.
1: Evet.
0: Biraz önce de konuştuk hatta. Nedir tam olarak yüksek tansiyon? Ne demek yüksek ama? Hani ne zaman yüksek kabul ediyoruz?
1: Çok güzel bir soru. Çünkü herkesin normali farklı ama bizim için burada ölçülebilir bir değer olarak karşımıza çıkıyor tansiyon hastalığı. Burada kanların damar içerisindeki damar duvarına yaptığı basınç aslında ölçtüğümüz şey. Burada 140'a 90 milimetre civarının üzeri bizim için hipertansiyon sınırı olarak söyleyebiliriz. Bunu halk arasında genelde sıfırını kullanmazlar. 14'e 9 gibi
0: evet.
1: Söyleyebiliriz. Bizim için genel sınır bu.
0: Peki bu süreklilik arz ettiğinde mi hipertansiyon oluyor? Arada bir çünkü duruma bağlı olarak tansiyonda yükselmeler
1: evet.
0: olabiliyor.
1: Gün içinde dalgalı seyreder. Sabah kalktığımızda dinlenip kalktığımız için birazcık daha düşük. Gün sonuna doğru birazcık daha yüksek olabilir. Bizim için bunun ortalaması önemli. O yüzden biz tansiyon tanısı koymadan önce çoğunlukla 5-7 günlük ölçüm isteriz evde. Sabah akşam böyle bir 10-14 ölçümden sonra bunun ortalamasına bakıp karar veririz. Ona göre hipertansiyon deriz.
0: Yaygınlığı nasıl acaba Sayın Gülmez?
1: Evet, oldukça yaygın. O yüzden çok önemli bir halk sağlığı sorunu aslında. 18 yaşın üzerinde her 3 yetişkinden birinde hipertansiyon olduğu tahmin
0: çok
1: ediliyor.
0: Fazla.
1: Çok yüksek.
0: Gerçekten yüksek. Bir de 18'den yani yetişkinlikte her yaşta görülebilen bir hastalık mı?
1: Evet, yaşla birlikte sıklığı artıyor ama 18 yaşın üzerinde evet oldukça yaygın. Yaş ilerledikçe de sıklığı çok artıyor. Özellikle 60-65 yaştan sonra neredeyse yarı yarıya, hatta yaş ilerledikçe daha da yukarılara kadar çıkıyor. Bu nedenle yaş arttıkça da risk de artıyor diyebiliriz.
0: Bu belirti vermeme durumu.
1: Evet.
0: Her zaman geçerli midir? Sessiz katil deniliyor
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Belirti verdiği durumlarda oluyor mu yoksa belirtisiz mi seyreder genelde?
1: Burada sessiz katil tanımı çok doğru. Çünkü genellikle hastanın tolere edebildiği, aslında çok da bir hastalıkla eşleştiremediği basit şikayetler oluşturuyor. Bu nedenle uzun yıllar kişi bunu tolere ettikçe de o yüksek tansiyona alışıyor ve doktora gitme ihtiyacı hissetmiyor. Ama en sık gördüğümüz, en yaygın belirtisi baş ağrısı. Özellikle ense kökünden başlayıp başın arkasından öne doğru yayılan bir baş ağrısı bizim için alarm bulgu diyebiliriz.
0: Nedenlerini öğrenebilir miyiz? En yaygın nedenleri neler?
1: İki ana gruba ayırıyoruz tansiyonu. Bir altta bir yatan bir hastalığa bağlı mı değil mi? Erişkin dönemde %95'i başlı başına hipertansiyon olarak kabul ediliyor bir hastalık olarak. Ama sadece %5'lik kısmı böbrek hastalığı olabilir, başka kalp rahatsızlıkları olabilir, hormonal rahatsızlıkları olabilir. Bunlarla ilişkili olabilir. Bunları ayrı tutuyorum. Başlı başına hipertansiyonda genetik faktörler başta olmak üzere ailede özellikle erken başlangıçlı tansiyon varsa risk artıyor. Ama özellikle de yaşam tarzı burada belirleyici genetik faktörlerin yanında. Bunlar neler? Sigara kullanımı, alkol kullanımı, kilo artışı, çok tuz tüketimi, hazır gıdanın çok tüketimi. Bunlar önemli risk faktörleri, hareketsiz yaşam önemli risk faktörleri olarak karşımıza çıkıyor.
0: Genetik faktörler ne kadar etkili acaba?
1: Burada genetik faktörlerin etkinliği için bir rakam vermem çok doğru değil. Özellikle çevresel faktörler burada daha ön planda hipertansiyon için. Genetik faktörler her ne kadar riski arttırsa da biz yaşam tarzı değişikliği dediğimiz, az önce saydığım risklerden ne kadar uzak durabilirsek bunu en azından ortaya çıkmasını geciktirebilir, belki de önleyebiliriz. Bu nedenle bu kısmına odaklanmak daha önemli.
0: O zaman gençlerde de eskiye göre daha fazla yüksek tansiyon görülmeye başladı mı diye

0: diye bir soru sorsam size.
1: Aslında işte bu kötü yaşam alışkanlıkları, sigara, madde, alkol kullanımı, kilo artışı, tuzlu gıdaların, özellikle paketli gıdaların tüketiminin artması, bunu 18 yaşının altında bile sık görülmesine neden olmaya başladı. Özellikle noodle olarak bildiğimiz hazır paketli gıdalar, bol baharatlı, bol sodyum yükü var. Onun dışında hazır işlenmiş salam, sucuk, sosis gibi gıdalar, konserve ürünler. Burada sodyum oranı oldukça yüksek. Bu da dolayısıyla tansiyon rahatsızlığının erken safhada ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Sadece bunlardan uzak durmakla bile ilaçsız tedavi bile mümkün olabiliyor bu tür hastalarda.
0: Tuz çok belirleyici sanırım, değil
1: Kesinlikle.
0: mi?
1: Evet.
0: Gıdaların içindeki tuz ve ekstra katılan
1: Evet.
0: tuzlar hepsi etkili oluyor. Bunu çok sınırlı tutarak hipertansiyondan korunmak mümkün olur mu?
1: Kesinlikle katkısı olacaktır. Az önce söylediğim gibi en azından ortaya çıkmasını geciktirir. Belki tamamen engelleyebilir. Burada tabii sınırı önemli. Biz tuz hiç mi almayacağız? Hayır, tuz tüketmemiz gerekiyor. Vücudun ihtiyacı. Ama kabaca şöyle diyebiliriz. Bir kişinin bir günlük toplam tuz ihtiyacı yaklaşık tam dolu tepeleme bir çay kaşığı tuz kadar. Bu tüm gün almamız gereken tüm yemeklerin içerisinde. Ama bunu hesap ederken kullandığımız salçayı, yediğimiz turşuyu veyahut zeytini, tuzlu peyniri, bunları da hesaba katmamız gerekir. Sadece yemeğe katılan tuz olarak düşünmememiz lazım. Bunlardan da tuz aldığımızı
0: Hazır
1: unutmamamız gerekiyor.
0: gıdalardan, abur
1: Evet.
0: cuburdan hiç bahsetmiyoruz.
1: Evet.
0: Stres, Sayın Hocam,
1: Evet.
0: hepimizin hayatında var. Hipertansiyon üzerindeki etkisi nedir?
1: Kesinlikle stres başlı başına hipertansiyona neden olabilecek bir şey. Özellikle süreklilik arz eden streste bu iş yaşam koşulları olabilir. Ailevi sıkıntılar olabilir. Üzerinde kişinin baskı uzun süreli sürekli olarak varsa bu başlı başına tansiyon sebebi olabilir. Biz hipertansiyon hastasında bu stresi de muhakkak altta yatan bir sebep olarak araştırmamız gerekiyor. Başlı başına stresin ortadan kaldırılması, orada bir destek verilmesi bile tansiyonun normal seviyelere gelmesine yeterli olabiliyor.
0: Şimdi stresin yaptığı fiziksel, ortaya çıkardığı fiziksel belirtiler var. Bunları hipertansiyonun olduğundan ayırt etmek mümkün mü? Mesela dediniz ya, enseden vuran bir ağrı. İşte streste de ensede bir sertleşme meydana
1: Evet.
0: gelebiliyor, kasılma meydana
1: Evet.
0: gelebiliyor. Bu konularda uyarılarınız var mı acaba? Yani hangilerini hipertansiyon başlangıcı gibi düşünme ihtimali vardır? Daha kötü yerlere gitmeden neye dikkat etmeliyiz?
1: Burada en önemlisi her erişkinin hiçbir şikayeti olmasa bile yılda bir kere tansiyon ölçümü yaptırmasını öneriyoruz. Bu tür şikayetleri olanlarda da özellikle şikayetin olduğu sırada ölçülmüş olan değerler bizim için daha da önemli. Burada da en kısa sürede doğru bir ölçüm bizim için belirleyici olacaktır. Tansiyonun en azından bu kısmı kolay. Ölçerek biz burada bir yükseklik var mı yok mu çok rahatlıkla basit bir yöntemle görebiliyoruz. Hem de neredeyse ücretsiz.
0: Evde tansiyon ölçümü güvenilir oluyor mu?
1: Evde tansiyon ölçümü kesinlikle güvenilir ama burada nelere dikkat etmemiz gerekiyor o önemli. Biz hastalarımıza kolun üst kısmından ölçüm yapan, bilekten değil kolun üst kısmından ölçüm yapan dijital aletleri öneriyoruz. Burada kişisel faktörleri bertaraf etmek için, yanlış ölçümün önüne geçmek için böyle bir onaylı tansiyon aletiyle yapılan ölçümler bizim için çok kıymetli.
0: Başka hatalar var mı yapılan acaba tansiyon ölçerken yanlış bildiği, yanlış yaptığı kişilerin nelere karşı uyarabiliriz?
1: Belki en çok yapılan hataları böyle sıralayacak olursak, üzüntülü, stresliyken ölçüm yapılması, henüz yeni diyelim spor yapmış veya hareket etmiş, gelmiş, dinlenmeden en az 5 dakika dinlenmeyi öneriyoruz. Yapılmış ölçümler, son yarım saat içerisinde çay, kahve, sigara gibi tüketim sonrası ölçümler, bunun üzerinden en az yarım saat geçmiş olması gerekiyor. Veya tuvalete gitme ihtiyacı varken, sıkışıkken yapılmış ölçümler başlı başına sayabileceğimiz önemli hatalar diyebiliriz bunu.
0: Şimdi bu sessiz katil diyoruz ya, bazen hani bir anda ölümcül şeylere sebep olabiliyor hipertansiyon. Aslında gerçekten belirtisi yok mudur? Belirtiler göz ardı mı edilmiştir?
1: Burada az önce söylemeye çalıştığım gibi aslında uzun süreli tansiyon yüksekliğinde vücut belirtileri bazen baskılayabiliyor. Sürekli diyelim yüksek seyreden farz edelim 10

0: 5'e 10 gibi bir tansiyon ama sürekli bu seviyede gidiyorsa kişi artık bir rahatsızlık hissetmeyebilir.
1: Bunu normal sanıyor.
0: Ama burada onun olumsuz etkileri aslında arka planda devam ediyor. Böbreklere zarar veriyor, kalbi yormaya devam ediyor, damar cidarlarına verdiği küçük küçük zararlar devam ediyor. Belirli noktada bu tansiyon çok yükseldiğinde kanamalara neden olabilir, beyin kanamasına neden olabilir veya uzun vadede kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi artık geri dönüşü olmayan bir noktaya getirebilir. Hı hı. Bu yönüyle bunlara dikkat etmek lazım. O yüzden diyorum şikayetimiz olmasa bile yılda en az bir kere tansiyon ölçümü muhakkak herkesin yaptırması gerekiyor.
1: Hipertansiyon tamamen iyileşebilen bir hastalık mı?
0: Aslında saydığımız risk faktörlerini dikkat edersek mesela kilo artışı dedik, işte çok tuz tüketimi dedik veya işte diğer gıdaların tüketimi gibi. Ana sebep bunlardan biriyse ve biz bunlardan uzaklaşabilirsek, kilo verebilirsek ilaçsız da takip etmeye başlayabiliriz hastamızı.
1: Mümkün oluyor.
0: Bu tabii her zaman ilaç kullanacak anlamına gelmiyor. Ama şunu da unutmamamız gerekiyor. Biz normale ancak ilaçla gelebiliyorsak bu bizim için kötü bir şey değil. Bazen bu ilaç kullanmayı da sanki bir bağımlılık gibi, kötü bir şeymiş gibi düşünüyorlar.
1: Bu algı çok var.
0: Evet. Evet, bu bizi korkutmamalı. Ama şunu da bir daha söylüyorum. Buna sebep olabilecek alttaki faktörlerden ne kadar uzaklaşabilirsek belki de ilaçsız da bir müddet daha hastamızı takip etme şansımız olabilir.
1: Peki ilaca başlamadan önce de bir takım şeyler denenebiliyor sanıyorum. İlk evet. Tavsiyeler bunlar olabiliyor mu yoksa hastaya göre direkt burada, ilaç başlamak şarttır dediğiniz durumlar mı oluyor?
0: Kesinlikle hastaya göre değişen bir durum. Birçok kılavuz var ama diyelim Türkiye'de Endokrin Derneği'nin kılavuzu, hı, Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin kılavuzu gibi kılavuzlar. Burada sınırlar önemli. Burada çok yormayayım sizi sınırlarla ama henüz başlangıç aşamasında sınırın hemen üzerinde bir değerde ise veya sınıra yaklaşan değerlerde ise hipertansiyon sınırına, hı hı, burada yaşam tarzı değişikliği olarak özetlediğimiz diğer değişimlerle takip, hastanın durumuna göre 3 ay, 6 ay normale gelmiyorsa o zaman ilaç gibi seçenekler gündeme gelir. Hı hı. Ama sınırın çok üzerinde evre 2, evre 3 hipertansiyon dediğimiz seviyelerde bir hipertansiyon söz konusuysa yaşam tarzı değişikliği bizim için olmazsa olmaz ama yanında ilaçla takip önemli. Hı hı. Ondan sonra da tabii ki eğer biz sıkı bir değişimle, kilo vermeyle, hareketli bir yaşamla biz normali artık ilaçsız ulaşabiliyorsak o da denenebilir ama o noktada o sonraki aşamada deneyeceğimiz bir şey olur.
1: Tansiyon düşürmek için doğal yöntemler var mıdır? Neler yapılabilir?
0: Burada aslında saydığım o tuzdan uzak durma, kilo verme gibi işte zararlı maddelerden uzak durma, besinlerin doğru tercihi çok önemli. Ama çok yaygın kullanılan ama çok da efektif olmayan işte limonlu su içeyim, sarımsaklı yoğurt yiyeyim gibi seçenekler bizim çok tansiyonu düşürmek için kullanacağımız müdahaleler değil. Bu noktada eğer o diğer değişimlerle biz düşüremiyorsak tansiyonu orada artık ilaç devreye girmeli. Hı hı. Onun ilacın yerine şunu kullanalım diyebileceğim bir şey maalesef yok.
1: Yine de o anda yapabilecekleri var mı tansiyonunu yüksek hisseden ya da ölçtüğünde yüksek bulan kişilerin? Mesela su içmek söylenir ya da işte uzanmak vesaire, bu tür çözümler bulunabiliyor
0: belki
1: mu?
0: Belki stres yükü o an çok yüksekse sakin, loş bir ortamda normal oda sıcaklığında ne soğuk ne sıcak uzanmak, dinlenmek iyi gelebilir. Bunun dışında su içmek vesaire buna bir şey diyemeyeceğim. Bunlar değil ama özellikle 18'e 11 gibi bir sınırımız var. Bunun üzerinde bir tansiyon ölçümü söz konusuysa burada hipertansif acil dediğimiz bir durum muhakkak en kısa sürede bir acil servise başvurmak gerekir.
1: Kafein ve sigara kullanımı, tabii sigara kullanımı her şeyi kötü etkiliyor.
0: Tabii çay da öyle.
1: Çay. Bunların etkileri nedir tansiyon üzerinde?
0: Bunların da özellikle çok tüketimi, sürekli tüketimi tansiyonu artıran başlı başına bir sebep olabilir. Yüksek miktarda çay kahve tüketimi, yoğun miktarda sigara tüketimi, alkol tüketimi başlı başına hipertansiyon sebebi olabilir. Sadece bunlardan uzak durmayla bile tansiyonumuz normale gelebilir. Sadece çay, kahve, sigara da aynı şekilde tansiyonu yükseltmiyor. Aynı zamanda kalp ritmini hem arttırıyor atım sayısını hem de ritmi bozma ihtimali var. Bu yönüyle de önemli.

0: altta yatan bir kalp problemi, bir damar problemi varsa başlı başına bir kalp krizini bile tetikleyebilir. Bu yönüyle yüksek miktarda tüketimlerinden muhakkak uzak durmak lazım.
1: Uyku düzeni etkiliyor mu acaba tansiyonu?
0: Kesinlikle etkileyen bir diğer faktör de aslında uyku, düzensiz uyku, az uyumak. Bunlar da tansiyon üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Vücudun muhakkak yeterli miktarda dinlenmeye ihtiyacı var. En az diyelim ortalama 6 saatlik bir uyku aslında herkes için gerekli. Bunun altında kalan değerlerde tansiyon da bundan muhakkak olumsuz etkilenir.
1: Özellikle şimdi dediniz ya altta yatan bazı hastalıkları olanlarda ortaya çıkabiliyor hipertansiyon. Genellikle yaşam tarzı ile ilgili hipertansiyonun sebep olduğu hastalıklar var mı? Kötüye götürdüğü
0: Evet.
1: hastalıklar.
0: Başlıca en çok böbrek üzerinde ve kalp üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. Sonra damar sistemi üzerinde. Damarlarımız vücudun her yerinde aslında. Dolayısıyla görme bundan etkilenebilir. Bilişsel fonksiyonlar bunlardan etkilenebilir. Hatta akut durumlarda bazen çok yükselmelerde dediğim gibi beyin kanaması gibi ölümcül sonuçlar da doğurabilir. Burada ama en çok korktuğumuz şey kalp, böbrek ve göz sağlığı açısından normal bir tansiyon çok önemli.
1: Teşekkür ediyoruz. Son bir uyarıda bulunmak isterseniz dinleyicilerimize hipertansiyon konusunda kafasında soru olanlar, benim şu anda sormayı unuttuğum belki size gelen sorulardan eklemek istedikleriniz var mı acaba?
0: Evet, özellikle erken yaşta bu tüketim alışkanlıklarına çok dikkat etmek lazım. Özellikle paketli gıdalardan, işlenmiş gıdalardan uzak durmak lazım. Tuz tüketimi konusunda alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz lazım. Yemeğin tadına bakmadan tuz atmamamız lazım. Burada en kritik uyarı bence tuz tüketimi ile ilgili ve bunu erken yaştan itibaren çocuklarımıza başta öğreterek onları korumamız gerekir diyorum.
1: Tuz dışındaki baharatların da etkisi olur mu?
0: Burada baharatların etkisi kısıtlı olacaktır ama genellikle karışım baharatların içerisinde gene bizi en çok orada korkutan sodyum yükü. Başlı
1: Sodyum.
0: başına tuz diyebiliriz aslında.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz tekrar bize katıldığınız
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ederim.
1: İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Doçent Doktor Hakan Gülmez konuğumuz oldu sevgili dinleyenler. Ve bugünlük yaşamın ritminin sonuna geldik. Haftayı birlikte başladık sizlerle. Sağlığımızı konuşarak başladık. O zaman sağlıklı günlerde yeniden buluşalım diyoruz. Yarın aynı saatte Radyo 1'de sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar. Ben Sıla Koç. Hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Mutfağın sırlarından hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz.

yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte merhabalar diyoruz. Bugün biraz mutfakta israfı önleme yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Markete ya da pazara gittiniz. Bir kere sebzeleri ve meyveleri mümkün oldukça zamanında almaya gayret edelim. Turfanda sebzelerin ve meyvelerin hepinizin bildiği gibi hem lezzetleri çok yerinde değil, hem de hormon kullanıldığı için çok da sağlıklı olduklarını söyleyemeyiz. Aldığımız meyveleri ve sebzeleri temiz ve uygun poşetler içinde buzdolabının sebzelik bölümünde bulundurmalıyız. Bunun dışında yeşil sebzeleri önce kağıt havluya sararak, kökleri varsa köklerini keserek birkaç yerinden delinmiş poşetler içinde bulundurabiliriz.

0: Muzların sap kısmına alüminyum folyo sardıktan sonra mutfakta uygun bir ortamda bulundurmak en doğrusu. Mantar aldıysanız çabuk bozulan bir sebze olduğu için mantarı kağıt torbalarda ya da bez torbalarda saklamalıyız. Peki bazen evde ekmek fazlasıyla bulunuyor ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Maalesef ben çok sık görüyorum bunu. Poşetler içinde sağa sola asılmış, küflenmiş ya da küflenmeye bırakılmış ekmekler. Halbuki ekmeği atmak, nimeti atmaktır. Ekmek kutsaldır. Ekmek atılmaz, değerlendirilir. Ekmek değerlendirilirse, büyüklerin de söylediği gibi evin bereketi artar. Peki ne yapacağız? Bayat ekmekleri en kolayından küp küp kestikten sonra fırında kıtırlaştırabiliriz. Hatta bazen küp küp kestiğimiz bayat ekmekleri çok az sıvı yağda şöyle bir kıtırlaşana kadar çevirip üzerine aynı esnada kuru nane ve pul biber serperek hem çayın yanında cips gibi tüketebiliriz hem de çorbalar için temiz bir poşette buzdolabında saklayabiliriz. Evimizde azar azar kalan meyveleri harika bir komposto haline getirebiliriz. Meyveleri minik küpler halinde doğrayın, koyun kaynar suyun içine, biraz böyle yumuşayana kadar meyveleri suyun içinde pişirin. Sonrasında arzu ettiğiniz kadar pekmezle ya da balla ya da şekerle tatlandırın. Hatta servis yaparken üzerine biraz da limon suyu gezdirin. Soğuttuktan sonra sofraya getirin. Ne kadar lezzetli olduğunu göreceksiniz. Efendim sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Önden gidenler karlar altında kaldılar. Onlara yazık oldu. Onların hikayesi orada terek davan ağzında bitti. Geridekiler bir karlı geçide, bir arkalarında kalan uçsuz bucaksız yollara baktılar. Başlarını eğdiler ve kargılarını yere saplayıp karların erimesini beklediler. Karlı geçitlerde akşam oldu. Ay ışığı karların üstüne kargıların gölgesini düşürdü. Kadırgan dağları ve Pamir istikametinde 3 ay 3 kere büyüyüp küçülmeden terek davranıyordu.

karavan yol vermedi. Attan, çocuktan donanlar oldu. Onların da hikayesi orada bitti. Onların yarım kalmış hikayesine kadınlar ağladılar. Yıllardır köşelerini bekleyen ak sakallı ihtiyarlar yazık deyip başlarını salladılar. Onların hikayesi söylenirken yollara bakan bir delikanlı günlerce düşündü. Günlerden sonra bir gün dile gelip dedi ki, karlar altında kalmış yolcular için kargılarını yere saplayıp geçitlerin yol vermesini beklemiş yiğitler için, dağların karı erimeden gözleri yumulmuş ana, kardeş ve yavuklu başları için bir destan söyleyeceğim. Orada Terek Davan'ın adı Karlı Terek Davan diye geçecek. Destanımdan karlı geçidin kayalarına mısralar kazacağım. Mısralarımı sağanaklar ıslatacak.